0: Mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ binnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ennehu kâne yetî du'afâ el müslimîn ve yezûruhum ve ye'ûdü mevdâhum ve yeşhedü cenâizehum Müslümanların zayıflarına, yoksullarına, güçsüzlerine giderdi. Ve yezûruhum onları ziyaret ederdi. Ve ye'ûdü mevdâhum hastalarını yoklardı. Ve yeşhedü cenâizehum o fukaracıkların vefat ettikleri zaman cenazelerine de gelir, cenaze namazlarını da kılar, son vazifeleri de böylece yapılırken kendisi hazır bulunurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, tabi Rabbimiz sevmiş, en güzel ahlaka sahip eylemiş, seyyidil evvelin vel ahirin eylemiş. Allah bize de onun yoluna en güzel tarzda uymayı, arif, edip, zarif, güzel huylar ile mütehallik ümmetleri olmayı nasip eylesin. Efendimiz her bakımdan ahlakın en güzellerine sahibiydi. Çok cömertti, çok zekiydi, çok cesur idi. Hangi güzel vasıf varsa onun en yüksek derecesi kendisinde bulunurdu. Bütün bu vasıflarına ve manevi makamının emsalsizliğine, eşsizliğine rağmen yok onun gibisi. Dünyada yani bir tane, her yerde, her zaman bir tane Allah-u Teala Hazretleri'nin Habibi, sevgili kulu, en sevgili kulu, peygamberlerin de efendisi olan çok büyük bir zat olmasına rağmen son derece mütevazı idi. Çünkü tevazu edeni Allah yükseltir. Kibirli olanı Allah alçaltır. Allah kibirli kulu sevmez. Tekebbür eden kulu, kendini beğenmiş kulu sevmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine bildirmesini emretmiş olduğu evsafını anlatırken konuşurdu, söylerdi, bilsinler diye. Ben dedem İbrahim aleyhisselamın duasıyım. Efendim Hazreti İsa aleyhisselamın müjdesiyim. Ben Hazreti Adem atamızdan beri hep nikah yoluyla gelmiş, asil ailelerden bu vakte kadar gelmiş benim sülalem. Hiç nikah dışı bir şeye bulaşmamışlar. Ben efendim tüm insanların en şereflisiyim diye bu gerçekleri bildirirken daima derdi ki velâ fahre. Övünmek yok. Allah bunu bana nasip etmiş. Bildirmem emrolunduğu için bildiriyorum ama velâ fahre. Övünmek yok derdi. Bunu da sadece sözle bırakmazdı. Gerçekten de en mütevazı insan olarak yaşardı. Hasırda otururdu, yatardı. Yemeklerin hiçbirisini efendim kötülemezdi. Yemeyeceği bir yemek olursa ses çıkartmazdı. Kendisine gelip bir şey istendiği zaman hiç reddetmezdi. Geçtiğimiz haftalarda okuduk. Efendim giyimi mütevazı idi. Hali mütevazı idi. Ben de sizin gibi bir beşerim derdi. Kendisinin beşer olduğunu en kuvvetli tarzda vurgulardı. Neden? Onun büyük vasıflarından dolayı saygılar taşkınlığa dönüp de eski ümmetlerin peygamberleri hakkında yanlış kanaatlere sahip olup da bazılarını tapınmaya kadar, tapınma derecesine kadar çıkarttıkları gibi yanlışlıklar olmasın diye efendim ikaz ederdi. Ben de Allah'ın kuluyum. abdül, abdül, ben onun kuluyum diye onunla iftar ederdi. Ben de kul, köle gibiyim, kullar köleler gibi oturur kalkarım, yerim derdi. Kölesi olan insanların, hizmetçisi olan insanların onlarla beraber oturmasını, yemesini tavsiye ederdi. Kibirlenmemesini tavsiye ederdi. Onlara müşfik davranmasını tavsiye ederdi. Sadece zenginlerle kenarda oturup da, sadece zenginlerle hoşhal olup da, sohbet eyleyip de zayıf

Reddetmezdi. Zayıfları, yoksulları, mevki makam sahibi olmayanları, efendim hastaları, her ne hal ise yani başkalarının önem vermediği kimseleri kendisi önem verirdi. Severdi, takip ederdi, ziyaret ederdi, evlerine giderdi, halini sorardı. Hastalandığı zaman yoklardı, varırdı ziyaretine, nasılsın diye halini sorardı. Vefat ettikleri zaman cenaze namazlarını kılardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı hamidesi, yüce ahlakı böyleydi. Yani hiç kibir yok, hiç gurur yok, hiç ayrım yok. Ümmetinin hatta efendim miskinlerle, yoksullarla oturun. Onların sohbetinden kaçmayın. Yani şey yapmayın. Böyle tenezzül etmezlik durumuna düşmeyin diye nasihatleri, tavsiyeleri daima o şekilde olurdu. Ve onları sevmeyi tavsiye ederdi. Efendim dünya hayatının süsüne, ziynetine itibar edip de onlardan yüz çevirmemek, efendim vasbir nefseke maallezine yed'une rabbehum bilgadati vel aşiyyi yuridune vechehu ve la ta'du aynake anhum turidu zinetel hayatid dünya ve la tut'a men aghfalna kalbehu an zikrina vettaba'a hevahu ve kâne emruhu furta. Ayet-i kerimesinin de inip kendisine bildirildiği üzere öyle gafil, cahil olan insanlara itibar etmezdi. Zengin olsa, itibarlı olsa, nüfuzlu olsa, ağa olsa, kabile reisi olsa, efendim itibarlı kimse olsa bile onlarla değil ötekilerle ülfet eder. Yani Allah'ın seveceği insanları severdi, Allah'ın sevmeyeceği insanların mevki makamı ne kadar yüksek olursa olsun onlara itibar etmezdi. Hatta bir keresinde o zenginler, bir takım herhalde kibirli insanlar varmış işlerinde anlaşılan, onlar yoksullarla beraber oturmaya tenezzül buyurmamışlar. Tenezzül etmek istememişler. Çünkü elbiseleri bile yok. Tabii o zaman dokuma sanayi gelişmiş değil. Bunların paraları, pulları çok olan insanlar değil. Suudi Arabistan böyle bolluğun, imkanın çok olduğu bir yer değil. Efendim bazen kıtlık olur, bazen açlık olur. Efendim günlerce aç dururlar. Aylarca evlerinde ocak kütmez, yemek pişmez. Efendim işte hurmayla bir günü idare ederler. Bir avuç buğday kurutmasını, efendim kavurmasını ağızlarına alırlar. Bizim çerez diye yediğimiz şeyle efendim günlük nefislerini körletip öyle yaşarlar. O yoksulluk içinde tabii giyim için, üstlerini örtmek için ne yaparlardı? Bazen kurbanlık derileri kullanırlardı. Yani deriyi üstlerine elbise gibi iliştirerek, dikerek kullanırlardı. Yağmur yağdığı zaman diyor bazı raviler, sahabe-i kiramın tabi böyle yoksulları deriye bürünmüş, deri filan örtülmüşler. Mescidin içi koyun ağılı gibi kokardı. Hani yağmur çiselediği zaman koyunların yünleri ıslanır. Böyle bir kokar ya koyun koyun, öyle kokardı. Tabi bundan bazıları rahatsız olmuşlar. Böyle bu yoksul kimselerle beraber oturmaktan, kalkmaktan, tabi kendisi ağa, kendisi kabile reisi, kendisi zengin, kendisinin konağı var, evi var filan, hizmetçileri var, adamları var, develeri var, sürüleri var, sütleri var, kaymakları var, gıdaları var. Tabi demişler ki ya Resulallah bize ayrı meclis yap. Ayrı toplantı tertip et bizler için. Bak biz onlarla aynı kıratta mıyız, aynı seviyede miyiz? Bizim toplantılarımız ayrı olsun. Efendim, yani biz şöyle seçkin insanlar şöyle bir güzel ev işte konakta şeyde filan gelirsin bizimle oluruz filan gibi ayrı meclis istemişler de demin okumuş olduğum Kehf suresindeki ayet-i kerime nazil oluyor. Sakın ha! Vasbir nefseke maallezine yed'une rabbehum bilgadati vel aşiyye yuridune vecihâ. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını isteyip de gece gündüz onun için ibadet eden o ibadet ehli, o ariflerle beraber ol. Yani dünya ziynetine aldanıp da öteki o zenginlerin tekliflerine kanıp da ayrı meclis yapma diye ayet-i kerimede bildiriliyor. Öyle yoksulluklar çekilmiş ki bir tanesinin, iki tanesinin şöyle zikrini söyleyiverelim. Kendi halimiz belli olsun da nefsimiz insafa gelsin diye. Bir sahabe sabah namazlarından sonra namazdan selam verilir verilmez hemen mescitten alelacele gidiyor. Ötekiler de bakıyorlar hep böyle yapıyor bu. Yani duaya beklemiyor. Alelacele gidiyor. Diyorlar ki bir keresinde samimi insanlar birbirlerine karşı duygularını açıkça söyleyen insanlar.

insanlar diyorlar ki, sen ya mübarek niye böyle acele gidiyorsun, hemen selam verdikten sonra camiden kalkıp gidiyorsun, otursan da Resulullah Efendimiz'in sohbetini dinlesen veyahut işte tesbihler, zikirler, hani işrak vaktine kadar beklemek sünnet-i seniyye, sevaplı filan. Boynunu büküyor, diyor ki evimizde tabi malum namaz kılmak için setri avret, avret mahallerinin örtülü olması lazım. İnsan öyle örtülü olmadan namazı olmaz mesela, değil mi? Giyimli olması lazım. Evimizde diyor namaz kılmaya müsait bir tek kıyafet var, örtü var. İşte örtümsü kıyafet var. Ben o örtümsü kıyafeti giyiyorum, camiye geliyorum. Efendimizle beraber namazı kıldıktan sonra alel acele eve gidip yetişiyorum ki hanımım da giysin de sabah namazını kılabilsin diye diyor. Yani yoksulluğa bak, mahrumiyete bak ki yani üzerlerinde ikinci bir böyle örtünecek bir şey yok. Çarşaf da olsa olur, battaniye de olsa olur, efendim herhangi perde de olsa olur. Yok, hiçbir şey yok ki yani bir örtüyü namaz kılacak bir duruma getirmek için vücutlarını nöbetleşe kullanıyorlar. O geliyor mescitte kılıyor, ondan sonra alelacele yetişiyor ki güneş doğmadan hanımına ulaşsın da hanımı da onu örtünsün de sabah namazını vaktinde kılsın diye. Şu yoksulluğa bakın. Ebu Hüreyre radıyallahu anh bir gün bir acıkmış, bir acıkmış, kaç günlük yoksulluk çektiyse bir şey yiyememiş. O yoksulluk içinde muhterem kardeşlerim istemiyordu. İstemiyordu. Belki çok yoksul olunca istemesi de olabilir ama istemiyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin kapısını çalmış. Demiş ki, ya Ebu Bekir, ben bir Kur'an okuyayım, dinle bakalım doğru mu okuyorum. Oku demiş, okumuş, o da dinlemiş, doğru demiş, peki alasmalık demiş. Maksadı, yani evine gelen bir ziyaretçiye nasıl olsa o bir ikramda bulunur da biraz bir şey yerim diye bir şey yemekmiş. Çünkü canına tak demiş açlık. Demek ki Ebu Bekir Sıddık Efendimizin de evinde bir şey yok ki, o da gelen misafirine bir şey çıkartamamış. Yani zengin adammış, şu kadar altını varmış da İslam yolunda hepsini feda etmiş ama bak eve gelen misafire çıkartacak bir şeyi olmadı oluyor. Kendisinin de aç kaldığı oluyor, onun da menkıbesini söyleyeceğim. Şimdi bunu anlattıktan sonra Ebu Bekir Sıddık Efendimizin yanından çıkmış, Ömer-ül Faruk Efendimizin evine gitmiş. Ya Ömer demiş, bir Kur'an okuyayım da dinle bakalım eksiğim var mı, mukabele etmiş olalım diye, oku demiş. Ona da okumuş, yok demiş yanlışın, oradan da çıkmış. Oradan da bir şey yok. Demek Ömer radıyallahu anh'ın evinde de yiyecek yok. İkram edecek bir şey yok. Bir tas bir şey olsaydı ikram ederdi, birkaç hurma olsaydı ikram ederdi de onun açlığının tahammülsüzlüğü geçerdi hiç olmazsa. Oradan da çıkıyor. Hazreti Ömer'in benim gelişimdeki asıl maksadı anlaması lazımdı diyor. Çünkü ben diyor ondan Kur'an'ı daha iyi bilirim. Onu bilmesi lazımdı. O da öyle şey yapmadı. Demek yok. Bilmez mi? Onların hepsi evliya. Yani şeyi bilirler. Geliş sebebinin ne olduğunu bilirler. Dışarı çıkmış, yığılmış. Kenara yığılmış. Açlıktan, dermansızlıktan kenara yığılmış. Fakat biraz sonra ayak seslerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geldiğini anlamış. Kokusundan anlamış. Zıp diye ayağa zıplamış. Resulullah Efendimiz geçiyor diye. Resulullah Efendimiz şöyle göz ucuyla ona bakmış, başıyla işaret etmiş, gel benimle diye. Eve gelmiş, evde soruyor. Zevcat-ı Tahirat'a, yani müminlerin anneleri olan mübarek zevcelerine soruyor. Evde yiyecek bir şeyler var mı acaba? Çok kere sorardı da yok bir şey deyince, ben de zaten oruca niyetliydim derdi. Oruca niyetleniverdi. Soruyor, diyorlar ki birazcık süt var bir tasta ya Resulallah, getirin diyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a sütü veriyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh sütü içmeye başlamış. İçmiş. Daha iç dedikçe daha içmiş. Daha iç dedikçe daha içmiş. Tabi Resulullah'ın tası, sütü, onun huzuru, onun meclisi olduğundan süt bereketleniyor. Yoksa başka zaman olsa belki içecek bitecek ama içtim, içtim, içtim, tas bitmedi diyor. Böyle buna benzer başka şeyleri var. Mesela bir tastan 60-70 kişinin yediği, içtiği fakat bitmediği böyle bereket mucizeleri var Resulullah Efendimiz'in. O kadar içtim, o kadar içtim ki diyor karnım düz hale geldi diyor. Karnı yani göğsüyle düz hale gelmiş. Bu ne demek yani? Karnı sırtına yapışmış açlıktan da içeriye doğru yani çukurmuş da içe içe içe o kadar çok içmiş ki karnı düz hale gelmiş. Yoksulluğa bakın. Bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi evde yiyor.

Sıddık Efendimiz de bir şey yememiş. İkisi yolda, karanlıkta. Giderlerken bir iri gölgeyle daha karşılaştılar. Sordular ki sen kimsin? Ömer-ül Faruk imiş. Ben Ömer İbnül Hattab dedi. Peygamber Efendimiz ona da sordu ki gecenin bu vaktinde bu mutat olmayan zamanda ya Ömer seni evden çıkartan sebep ne? Dedi ki ya Resulallah evimizde yiyecek olmadığımdan, açlığımdan uyku tutmadı da dışarıya çıktım dedi. Beraberce ashabtan bir zatın evine gittiler. O kapıda böyle geceliğin tak tak kapı vurulup açılınca karşısında dünyanın en mübarek insanlarını görünce Resulullah Efendimiz, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Ömer Faruk Efendimiz'i görünce bayram yaptı. Buyur etti. Sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Etekleri yere değmemeye başladı. Ayakları yere değmemeye başladı. Hemen onların önüne bir hurma ıskı koydu. Yani hurmanın salkım halindeki, böyle dalında salkım halindeki böyle şeyini, bir dalını getirdi. Onların önüne koydu. Siz bunlardan ala durun ya Resulallah dedi. Onlar da oturdular. O hurmalardan yerken o arka tarafta bir oğlak kesti. Hemen pişirdi, hazırladı, önlerine getirdi. Yani böyle sıkıntılar çekerlerdi. Acaba bu sıkıntıları çekmeleri kendilerinin paraları olmamasından mıydı? Hayır. Öyle paraları olurdu ki bazen, öyle paraları olurdu ki sofra örtüsü yayardı Peygamber Efendimiz, buğday yığar gibi yığardı parayı. Böyle dökülürdü, ganimet parası veyahut daha başka gelen şey, buğday yığını gibi avuç avuç verirdi. Parayı, altın parayı, gümüş parayı neyse avuç avuç verirdi. Yarına bir şey saklamazdı. Bir malın, bir paranın, bir imkanın geceliğin evinde gecelemesini, yani akşama kadar dağıtılmayıp da ertesi güne kalmasını hoş görmezdi. Gündüz geleni akşama kadar dağıtırdı, gece geleni sabaha kadar dağıtırdı. Evinde hiçbir şey tutmazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hali böyleydi. Kendisi dua etseydi kendisine Allah zenginlik vermez miydi? Kendisi dua etmeden Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ya Resulallah, Allah-u Teala hazretleri bildiriyor ki eğer istersen sana şu iki taraftaki dağları altın eyleyecek, altın kılacak. Yok dedi, istemem. Ya Rabbi istemem dedi. Bir gün tok olayım, yediğim nimetlere şükredeyim, iki gün aç olayım, sabredeyim, oruç tutayım, ben bunu tercih ederim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dünyaya iltifat etmedi. Bu dünyaya itibar etmedi. Olmadığından değil, olanı saçtı. Olanı verdi, geleni verdi ve hatta kendi yakınlarından ziyade sahabe-i kiramın yoksullarını düşündü. Kendi mübarek kızı cennetlik hatunların en yükseklerinden Hazreti Fatıma-tı Zehra radıyallahu teala anha ve Allah'ın arslanı Hayber Fatihi Ali İbni Ebi Talip amcazadesi ve damadı ve sevgili yeğeni ve çocuğu gibi yanında büyütüp beslediği Hazreti Ali Efendimiz beraberce geldiler Peygamber Efendimiz'in huzuruna. Dediler ki sevgili babamız, ellerimiz ev işleri yapmaktan, kuyudan su çekmekten, efendim buğday değirmenini taşı böyle döndürmekten yara oldu. Bize bir gelen ganimetlerden, hizmetçilerden bir hizmetçi köle verseniz de ev işlerini o yapsa, kuyudan suyu o taşısa, buğdayı o öğütse filan. Dedi ki ben size dua öğreteyim yavrularım, ben size dua öğreteyim, tesbih çekin, dua edin, Allah size kolaylık versin. Ben dedi o köleleri satıp da paralarıyla ashab-ı suffenin ihtiyaçlarını görmeyi düşünüyorum. Onların daha karınlarını doyuramadım, onların işlerini halledemedim, onun için size veremeyeceğim dedi. Yakınlarını kayırmadı, efendim parayı yanında tutmadı, geleni Allah yolunda sarf etti, yarının sahibi Allah dedi, yevmün cedid, rızkın cedid, yeni güne yeni rızık elbette gelir dedi, Allah'a sevgiyle, saygıyla, hakkıyla tevekkül eyledi, dünya malına iltifat etmedi, zenginliği istemedi. Zenginliği istemedi, eline geçen her türlü imkanı Allah yolunda sarf etti. Kendisinin imkanı vardı, Allah-u Teala Hazretleri dileseydi onu Hazreti Süleyman gibi bir büyük imkanlara sahip sultan peygamber yapacaktı. Hazreti Süleyman bir efendim devletin sahibiydi, orduları vardı, tahtı vardı, tacı vardı, sadrazamı vardı, vezirleri vardı, o da Allah'ın peygamberi. İsteseydi Peygamber Efendimiz öyle ona da o imkanları verecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi istemedi. Bir keresinde mescitte yatarken

efendim Ömer el Faruk radıyallahu anh yanına geldi, uyandı Peygamber Efendimiz. Hasırın üstüne uzanıvermiş, elini de şöyle yanağının altına koymuş, alnına, yanağına, eline hasır iz yapmış. Kıpkırmızı böyle hasırın izleri iz yapmış. O halde kalkıverip o durumu görünce Hazreti Ömer el Faruk ağladı, gözyaşları döktü. Koca Bahadır, koca baba 75 kişiye bana mısın demeyip başa çıkacak kadar gücü kuvveti olan o Hazreti Ömer o manzara karşısında ağladı, dedi ki ya Resulallah, Kayserler, Kisralar, Bizans'ın imparatoru, İran'ın imparatoru, Allah'ın hiç de sevgili kulları değiller, müşrik kullar, ne saraylarda yaşıyorlar, ne imkanlar içinde yaşıyorlar, dedi. Sen Allah'ın en sevgili kulusun, peygamberisin, şu yoksulluğa bak, diye ağladı. Ağlayınca Peygamber Efendimiz onu teselli hissedetine dedi ki, ya Ömer üzülme, onlara Allah bu dünyada ne verecekse işte o gördükleri, görecekleri bunları veriyor. Bizim ecrimizi, sevabımızı, mükafatımızı, rahatımızı Allah ahirette verecek dedi. Ahirete tehir etti dedi. Efendimiz ahireti tercih etti. Dünyada rahatı istemedi. Dünyayı zindan gibi gördü. Dünya sicnül mümini ve cennetül kafir. Dünya Müslümanın hapishanesidir. Ah kapısı açılsa da bir hürriyetine kavuşsa da gitse diye mahpus nasıl çıkmayı düşünürse, müminin de aklı, fikri, gönlü ahirettedir. Ahireti düşünür, Allah'ın rızasını düşünür, cenneti düşünür, Allah'ın sevgili kullarını düşünür, orada onlara kavuşacağını düşünür. Tabiinden öyle mübarek zatlar var ki akşam olurmuş, yatma zamanı gelirmiş, yatma zamanı gelince el açıp dua edermiş, yakınlarına, arkadaşlarına hayır dualar edermiş. Ya Rabbi bari bu akşam canımı al da sevdiklerime kavuşayım diye her akşam ölümünü temenni edermiş. Al artık bu akşam ya Rabbi canımı da sevdiklerime kavuşacağım diye. Bilal-i Habeşi Hazretlerinin, efendim daha başka büyüklerin efendim vefat hallerini biliyoruz. Yakınları ağlıyorlar. Diyorlar ki vah babamıza yazık. Ne kadar üzüntü çekiyor, ne kadar ölüm telaşı içinde, kim bilir ızdırabı var filan diye. Vah yazık filan deyince yok diyor, vah yazık değil. Gaden elka Muhammeden. Yani gaden elkal ehibbe. Ben yarın Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kavuşacağım, sevdiklerime kavuşacağım diyor, bana vah deme diyor. Yani ölecek, ölmeyi nimet biliyor. Onlar öyle yaşadılar, çünkü imanları kale gibi sağlamdı. Onlar bu dünyayı bir zindan gibi gördüler, asıl rahat yeri orası olduğundan burada rahata bakmadılar, çalışıp Allah'ın rızasını kazanmaya baktılar, güzel huylu idiler, mütevazı idiler. Allah'ın en sevgili kulları oldukları halde en mütevazı şekillerde yaşadılar. Kimisi Peygamber Efendimiz'den sonra onun ashabından, kimisi vali oldu, kimisi komutan oldu. Hiç şey yapmadılar. Durumlarını değiştirmediler. Komutanlar, başkomutan, koca devletin başkomutanı Hazreti Ömer radıyallahu anh bir emirname gönderiyordu. Senin komutanlıktan indirdim, falanca komutan olacak. Yani neden, ne münasebet filan demiyordu. Taş üstüne. Birden komutanken derhal ordunun bir sade neferi, rütbesiz bir neferi haline geliyordu, iniyordu. Niye böyle yaptın ya Ömer? Bak bu çok kuvvetli bir komutandı. Harp taktiklerini iyi biliyordu. Düşmanları kaç defa yendi, zaferden zafere koştu. Evet, biliyorum, zafer kazanıyordu da halk zaferi bu adamdan bilmeye başladı. Zaferin Allah'tan olduğunu anlayamamaya başladı. Onu indirdim ki o olmasa da gene zaferin olduğunu anlasınlar diye ondan indirdim diyor. Başka bir sebep yok. Adamın kusur olduğundan değil yani. Zaferin Allah'tan olduğunu bilsin diye. Öyle orduya tabii Allah-u Teala Hazretleri nice nice muzafferiyetler ihsan eyledi. Allah-u Teala Hazretleri İslam'ın gerçek veçhesini, gerçek simasını, güzel yüzünü gerçekçi bir gözle dosdoğru görmeyi bize nasip etsin. Bizim evlerimiz, bizim mobilyalarımız, bizim elbiselerimiz, bizim sofralarımız, bizim yiyeceklerimiz, bizim masraflarımız, yani en yoksulum diyen, en yoksulum diyen insanların hali, o sahabe-i kiramın halinin yüz misli fazladır. Biz onlar kadar iyi Müslüman mıyız? Değil. Yüz misli fazladır. Efendim yine de ve kalilum min ibadiye şekûr. İnsanların çok azı şükredicidir. Çok azı şükreder. Yani o nimetlere rağmen neyin var ki? Falancanın daha fazla var. Nedir yani filan diye küçümser, azımsar. Efendim öyle
Allah'ın verdiği nimetlere şükretmesini bilmez. Biz bu rivayetler karşısında iki şeyi iyice öğrenmeliyiz. Bir, dünya, dünya malı, dünya metaı, dünya izzeti, dünya rahatı asıl bizim hedefimiz değil. Biz Allah'ın rızasını kazanmak isteyen insanlarız. Dünya nasıl olsa geçer, rızkı nasıl olsa insanın gelecek, kısmeti nasıl olsa ayağına gelecek. Nasıl olursa olacak, gelecek. Biz asıl ahirete rağbet edelim. Debdebeye, tantanaya, efendim farfaraya, gösterişe sapmayalım. Mütevazı olalım. Bak camilerimiz süslü, efendim her şeylerimiz, efendim evler süslü, efendim iki katlı, üç katlı, manzaralı, mermerli, dayalı, döşeli vesaire. Ama Müslümanların boynu bükük. Bir dergi çıkartacağız diyoruz, para yok. Çıkartmak lazım, İslam'ı anlatmak lazım, insanlara duyurmak lazım, çalışmak lazım. Ona para yok. Eve para var, renkli televizyona para var, çeşit çeşit lüks eşyaya para var, gösterişe para var, perdelere para var, efendim bilmem halılara para var. İslami hizmete gelince eli titriyor. Verecek böyle para veremiyor veya verdik mi? Eli titremese bile veriyor, verdiğini kafi sanıyor. Yeter diyor yani işte verdim ya 10 bin lira. Yani 3 kuruşluk bir mum alsa, yandırsa cümle kainatı ziyade sanır. Ya 3 kuruşluk mumla etraf aydınlanır mı? Cihat yapacaksın. Bir uçağın kaç milyar lira olduğunu biliyor musun? Bir büyük yani böyle işe yarar cihazın. Bir doğru düzgün efendim büyük müessesen var mı? Bir üniversiten var mı? Bak Hristiyanların kaç tane üniversitesi var? Yani Fransa'da, Almanya'da, Avustralya'da, Amerika'da gezdiğim her yerde gördüm. Kaç tane üniversiteler var? Kilisenin sonsuz malları, mülkleri, imkanları var. Üniversiteler açmışlar, papazlar yetiştiriyorlar, hastaneler açmışlar, hastaneler harıl harıl çalışıyor. Efendim sonsuz gelirleri var, şeyleri var, imkanları var. Papazlara bir yüksek tahsil yaptırıyorlar, az geliyor. Bir yüksek tahsil daha yaptırıyorlar, bir oradan doktora yaptırıyorlar, bir oradan doktora yaptırıyorlar. Efendim, iyi yetiştirmeye çalışıyorlar. Müslümanlar evlatlarını yetiştiremiyor. Müslümanlar efendim bir kızları için doğru düzgün bir eğitim müessesesi kuramıyor. Efendim burada kızların ille başı açtırılacak. Ne münasebet? Niye açtırılsın? Allah'ın emri kapat diyor. İşte açtırıyorlar şunu bunu. Ya onu açtırtmamak için her imkanı kullanırsın, gidersin, müracaat edersin, dilekçe verirsin, milletvekillerine emredersin. Ben seni seçtim, sen benim bu müşkülümü hallet dersin. Ya da alırsın çocuklarını, efendim başörtüsüyle okuyabileceği yerlerde okutursun. Yurt dışında okutursun, daha iyi öğretirsin. Sakallı bir mühendis kardeşimiz. Ne kadar güzel İngilizce konuşuyor. Telaffuzuna hayran kaldım. Benim bildiğim cümleleri baktım. Ben de biliyorum aynı cümleyi ama belli oluyor yani şey bir ağız, yatkın bir ağız. Amerika'da kaç sene kalmış en yüksek uçak şirketlerinde, uzay feza şirketlerinde çalışmış. Burada bir toplantıya iştirak etmiş. İşte Fransızı, işte bilmem Yahudisi, işte bilmem nesi, efendim Tarabya Oteli'nde başlamışlar. Siz gelirsiniz, efendim sizin durumunuz şöyle, sizde doğum oranı fazla, işte siz şöylesiniz, böylesiniz, kötüleme. Bu da bir söz almış. Efendim, sizinle demiş İngilizce konuşacağım demiş, sakallı. Tabii tahmin etmiyorlar. Şahane bir İngilizceyle bir konuşmaya başlamış. Öyle güzel sözler söylemiş. O kadar tatlı konuşmuş ki başkan kalkmış, efendim gelmiş, elini sıkmış, özür dilemiş bilen. Beğenmeyenler efendim kapıdan mahcup olup kaçmışlar gitmişler. Yani ilk sözleri söyleyenler mahcup olup gitmişler. Yani adamımızı iyi yetiştirdik mi bak her yerde işe yarıyor. Sonra işte onları oraya davet eden cemiyetlerin başkanları da sarılmışlar. Allah senden razı olsun. Yüzümüzü ağarttın, sözümüzü tam gönlümüzün istediği şekilde söyledin filan diye memnun olmuşlar. Onları yetiştireceğiz. Üniversite kurmamız lazım. Bir kumarbaz, zinakar, ayyaz, sarhoş insan yolum yanlış demiş, düzelteyim demiş, tevbe edeyim demiş. Dosdoğru gitmiş kum kapıda bir kiliseye. Yani dinden, imandan hiçbir şeyden haberi yok bir hayat sürüp dururken, günahlı bir hayat sürüp dururken, Kumkapı'da bir kiliseye gitmiş, papaza demiş ki ben tevbe etmek istiyorum, doğru yola girmek istiyorum, dindar insan, Allah'ın sevdiği insan olmak istiyorum demiş. Papaz da demek ki insaflılar da var anlaşılan işlerinde, demiş ki ya evladım yanlış yere geldin demiş, sizin dininiz hak din demiş, sen demiş kilisede ne arıyorsun demiş.
Demek kilisede demek maaşı olduğundan, geçimi oradan olduğundan duruyor ama İslam'ın hak dini olduğunu anlamış. Sen buraya ne geldin evladım demiş, sen Müslüman olduğuna göre sen demiş, kendi sizin dininiz en güzel, onu öğren demiş. Ya öyle demese, hoş geldin, sefa geldin, gel ben seni vaftiz edeyim dese, ondan sonra gir bakalım şu dine, çıkart bakalım şu açı, eğil bakalım şu putun önünde dese ne olacak? Kime gidiyor sorumluluk? Hepimize gidiyor. Neden? Onlar kadar böyle çalışmadığımız için, onlar kadar, camimiz güzel değildir, soğuktur, efendim imkanlar dardır, hocalarımız azdır, bir camiye birden fazla imam yok. Neden? Kadromuz yok. Canım yoksa, devletin kadrosu yoksa biz cemaat olarak 3 imam daha besleriz. Sen parasına karışma diyebiliyor muyuz? Şu kadar efendim vaiz, tamam. Sen bize iyi bir adama haber ver, biz onun işini hallederiz, çağırırız, getiririz diyebiliyor muyuz? Allah yolunda sarf edeceksin parayı, efendim, yapacaksın çalışmaları. Bir yere gidiyoruz, efendim bir şehre gittik, büyük bir şehir, zengin bir şehir, tüccarları var, sanayicileri var. Bir kardeşimiz bizi evine çağırdı, maşallah Allah mübarek etsin, sıhhatle afiyetle otursun. Geniş bir salonu var ama o geniş salon ne olacak? Şu sizin oturduğunuz şu caminin 1/4'ünden bile az bir salon, yani bir evin salonu ne olacak? 1/4'ünden az. Dedim ki siz ilk önce bir kültür sitesi kurun. Şu şehirde bir site kurun, bir konferans salonunuz olsun, şöyle rahat koltuklu, bir erkekler için konferans salonu, bir kadınlar için konferans salonu, giriş kapıları ayrı, erkekler oraya otursun, kadınlar bu tarafa otursun, işte kapalı devre televizyonla bu tarafa bu konuşmacının sesi gitsin, görüntüsü gitsin, dinlesinler, çağırın kaliteli hoca efendileri, çağırın büyükleri, çağırın müftüleri, çağırın efendim Diyanet İşleri Başkanlığı veyahut şuyu buyu neyse yani böyle bilinmiş mübarek kimseleri, efendim onlar anlatsın, ötekiler dinlesin, dinlediklerini uygulasın, Allah'ın rızasını kazansın. Şimdi buraya yani 30 kişi gelmiş, 50 kişi gelmiş senin bu evine, ya 100 kişi daha gelmek isteseydi ne olacaktı? Yok yerimiz, kusura bakmayın, giremeyecek, girse duramayacak, olmaz. Salonlarımız olacak, imkanlarımız olacak, neşriyatımız olacak, vereceğiz. Geçen hafta da söyledim, bu hafta da söyleyeyim. Bak, bir camide bir mini anket yaptım diyor kardeşlerimizden bir tanesi, fabrikatör bir kardeşimiz. Sormuş, Allahu Ekber kelimesinin manasını biliyor musunuz? Çalmış cemaatten namaz kılan kimselere 10 kişiden 8 kişi bilememiş. Dinini bilmiyor, ibadetini bilmiyor, ne söylediğini bilmiyor. Allah'ın huzuruna çıkıyor, ibadet ediyor ama takliden, babasından, anasından öyle gördüğü için. Hemen bir kitap hazırlatmış, bu namazların içinde okunan efendim surelerin, duaların, efendim Sübhanallah'ın, Elhamdülillah'ın, Allah-u Ekber'in okunuşlarını, manalarını vesairelerini bir cep kitabı haline getirmiş, bastırmış, herkese bedava dağıtmış. Çalışacağız bak. Neden yapıyor? Fabrikası var. Parası var da ondan yapıyor. Parası olmasaydı, ne yapalım, cemaatin 1/8'i bilmiyor ama elimden ne gelir, hepsinden başa çıkamam der insan, omuz silker geçer. Para oldu mu yapılıyor. Onun için Peygamber Efendimiz tabii efendim çok büyük hizmetler yaptı ama kimler destekledi? Ebu Bekir Sıddık Efendimizin İslam'a girdiği zaman şu kadar 1000 altını varmış, onu hepsini Resulullah Efendimiz'e vermiş. Hadi bakalım, Allah yolunda nasıl kullanılacaksa kullanılsın diye vermiş. Yani kimisi malıyla destekleyecek, kimisi bilgisiyle, kimisi bedenen çalışarak, hizmet ederek. Bir arkadaşımız bizim mecmualarımızı bakmış, öyle efendim vakfın odasında duruyor. Demiş bunlar burada durur mu? Verin bana. 60 tanesini dağıtmış, dükkanına öyle gitmiş. 60 tanesini dağıtmış, öyle gitmiş. Yani bir sorumluluk duygusu taşıyor. Üstelik bizim dergihada bağlı değil, başka bir hoca efendiye bağlıymış. Allah feyzini çok etsin. Bak nasıl sorumluluk duygusuyla hareket ediyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, bizim asıl işimiz ne? Ne kuyumculuk, ne doktorluk, ne mühendislik, ne memurluk, ne esnaflık, ne ticaret, ne ziraat. Bizim asıl işimiz Müslümanlığa hizmettir. Müslümanın asıl vazifesi İslam dinine hizmettir. Hepinizin ve hepimizin. Ben çıktım burada vaaz veriyorum. Siz duyuyorsunuz, siz de hizmet edeceksiniz, ben de hizmet edeceğim. Bu mikrofondan öbür tarafta onu dinleyen kadınlar da hizmet edecek. Ben kadınların yanına girebilir miyim? Evlerine tak tak tak kapıyı çalıp girebilir miyim? Gir ama. Girsem misafir odasına alırlar, beyi gelir, oğlu gelir, onunla oturur. Kadınlar da kadınlara anlatacak İslam'ı. Kadınlar da kendi aralarında gün yapacaklar, efendim çay ikram edecekler, pasta ikram edecekler ama Allah'ın ayetlerini okuyacaklar, anlatacaklar, din böyle yayılacak. Yani bizim böyle dünyaya dalmamız,
zevke şatafata düşmemiz doğru değil. Biz Allah'ın dinine hizmet etmeliyiz. Fakirleri sevmeliyiz. Gecekondu muhitlerine gitmeliyiz. Bu adamların çocukları ne oluyor? Bu gecekonduların bu çamurlu sokaklarında yetişen bu çocuklar Müslüman mı oluyor? Cahil mi oluyor? Hırsız mı oluyor? Bilgisiz mi oluyor? Kalitesiz mi oluyor? Seviyesiz mi oluyor? Tahsilsiz mi oluyor? Çırak mı oluyor? Hasta mı oluyor? Veren mi oluyor? Kan mı kusuyor? Ölüyor mu? Kalıyor mu? Bir ilgileneceğiz. İlgileneceğiz, takip edeceğiz. Müslüman Müslümanın kardeşiymiş. Lafla olur mu? Kardeşiysen git gör kardeşinin halini. Sen orada yaşa, ötekisi burada kan tükürsün. O 7 tane çocuğu, 9 tane çocuğu besleyeceğim diye uğraşsın. Sen mutfaktan efendim yiyemediğin yemekleri, bu biraz eskidi, dök çöp sepetine, olur mu? Allah hepimize rızasının gereğini yapmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz Müslümanların yoksullarının, fakirlerinin, zayıflarının yanına giderdi, onları ziyaret ederdi, hastalarını yoklardı, arardı, sorardı, ölürse cenazelerine, son vazifelerine gider, o vazifeleri ifa ederdi. Mütevazı bir peygamberdi. Biz de onun ümmetiyiz, biz de öyle olacağız. Yoksul babası olacağız. Yoksulların babası olacağız. Yoksulların, miskinlerin, fakirlerin hamisi olacağız. Himayecisi olacağız. Takipçisi olacağız ki bizim Müslüman olduğumuz belli olsun. Peygamber Efendimiz'in yolunda yürüdüğümüz belli olsun. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Allah Teala Hazretleri her halimizi, her işimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uydurmaya bizleri muvaffak eylesin. Neticede onun şefaatine erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle efendim müşerref ettiği gibi cennet içinde bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine de komşu eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 17.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

Müslümanın rehberi Kur'an'dır. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, Allah'ın en sevdiği varlıktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki El-Kur'anu ehabbu ilallahi teala mines semavati vel ardı ve ma fihinne. Kur'an-ı Kerim Allah katında

göklerden ve yerden ve bunların içindeki tüm zenginlik ve varlıklardan daha sevimlidir. Allah daha çok sever Kur'an-ı Kerim. Böyle bir kıymetli kitap, Allah'ın hitabı, Allah'ın kelamı, efendim, kelamı kadimi, Furkan-ı Hakimi Müslümanların elinde. Bir. İkincisi, o Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala Hazretleri gökten bir kitap halinde, efendim, tekbirlerle, tehlillerle, meleklerle indirmedi. Dileseydi, böyle bir indirmeyi de murad etseydi, böyle de yapardı. Alın size gökten bir kutsal kitap iniyor diye insanlara bir ses gelirdi ve nurlar saçan kutsal bir kitap insanların önüne konulduğu zaman herkes secdeye kapanırdı. Çok da etkili de olurdu yani böyle bir şey. Allah Allah. Gökten bir yaprak düşse, altın yazılı bir varaka düşse insanın tüyleri diken diken olur. Böyle bir kitap gelse, böyle meleklerle şeylerle, efendim, herkesin tüyleri diken diken olurdu. Secde ederlerdi. Yani muazzam, muhteşem bir şey olurdu. Akra.

şükür sebebidir sağlık. En güzel doğadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin.

dediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Değer odaklı davranmadığımız zaman aslında kendimizi bir çelişki içerisinde hissediyoruz. Ve hayat zorlaşıyor bizim için. Hem duygusal olarak zorlaşıyor çünkü üzerimize duygu yükü binmiş oluyor. Çünkü habire bir çaba halindeyiz. Yapamıyorum, edemiyorum, o da olmuyor. Bir suyun akışının tersine böyle yüzmek gibi, yani suyun aktığı tarafa değil de onun tersine doğru yüzmek gibi oluyor. Doğal olarak bu bizi zorlayan bir şey. İnsanın o psikolojik sağlamlığına zarar veren bir mesele. Fakat değer odaklı davranmaya başladığımızda artık o gözle baktığımız için dünyaya yaptığımız her şeyden tatmin olmaya başlıyoruz. Aslında hani o bizim için ödül sistemi, dopamin sistemidir. Doğal olarak orada aslında o dopamini de sağlamış oluyor. Yani insan mutlu oluyor değer odaklı davrandığında, toplumsal değerlerle uygun davrandığında, kendi değerleriyle o birleştiği zaman daha böyle kendini rahat, uyumlu, huzurlu hissetmeye başlıyor. Ve bunu yaptıkça da aslında kendi hayatı da psikolojik olarak da daha sağlıklı, daha zinde olabiliyor. Bir şeyleri yapabilmek için enerjisi oluyor. Başka şeyleri tamamlayabilmek için enerjisi oluyor. Adım atmak için enerjisi oluyor. Tüm bunlar aslında o değer odaklı davrandığımızda kolaylaşıyor bizim için. Toplumsal ya da birbirimiz için bir şey yapmak, o diğergamlık dediğimiz şey tam olarak burada devreye giriyor. Tabii ki de bu şu demek değil, yani hiç sınırlarımız olmayacak, her şeyden her şeyimizi vereceğiz değil, ama değer odaklı o an yapabileceğim, başkasını mutlu edebilecek, işte birini karşıdan karşıya geçirmek de olabilir, cebimdekinden paylaşmak da olabilir, elimdeki yemekten paylaşmak da olabilir, bir tebessüm de olabilir. Yani birini gördüm, hayırlı günler, kolay gelsin, bir selamun aleyküm demek aslında. Bunların hepsi aslında değer odaklı davranışlar böyle. Ve hem karşı için hem de benim için, aslında ben orada karşıyı düşünerek yapıyorum. Ama günün sonunda akşam eve gittiğimde kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü şey oluyorum, evet ya ben bugün kendim için de bir şey yapmış oldum aslında. Bu benim için önemli bir alandı. Onun mutluluğu beni de mutlu etti. O yüzden bir çocuğu güldürdüğümüzde biz de tebessüm ediyoruz. Yoksa teknik olarak baktığımızda bize hiçbir şeyi yok. Yani çocuk gülüyor. Ne olacak? Ama o güldüğü için ben de kendimi mutlu hissediyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra dinliyorsunuz.

Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Kim Müslüman bir kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslüman kardeşini bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu bir sıkıntıdan kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Bir mümin, bir mümine karşı tıpkı birbirini güçlendiren, takviye eden bir duvarın tuğlaları gibidir. Müminler, birbirini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında, diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Sevgili dinleyenler, Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır. Efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir, hava iyileşebilir. Çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulum'unda kardeşlik ve arkadaşlık bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Akra.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

bilmektir. Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır. Okumaktan mani ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Eri hak bilmez isen abes yere yermektir. Dört kitabın manisi tamamdır bir elifte. Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir? Yunus Emre der, hoca gerekse var bin hacca.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءُ
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.

0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat

0: ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thelci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehud din velau karihal kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema. Ve subhanallahi adada ma halaka fil ard. Ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik. Ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik. Velhamdülillahi mislu zalik.

0: إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
1: الله bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
1: El-Esmaül Hüsna Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla.

0: güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahumma inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahumma fatira semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما

0: أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek, la şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ana şehidun enne Muhammeden abduke ve resuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ana şehidun enne l'ibade kullahum ihve. اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر
1: أي bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ec'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra, akra, akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: أن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: إذا أصبحت تقول اللهم أنت ربي لا شريك لك أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له ثلاث مرات إذا أمسيت فقل مثل ذلك فإنهن يكفرن ما بينهن رواه ابن سنيك وابن نجار عن سلمان يسانكي derslerimizde de geçmişti. Bugünkü derslerimizde de genç olur. İnsan uykuya yatarken, uykudan kalktığı vakitte, sabaha sahip olduğu vakitte bunlara birer şükür, birer hamid lazım. İnsan ölüm misalidir. Yattık, uyuduk, kalkmayabiliriz. Uyanamayız. Uyanırsak bazı hastalıklarla, dertlerle karşılaşabiliriz de. Onun için sabaha sağlam olarak elhamdülillah kalktığımız vakitte hemen işin başına yahut ekmeğin başına oturmamalı. Abdestini alır insan, namaz cazını kılar ve Peygamberimizin öğrettiği bu dualardan da birer parça okur. İşte bunlar bizim dua kitaplarımızda elhamdülillah. Hepsinin hakkından gelmek bizim için mümkün değildir. Fakat işte mümkün olanını kitaplarımıza yazdık. Şimdi burada diyor ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz sabaha dahil olduğunuz vakitte hemen işinizin başına koşmayın. Bu kalkışın şükrünü ifa için deyiniz ki, Allahümme ente Rabbi, elhamdülillah, sen benim Rabbimsin ya Rab. Rab, mürebbi, yetiştiren, kemale ulaştıran, her şeyin kendisine lazım olan kuvvet ve kudretleri veren, bir mikrop gözümüzden de göremediğimiz halde, onları da yetiştiren Allah, ona nasıl yaşayacağını, idrakini veriyor ona. Bu onu anlıyor ve benim yaşamam böyle diyor. Bu şekilde yaşamaya çalışıyor. İnsanın da kemale girişine kadar çok zaman lazım. Bu kemale giriştikten sonra yine kemalin sonu olmaz. Bir şey tamam olur, biter ha bu oldu. Ama kemal, kemale hudut yoktur. Yani insanın kemali müşküldür. Müşkül olunca hizmet dahilinde. Allahümme ente Rabbi. Evvela senin Halik'ını bil ve ona de ki sen benim Rabbimsin ya. Ben senin verdiğin kuvvet ve kudret sayesinde elhamdülillah Müslümanları da öğrendim. Öğrettirdin bana. Şimdi Müslümancısına yattım. Şimdi de elhamdülillah kaldırdın beni sağ olarak. Afiyet üzerinde. Dertsiz, kedensiz olursan. La şerikelek. Sen birsin. Senin hiçbir ortağın yoktur. Yardımcın yoktur. Soracağın, istişare edeceğin kimsen yoktur. Bütün mülk, kuvvet, kudret yedindedir senin. Esbahna. Biz elhamdülillah sabaha dahil ettik. Uyandık. Sıhhat afiyetimiz yerinde. Ve esbahal mülkü lillahi rabbil alemin. Bizimle beraber bu mülkün sahibi de sensin rabbil alemin. Bunlar da böyle sabahladılar. La şerike leh. Üç defa bu zikir. La şerike leh. Esbahna. Ve esbahal mülkü lillahi rabbil alemin. La şerike leh. Bunu öğren ve de. Dedikten sonra vize emsin. Akşam oldu tabi. Sabah gitti. Akşam geldi. Akşam üstü de bunu tekrarla. Asbah ne yerine? Emsin hadi işte. Ya Rabbi bizi akşama dahil ettin. Sıhhat afiyetin yüzünü geçirdik. Efendim iman ile İslam ile elhamdülillah. Şimdi akşam oldu. Aydınlıklar gitti. Karanlıklar geldi. Bu mülkün sahibi sensin. Senin şerikin nazirin yoktur. Kudretin sahibinde. Hepsi böyle oluyor. Bunu böyle sabah akşam derse bak. Fe innehünne yükeffirne ma beynehünne. Sabahtan akşama kadar hatadan da salih değiliz. Bazı kusurlarda yapmışızdır. İşte bu iki duanın arasında o kusurlar erir gider. Erir gider. Bunun için bunları öğrenmeye gayret etmek lazımdır. İzzet sahabe ve cülan. İki kişi sohbet ettiler. Sohbet ettiler, görüştüler, konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Derken ve cülan-ı Müslüman. İkisi de Müslüman kişiler. Derken ayrıldılar. فَحَالَ بَيْنِهُمَا شَجَرٌ اَوْ مَتَرٌ اَوْ حَجَرٌ Aralarına bir ağaç geldi, ya bir kum yığını geldi, ya bir gaya parçası geldi, birbirini göremediler. Derken
3: Karşılaştılar yine. Bu ağaçtan geçtiler. Karşı geçtiler, bunu geçtiler, görüştüler. Tellin sellim ahadüm alela. Şimdi yine birbirine selam verdiler. Hani biz evvelce selam verdik, ayrıldık. E şimdi ne olacak? Deme. Yine selamı ver. Rüyete bazeniz selam. Selamı bollaştırın. Bollaştırın, çok verin. Niçin? Parasız bulsuz bir dua. Allah seni selamette kılsın. Afiyette kılsın. Dertsiz belasız olasın. Cenab-ı Hak nasıl afatladı Salim? Sen de böyle selamette olasın. Selametin manası çok geniş. Çok geniş. Yani aylarca selametin manasını hakkında saptırırsanız da bitmez. Kur'an-ı Azimşan selamlarla dolu. Binaenle siz de o selamı bol bol verin. Ama Allah'ın selamı İsmillah'tandır. Esma-i Hüsna'dandır. Bunun ismini anaraktan Ya Esselamu Aleyküm. Nasıl camilerin kapılarına da yazılır. Cennete girerken de Esselamu Aleyküm Fethuhuha Halidin diye girilecek. Onun için selamı ne kadar bol ederseniz her bir selamda 10, 20, 30, 40, 50, 100 sevaplar var. Allah'ın beyhaki An Ebi Derda Hazreti Derda'dan rivayet ediyor. İzâ tâkal hulâm. Çocuk yetişiyor. Bu yetiştiği vakitte buna hadi oğlum sen de oruç düzen bakalım beraber dedik. 3 gün oruç tutabilirdi bu çocuk. Birbiri üzerine. İzâ tâkal hulâm selâse eyyâm. 3 gün tutarsa mütesâbiâtın birbiri arkasına. Bir başında, bir ortasında, bir sonunda değil. 1, 2, 3. günleri oruç tutabilirse fakat vecebe aleyhi savmü şehri Ramazan. Ona Ramazan ayını tutmak vacip olur. 3 gün tutabildi mi? Bunu artık Ramazan ayını tutmak vacip olur demiş. Burada çocuğun şeysini de tarif ederken diş değiştirmesi var ya çocuklarda. Çocuklu içeri gidip büyük dişlerin geldiği artık o çocuğun şeye yetiştiği, güce yetiştiği anlaşılır bunda. Şimdi bakın gene peygamber bize buyurur. İze staca'a ahadüküm ala cembihil eymen. Uykumuz geldi. Sağ tarafımızda cembihil eymen diyor. Sağ tarafımızda yattık. Yattıktan sonra hemen uyumaya bakma. De ki sümme kal. Allahümme inni eslemtu nefsi ileyk. Ya Rabbi şimdi ben bu nefsimi, canımı sana teslim ediyorum işte. Uyku gelecek, uyuyacağım gidecek. Kendinden haberim olmayacak. Teslim ettim sana. Ve meccehtü veçhi ileyk. Seni kastın sensin. Dinlenim, rahatlanayım, vücudum kuvvet kesmesin. Sabahleyin kalkınca da yine senin emirlerini yapayım ya Rabbi. Kastım mı? Ve elgehtü zahri ileyk. Arkamı da sana dayadım. Başkasına değil. Yani insanlar birbirlerine destek alırlar da benim filan ağam var. Bu varken bana bir şey olmaz der. Yok. Ancak Allah'a dayan. Rendikten Allah'a dayan. Tevkü etsin. Ve fevvattu emri ileyk. Ya Rabbi bütün işlerimi sana terk ettim. Bütün işlerimi sana terk ettim. Senin himayene girdim ben. Senin güvenliğin altına girdim. Sen kabul et. Beni sen himaye eyle. Sen muhafaza et. Ben işlerimi sana terk ettim. La mezye min kevillâlik. Başkasına dayanacak ne var ki? Hep dayandıklarımız çürüktür. Hep dayandıklarımız fanidir. Bunlar nasıl bırakıp gitseler? Biz bu fani olanlara dayanacağımızdan baki olan Allah'a dayanmak elbette daha evlat. Faniye ne kadar dayansan o bir gün ölecek. Sen de onunla beraber gideceksin. Kıymeti yok. Ama Allah'a dayanırsan Allah seni her şeyi maalesef daim eder. La mesye minke illa aleyk. Bu bizim öğrendiğimiz duaların içerisinde çeşitli dualar var efendim. Bu kısasını söylemiş. Bu mini bir kitabik. Ya Rab ben senin gönderdiğin kitaba iman ettim. Kur'an-ı Azimüşşan'a imanım var. Ve bir Resulik senin gönderdiğin Resul'e de iman ettim. Kitabına da iman ettim. Resulüne de iman ettim. Şimdi sana dayanaraktan ve bütün işlerimi de sana bıraktan senin rızanı da kast ederekten yatıyorum şimdi. Uykuyu. Fîmmâte ecel geldi öldük. Min leyleti o gece. Dehalel cennet. Şu kısa bir duadır ama bak ne kadar mühim bir şey. Dehalel cennet. Ravileri, Tirmizi Hazretleri, Ebu Yala Hazretleri, Nesai Hazretleri, Tabarani Hazretleri, Zıya El-Maktisar, An-Rafi'in, Hazret Rafi'den rivayet etmişler. İzâ dalleh ahadüküm şey'en. Sizin biriniz bir şeyinizi kaybetti. Atını kaybetti, malını kaybetti, etti. Ev erâli ahadüm gavsen. Yahut bir yardım istiyor. Bir şeysini kaybetti, yahut bir yardıma ihtiyacı var. Ve bir ardın leyse bir hainiz. Halbuki kendisi bir çöldedir ki, bir çöl ki. Kimse yok yardımcı kendisine.
4: Kimse yardım edecek kimse yok. Müstahar kalmış. Aciz bir halde. Böyle bir yerde bulunduğunuz vakitte gerek kaybınızı gerek imdat istediğiniz vakitte diyiniz ki ya ibadallah. Bulur böyle. Ey Allah'ın kulları. Ne? Ama kimse yok ya ortada. Çöl bu. Kimse yok. Sen de bunu. Yüksek bir sesle. Ya ibadallah. Ey Allah'ın kulları. Yetişin benim imdadıma. Evvisuni ya ibadallah. Evvisuni de iki defa, üç defa böyle bulur. Ha bak. Fe inne lillahi ibaden. Çünkü Allah'ın öyle kulları vardır ki görülmez ve bilinmez. Öyle kulları vardır ki la yeralım, sen onları görmezsin. Sen böyle deyince onlar senin imdadına yetişirler. Allah-u Teala'nın görmediğimiz çeşit mahlukları, melekleri var, enva çeşit mahluku çok yani. Kimisi mutlu, kimisi gayrı mutlu, bizim gibi. Onun için adam yazmış da duayı da, okuduğu duayı da. Yazık ki böyle çıkanlar bu duayı okusun hadi inşallah. İzâ a'tallâhu ahadeküm hayran. Bak, hayran diyor. Hayrın tevhili mal. Cenab-ı Hak sizin birinize bir mal verdi. Kazandınız. Ya ummadığınız taraflardan geldi elinize bir mal. Hayran tabiriyle. Hayrı tabiri ve adiyatı dabhan vel muriyatı kadar fel muriyatı ke eser nebine kan fe vasat nebihi cehan innel insane li rabbi ile kenur ve
5: innehu ala zahri gene çeyi
4: ve innehu bil hayri leşedin yuhub bil hayri mala şiddetli hırsı var insana. Burada hayır mal. Ve in bu mala hırsından dolayı burada da sana böyle bir hayır verildiği vakitte, yani bir mal verildiği vakitte belli yebde bir nefsi. Evvela kendin o maldan istifade et. Verilen maldan kendin istifade et. Ne yapacaksan yap. Ve ehli beyti çoluğuna çocuğuna gidir. Sonra mümkün olursa başkalarına da gidir. Ama evvela kendine, sonra ehline, sonra başkalarına da verebilir. Ahmet bin Hamid'in, Müslim'in, Kavara'nın, Hazreti Ancabir'in Müslim'den. İzâ ûdiyâ ahadikum rihân. Bazı kokular ikram ederler sizlere ya. Bu kokular size ikram bulunduğu vakitte ve lâ yerudû, ben istemem deme. Kokuyu reddetme. Etme. Fe innehû kharrecu minel cennet. Bu kokular cennetten gelmiştir. Teşbihen kokunun aslı buradan gelmedir. İnsan ağzını, bazı adam sevmez. Halbuki onu terk etmemek lazım. İzâ ya ahadikum. Bir müddet yürüdükten sonra bir ağırlık gelir kendine, yorgunluk gelir. Bu yorgunluk geldiği vakitte her gün, o zaman süratle şöyle bir hacda yaptığımız gibi bir koşuş yaptın. Yarım koşuş yani, bütün koşuş gibi. Şey, hop da yapalım, biraz koştun. Fe'innehu yüzhevül aya. Bu, bundaki o yorgunluk giderir. Bundan sonra yeniden bir kuvvet gelir kendine, yeniden yürümeye başlar. Bir tane zikta okuyalım da gitti bugün. Bir hayvan satın aldık. Araba da bunun içerisine dahil olur kutlandır. Her ye'kul binasiyetiha. Hayvan satacında. Vel yedru bil bereket. Buna hayırlı dua et. Bereketle dua et. Sütünü bol etti. İnekse mesela. İşte bir zarar yapmasın, tepmesin. Süzmesin. Bereketle dua et. Vel yekul. De ki Allahümme inni eselke min hayriha. Ya Rab, ben bu hayvanın hayırlı şeylerini senden isterim. Sütü bol olsun, yağı bol olsun, kuşu bol olsun. Kimseye eziyet etmesin. Ve hayr ma cübillet aleyh. Bunun cibilliyetindeki bütün hayırları senden isterim. Gerek insandan, gerek hayvandan. Bunun hayırlarını bana ihsan et. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın istiyor ki bunun hayrını ver ya Rabbi. Bu kötülükleri kendinde kalsın. Yahut bunun kötülüklerini sen ört. Bak, bundan o kötülükler çıkasın dışarıya. Kendinde kalsın. Ve o zülke min şerriha ve şerri ma cübillet aleyh. Bunun şerrinden de sana sığınırım ya Rabbi. Hayvan, insan, ne olursa olsun. İnsanda var o cibilliyetler çünkü. İnsanın kemali ancak nefsinin ıslahıyla olur. Nefsin ıslahı da mümkün değildir. İnsan ölmedi.

0: Elinden kurtulamazsın yani. Ölmedi çenesinin elinden kurtulmazsın sen. Bunun kemale ulaşması da çok nadir kimselerin nasip olur. Onun için birbirimize kusur buluruz. O ayıp şey. Şemaat ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan gayrı hepimiz noksanız. Veli de olsa onun da noksanlığı vardır. Kemale ulaşmakla artık bütün kusurları bitmiş değildir yani. Bütün kusurları bitmiş, kusursuz bir Allah'tır yani. Onun için Cenab-ı Peygamber'e de اِنَّا فَتَّحَنَا لِكَ فَتْحًا مُبِّنَا لِيَا وَفِرَّكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ زَنْكُ مَا تَعَقَدْ بِيُوتِمَ نِيمَةُ وَلَيْكِ لِيَهْدِكَ صِبَاطَ مُشْتَقِمَةَ Bütün günahları mağfiret olunduğu anda yine de istiğfir buyurulmuşuna. İstiğfar, peygamberden daha büyük insan olmaz ya. Ona bile istiğfar ile Cenab-ı Hak emrediyor. Binaenaleyh biz de istiğfarla şeyiz. Binaenaleyh insanda iyilik de vardır, kötülük de vardır. İyiliğini isteriz, kötülüklerinden de ona sığınırız. Ya Rabbi sen bunun kötülüklerine bize ulaştırma. Kötülüğü kendine kalsın. Şöyle olsun, böyle olsun. İsteriz. وَاِنْ كَانَ بَعِيرًا Devaldık. Evinin ağzından tekerimizi boyumuz yetişmez. Ne diye? Zirvet senami. Onun da ortasında, belinin ortasında yüksek yeri var ya, inancıları. Orasından tutsun, böylece dua edin. Ya Rabbi bu devenin hayrını isterim, şerrinden de sana sığınırım. Allah inşallah hayırlarını nasip eder, şerrlerini de bizim muhafız eder.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesmeden kullardan zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Candan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz aileden ne öğrenmişsek tarzımız, tavrımız annemiz gibidir veya babamız gibidir. Onlardaki konuşma kusurunu da benimseriz, farkına bile varmadan o şekilde konuşuruz. Oysa bakınız, konuşma eğitimle mükemmel hale gelebilir. En iyi hatipler en çok korkanlardı. Konuşmayı insanlar, hitabeti de eğitimle öğrendiler. Eğitim yoluyla olur. Yani bu çok özel bir yetenek değildir. İnsanoğlu konuşmasını kusursuz hale getirebilir, mükemmele ulaşabilir. Konuşmada ifade gücü zenginleşebilir. Birçok insan ağzını açmaktan yüksünüyor konuşurken, ağzının içerisinde hım hım bir konuşma, bakıyorsunuz yavruları da öyle konuşmakta. Evet. Fakat farkına varınca insan doğrunun, güzelin, mükemmelin, tabii bunu gerçekleştirebiliyor, yapıyorlar. Şimdi çok şanssız bir toplumuz bu konuda. İnsan kulağıyla besleniyor ve güzel konuşan insan sayısı o kadar az ki, o kadar az, örneğimiz yok. İnsanlar şunu fark etmeli. Aslında dil varlık sebebimiz. Bizim duygu ve düşünce uzayımız dilimizle, dilimizin zenginliğiyle güçleniyor. Sadece kişisel açıdan baktığımız zaman kendimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Bunun ötesinde milletimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Çünkü bütün kültürel mirasımız dil aracılığıyla nesilden nesile bugüne akıp gelmiş. Her kelime kutsal. Dilden söküp atamam. Bana beni, benim dilim ve kelimelerim anlatacak. Onun için kelimelerin ne kadar kıymetli olduğunu fark etse bizim yavrularımız, bizim insanlarımız, o zaman kelimeye saygısından onu en zengin haliyle kullanmaya çalışır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Altyazı M.K.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.
0: Akra.
2: Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Çarşamba ve cumartesi günleri 14.45'te Akra'da.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
4: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
3: Akra. Akra. Akra.
5: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.

Efendim Akra'dan merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyoruz. 2 Eylül Çarşamba sabahında yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu sabahta sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağız. Bunun için Akra mobil hattımızı paylaşalım, hatırlatalım. 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz dilediğiniz. Her noktadan, nerelerden bizlere kulak veriyorsanız lütfen paylaşın. Hatta bulunduğunuz yerin hava yol durumu bilgilerini de yazabilirsiniz. Güncel notları paylaşabilirsiniz. Biz de yayında aktaralım efendim. 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz. Akra Medya'da yer alan ve bir süredir dikkat çektiğimiz gelişmelerden biri olarak sağduyulu ittifak çağrısıyla beraber Mekke'deki tarihi imzaya dair ayrıntılar sayfamızda yer bulurken bu konuyla ilgili yeni gelişmeler de gündeme gelmeye devam ediyor. Anlaşmada ilk toplantı geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapıldı. Bununla ilgili değerlendirmeler de var gazetelerde. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını İstanbul'da yaptı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı gerçekleşti. Toplantı sonrası ortak açıklama yayınlandı. Açıklamada taraflar bölgesel sahiplenme anlayışıyla Mekke Anlaşması'nın sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılıklarını teyit etmiş oldular. İstanbul toplantısı Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hatta şimdilik üç kardeş halklar ülkesi olarak zemin bulan bu anlaşmanın daha da genişlemesi bekleniyor. Farklı ülkelerin de katılımıyla ittifakın geniş bir çerçeveye ulaşması beklenmekte. Tabii anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı bir işbirliği niteliği taşıyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmek sizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ettiğimizi bir kez daha ifade edelim bu vesileyle. Hem bu anlaşmanın ayrıntıları hem de Akra'da uzunca bir süredir her gün sizlerle paylaştığımız sağduyulu ittifak çağrısı başlıklı haberimizi de yine bu anlaşmanın belki de önemli örneklerinden birini teşkil eden 1931 yılında Kudüs'te gerçekleşen İslam Birliği Genel Kongresi ile ilgili ayrıntıları da fotoğrafları da yine Akra Medya'daki haberimizde bulabilirsiniz.

Diğer haberlerle devam edelim programımıza. Üniversite tercihleri açıklanmış, kayıt sürecine geçilmiş, hatta kayıt süreci de tamamlanmak üzereydi. Önce bu notu paylaşalım. Üniversite sınav sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için normal kayıt süresi tamamlanırken henüz kayıtlarını tamamlayamayan adaylar için mazeret kaydı 4 Eylül'e kadar yapılabilecek. Mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından uygun bulunan adayların kayıt işlemleri bu hafta tamamlanmış olacak. Tercihlerle ilgili bilgiler paylaşılmış. İlk binin tercihi tıp ve mühendislik olmuş. 2026 YKS'de ilk bine giren adayların üniversite tercihleri açıklandı. Sayısalda ilk binde yer alan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarına yerleşti. Sözelde tarih, eşit ağırlıkta ise hukuk yine en fazla tercih edilen bölümler arasında. Yapay zeka ve siber güvenlik gibi geleceğin mesleklerine yönelik yeni programlarda yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerden yoğun ilgi görmüş ve kontenjanları da hemen hemen dolmuş yeni bölümler arasında. Bir yandan da eğitim dönemi yaklaşıyor. Okullar açılmak üzere malumunuz. Milyonlarca öğrenci 14 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Öncesindeki hafta ise uyum eğitimleri var. Birinci sınıflar okula başlamış olacaklar. Onlarla alakalı alınan tedbirler, düzenlemeler haberlere yansıyor bugünlerde. Sizlerle de paylaşıyoruz. Ama güzel bir haberi de ekleyelim bu bölüme. Çekut yeni eğitim yılına özel bir fidan kampanyası başlattı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocuklarda çevre bilincini artırmak amacıyla okula dönüşün meyvesi hangisi kampanyasını başlattı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yeşil bir dünya hedefiyle yürütülen kampanyada veliler ve çevre dostları öğrenciler adına zeytin veya Antep fıstığı fidanı bağışlayabiliyor. Ağacını seç, bağışını yap sloganıyla duyurulan kampanyada bağışçılar iki fidan türünden dilediğini seçerek destek olabiliyor. Kampanya kapsamında bağışlanan fidanlar için öğrencinin adına kişiye özel dijital fidan sertifikası hazırlanıyor. Bu sertifika çocuklara yeni eğitim öğretim yılı hediyesi olarak sunulabiliyor. Çekut böylece çocukların daha küçük yaşta doğa koruma bilinci kazanmasını ve kendi adlarına dikilen bir fidanın büyümesine tanıklık etmesini hedefliyor. Kampanyada zeytin ve Antep fıstığının seçilmesinin de çevresel ve ekonomik nedenleri var. Zeytin ağaçları yüksek karbon emilimi kapasitesiyle doğal biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyor. Antep fıstığı ise yöresel tarıma ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya destek oluyor. Çekut fidan bağışıyla yeni eğitim yılının yalnızca öğrenciler için değil, doğa içinde bir başlangıca dönüşmesini amaçlıyor. Kampanyaya destek olmak ve öğrenci adına fidan sertifikası oluşturmak isteyenler, dikiliağacımvar.com sayfasındaki topluluk bağışları bölümünden buraya katılabiliyor.

Bal sezonu palamut bolluğuyla açıldı. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar sezonun ilk gününde kıyıya hamsi bereketiyle döndü. Yaklaşık 5 ay süren yasağın ardından vira bismillah diyerek açılan balıkçılar ilk av gününü tamamladı. Zonguldak'ta yasağın sona ermesiyle denize açılan balıkçılar da yaklaşık 50 ton palamutla kıyıya döndü. Balıkçıların avladıkları palamutlar Karadeniz kıyısı boyunca bütün şehirler ve büyük şehirlerdeki tezgahlarda yerini almaya başladı bile. Yeniden eğitim gündemine dönelim. Dijital çağın sınıfları değiştirdiği yönünde bir değerlendirme var. Yeni öğrenci profiline ilişkin bazı kritik bilgiler paylaşılmış bu konuda hazırlanan bir panelde. Dijitalleşme ve değişen ebeveynlik modelleri sınıflarda yeni bir öğrenci profili ortaya çıkardı. Çocukların dikkati daha kolay dağılıyor, yüz yüze iletişimleri azalıyor. Yeni neslin güven, iletişim ve aidiyet ihtiyacının arttığına dikkat çekilmiş bu bulgular sonrasında. Bu nedenle yeni eğitim yılında artık yalnızca akademik başarıya odaklanmak yeterli değil. Çocukların dikkat sürelerinden iletişim biçimlerine, duygu yönetiminden arkadaşlık ilişkilerine kadar pek çok alanda yaşanan değişim, okul ve öğretmenlerin de yeni yöntemler geliştirmesini zorunlu hale getiriyor. Doçent Doktor Mehmet Gürlek şunları söylemiş. Çocuklarda 2-3 yaş civarında başlayan kusursuz gramer gelişimi erken çocukluk döneminden itibaren yakından takip edilmeli. Bu evrede temelleri atılan anlama ve kendini ifade etme becerisi çocuğun hem okul başarısını hem de arkadaşlık ilişkileriyle örülü günlük yaşamını doğrudan şekillendirir. Çocukların dil gelişiminde ebeveynlerin, öğretmenlerin ve okulların model olması hayati bir önem taşıyor. Yalnızca çocuklar ekran kullanmasın demek kolay. Asıl mesele uygulamada çocukların ev ortamında ne kadar konuşmaya ve sözel etkileşime maruz kaldığı, çocukların dili doğru kullanma yeteneği onların akademik, okul, iş ve cemiyet hayatındaki tüm başarılarının temelini oluşturuyor ki bu oldukça önemli bir nokta. Dikkati dağınık ve iletişimi az çocuklar var günümüzde. Kendilerini ifade etmekte zorlanan, sorulan soruya tek kelimelik hatta kelime bile olmayan seslerle cevap veren çocuklar var günümüzde. İşte bu noktada 5

Kritik ihtiyaç da habere eklenmiş. Uzmanların değerlendirmelerine göre değişen öğrenci profilinin ihtiyaçları da yeniden ele alınacak. Yeni eğitim yılında çocukların akademik gelişiminin yanında şu 5 kriter alan öne çıkıyor. Bunlardan birincisi kendini ifade etme. Çocuğun konuşabileceği, soru sorabileceği ve düşüncelerini anlatabileceği ortamlar oluşturulmalı. Evde ve okulda sözel etkileşim arttırılmalı. İkincisi duygularını yönetme. Dürtü kontrolü, sabır, empati ve duygu yönetimi. Öğrenmeye hazır olmanın önemli parçaları. Bu beceriler okul ortamında da geliştirilebiliyor. Üçüncüsü aidiyet hissetme. Öğrenci sınıfın ve okulun bir parçası olduğunu hissetmeli. Okula aidiyet, öğrenmenin de güçlü zeminlerinden biri. Dördüncüsü görünür olma. Yalnızlaşan, içine kapanan ya da arkadaş grubunun dışında kalan çocukların fark edilmesi gerekiyor. Öğrenci, öğretmeni ve okul yönetimi tarafından görüldüğünü bilmeli. Ve beşincisi, akranlarıyla iletişim. Çocukların yalnızca öğretmenleri değil, birbirlerinden öğrenebileceği ortamlar oluşturulmalı. Akran öğrenmesi, iletişim ve dayanışmayı güçlendiren önemli araçlardan biri.

İşte yine o iletişimi etkileyen ortamlardan birinin haberi var karşımızda. Yapay zeka ile sohbet ettikçe robotlaşıyoruz, başlarını taşıyor. Yayınlanan bir uluslararası araştırma, yapay zekanın günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle insan davranışlarında gözlemlenebilecek olası değişimleri mercek altına almış. Araştırmacılar, perakendeden sağlığa kadar pek çok alanda müşteri hizmetleri botlarıyla geçirilen vaktin, insanların iletişim kalıplarını bu algoritmaların daha rahat işleyebileceği biçimlere doğru çevirdiğini ileri sürüyor. Geliştirilen kuramsal çerçeveye göre yapay zeka robotları insan dilini ve duygusal tepkilerini taklit ederek daha doğal görünmeye çalışırken kullanıcılar da karşılarındaki makineye uyum sağlamak için insana özgü karmaşık ve öngörülemez ifadeleri törpülüyor. Araştırma ekibi bu iki yönlü etkileşim sürecini robotik insanlık kavramıyla açıklıyor. Kullanıcıların komutların doğru anlaşılması ve işlemlerin hızlanması amacıyla kendilerini sisteme daha uyumlu hale getirdikleri ve zamanla bu standartlaştırılmış kalıpları içselleştirdikleri belirtiliyor. Teorik temellere dayanan ve deneysel gözlemlerle desteklenmesi gereken bu çalışma, teknolojinin insan psikolojisi üzerindeki derin etkilerine de ışık tutmakta. Müşteri hizmetlerinde yapay zeka kullanımının hızla standart hale geldiğini hatırlatan uzmanlar, şirketlerin bu sistemleri yalnızca operasyonel verimlilik için değil, aynı zamanda kullanıcıların psikolojik ve etik sınırlarını koruyacak şekilde tasarlaması gerektiğinin altına çiziyor. Doğal tepkilerin kaybolduğu görülmüş, insanlar arası iletişimde alınan geri bildirimler, spontane ve kontrol dışı seyrederken, yapay zeka ile kurulan diyaloglar tamamen istatistiklere ve algoritmalara dayanıyor. Araştırmacılar, insanın doğasında bulunan aynalama refleksinin sürekli yapay zeka ile iletişim halinde olan bireylerde makinelerin iletişim tarzını kopyalamaya yol açabileceği konusunda uyarıyor. Bu durumun insanın kendini ifade etme biçimlerini daraltabileceği ve özgün iletişim özelliklerini sınırlandırabileceği de belirtilmiş.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim. Akra.
2: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
3: 8 Eylül saatlerimiz, öyleyse yol durumunu öğrenelim. Şimdi bu dakikalarda hem İstanbul'da hem de diğer çalışma yapılan güzergahlarda son durum nedir? Ayrıntıları Büşra Pişkin paylaşacak bizlerle. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
4: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
3: Teşekkürler. Dün sabaha nazaran sanki daha yoğun bir trafik var gibi ama son durum sizde.
4: Tabii İstanbul sabah saatleriyle birlikte özellikle köprü geçişleri ve ana arterlerde trafik yoğunluğuna dikkat çekiyor. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %56 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %63 seviyelerinde. Anadolu yakasında D100 karayolunda Gülsün'den itibaren başlayan bir yoğunluk var. Kozatağı'na kadar etkisini sürdürüyor. Bu noktadan sonra trafik akışı biraz normale dönüyor ancak tabii Avrasya tünelinde bağlantı noktasında Acıbadem civarında yine yoğunluk artıyor. Avrupa yakasından Anadolu'ya geçiş yönünde ise D100 karayolunda küçük yıldan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Esenkent'te etkisini sürdürüyor. Bostanlı sahil yolunda ise trafik yer yer yoğunlaşıyor ancak tabii hafiflediği noktalarda mevcut. Semat yolunda ise Samandıra gişeleri öncesinde başlayan bir yoğunluk var. Ataşehir Finanskent bölgesine yaklaşıldıkça kademeli olarak azalıyor. Yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanmak için tabii Küçük Çamlıca, Altunizade, Acıbadem civarında trafik yoğunluğu artıyor. Üsküdar, Ümraniye, Yaman Evler ve Esen Evler civarında da trafik yoğun seyrediyor. Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da trafik yine yoğun yaşanıyor diyebiliriz. Çavuşbaşı'ndan itibaren başlayan bir trafik var. Çamlık Kavşağı güzergahında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolları ile Beykoz ve Kavacık çevresinde etkisini sürdürüyor. Özellikle köprü bağlantı noktasında artan trafik köprü çıkışında son buluyor. Devamında ise yol açık seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 Haramidere'den itibaren bir artan yoğunluk söz konusu. Önce Ataköy'e kadar etkisini sürdürüyor. Sonrasında bir noktada açılıyor ancak yine Merkez Efendi mevkisinde Zeytinburnu civarında yoğunluk yine artıyor. Gerdettepe güzergahına kadar etkisini sürdürüyor. Temat yolunda ise Mevlana Akşemsettin mevkisinde başlayan bir trafik var. Seyrantepe Yeşilce istikametine kadar yoğun bir şekilde ilerliyor. Ancak devamında tabii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere yol açık seyrediyor diyebiliriz. Ayrıca Esenler Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden itibaren artan trafik Bayrampaşa'ya kadar uzanıyor. Halkalı Basın Ekspres yolu, Bağcılar, Bahçeli Evler, Şişli ve Levent çevrelerinde de trafik yoğun. Yine köprülerdeki durumu hemen bir göz atacak olursak eğer Yavuz Sultan Selim Köprüsü için Anadolu yakası ve Avrupa yakası için açık seyrettiğini söyleyebiliriz. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Köprü çıkışına kadar devam ediyor, sonrasında açılıyor. Ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bağlantı noktasındaki yaşanan yoğunluk köprü çıkışında da devam ediyor. Sonrasında açılıyor. Avrasya Tüneli içinde yine bağlantı noktasında bir yoğunluk var, devamını açık seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli açık. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak, Temat yolunun İzmit Doğu Kavşağı ve Dilovası Kavşağı kesimi arasında, Çavdar Söğüt Korkut Eli yolu güzergahında, Bursa Yalova yolunda ve Sinop Samsun yolu arasında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları da kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki trafik yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım, İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %58 seviyelerine seyrediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
3: Teşekkür ediyoruz Büşra Hanım. Sizlere de kolaylıklar dileyelim. İstanbul yol durumu bilgilerini aldık. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan değerli dinleyenlerimiz. Bakalım kimler, nerelerden ulaşmışlar programımıza. Hadi sabahlar, bugün de Akra'dayız. Rabbim korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin ve cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin duasını iletmiş Şerife Hanım. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Günümüz hayırlara vesile olsun arkadaşlarımıza ve Akra çalışanlarına selamlar. Erol Bey'in mesajı. Erzurum'dan dinliyoruz. Akradyo'yu severek takip ediyoruz. Arkadaşlarıma selamlar diyor Betül Hanım mesajında. Samsun'da parçalı bulutlu bir hava var. Her şey gönlünüzce olsun. Akra açık ve yalnız değiliz. Samsun'dan selam ve dualarla demiş Tuğçe Hanım da. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar arkadaşlarımıza. Kahramanmaraş'tan selamlar, sevgiler sunuyoruz. Güneşlerle başlamak çok güzel demiş Cemile Hanım. Teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız. Fatma Hanım'ın da hayırlı bereketli sabahlar mesajını aldık. Ve Adıyaman'dan Yusuf Bey de bu sabah bizleri yalnız bırakmayan arkadaşlarımız arasındalar. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Devam edeceğiz mesajlarınızı paylaşmaya. Tatlılarda nişasta bazlı şeker riski başlığını taşıyan haberle devam edelim. Nişasta bazlı şeker üretimindeki kota uygulamasına ilişkin yürütülen operasyon, gıda sektöründeki nişasta bazlı şeker kısa adıyla NBŞ kullanımını yeniden gündeme getirdi. Özellikle kayıt dışı üretimin tüketici sağlığı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiliyor. Baklava, bisküvi, şekerleme ve meşrubat başta olmak üzere birçok üründe kullanılan nişasta bazlı şekerlerin aşırı tüketiminin sağlık açısından olumsuz sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekilmiş yine. Beslenme ve diyet uzmanı Deniz Birçek, yüksek miktarda NBŞ tüketiminin kilo alımı, obezite, insülin direnci ve tip 2 diyabet riskini artırabileceğini ifade ediyor. Glikoz ve fruktoz şuruplarının nişastanın hidroliziyle elde edildiğini belirten Pirçek, özellikle fazla fruktoz tüketiminin karaciğerde yağ birikimi ve karaciğer yağlanmasıyla ilişkilendirildiğini söylemiş. Asıl problemin besin değeri yüksek gıdaların yerini alması olduğunu söylüyor bu tip katkılı ürünlerin. Diğer yandan İngiltere'de yapılan bir araştırma, yaşamın ilk 2 yılında şeker tüketimini sınırlamanın ilerleyen yaşlarda beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini ortaya koydu. Yaklaşık 65 bin kişinin profilleri incelendi. Şeker kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte beslenmede şeker tüketiminin hız arttığı dönem analiz edilmiş. Bulgulara göre yaşamın ilk 2 yılında şeker kısıtlaması uygulanan kişilerde İlerleyen yıllarda bunama görülme oranı %23 daha düşük çıktı. Ayrıca hastalık bu kişilerde ortalama 2,5 yıl daha geç teşhis edildi. Araştırmacılar erken yaşlarda şeker tüketimini sınırlandırmanın beyin sağlığı açısından uzun vadeli faydalar sağlayabileceğini de vurguluyor.

Yine kalp sağlığına ilişkin bir başka haberle devam edelim. Özellikle kriz anlarında ne yapmalı sorusuna odaklanmış haber. Kardiyovasküler yani kalp ve damar hastalıkları uzun yıllardır dünya genelindeki ölüm istatistiklerinde %13 ile birinci sırada. Son verilere göre 9 milyon insan iskemik kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybederken bu oran günden güne artış gösteriyor. Kalp ve damar cerrahi uzmanı Profesör Melih Uz, kalp hastalıklarına karşı uyarılarına devam ediyor. Ailesinde kalp hastalığı olmasa dahi herkesin 35 yaşını geçmeden damarlarını kontrol ettirmesi gerektiğini belirten Uz, kriz bazen sessiz de gelebilir ama belirtileri varsa mutlaka ciddiye alınmalı diyor. Kalp krizi esnasında öksürülmesinin krizleri koruyacağına dair halk arasında yaygın olarak bilinen bilginin aslında doğru olmadığı, kriz geçiren birinin nefes alırken dahi zorlanacağına dikkat çeken Melih Uz, ne kadar hızlı müdahale edilirse kalp dokusu o kadar korunmuş olur diyor. Bu bilgiyi de paylaşmış. Nabız yükselten sporlara dikkat uyarısını yine görüyoruz haberin devamında. Egzersizlerde bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum demiş ve şöyle devam etmiş. Nabız aşırı yükseltilip kalbe eziyet ediliyor. Stent ya da bypass olmamış hastalarda bile eğer kalpte bir rahatsızlık varsa nabız 130 üstüne çıktığında kalp boşalamıyor ve nabız 170'e çıkıyor. Buna yağ yakımı deniliyor ama bu yağ yakımı değil. Birçok şeye davetiye çıkarıyor bu durum. Dolayısıyla kalp damar hastaları için egzersizler muhakkak kontrollü yapılmalı uyarısında bulunuyor. ...9.03 saatlerimiz güne merhaba devam ediyor Akra'da.

0: Hava Durumu.
1: 9.07 oldu saatlerimiz. Şimdi de güncel hava durumu bilgilerini alalım meteorolojiden ve bunun için de Gazi Yıldırım hattımızda. Gazi Bey merhaba.
2: Merhaba, günaydınlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş son buldum. Bilgileri sizden rica edelim.
2: Tabii, buyurun. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son tahminlere göre yurdumuzun özellikle kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yerler çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları Artvin, Ordu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinde yerel sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar göreceğiz. Diğer bölgelerimiz az bulutlu açık geçecek. Sabah ilk saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Trakya'nın batısında yer yer pus ve sis görülebilir yüksek basınçtan dolayı. Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli olarak hafif arasını orta kuzeye edecek. Bazı merkezlerimizin hava durumu ve günün en yüksek sıcakları İstanbul'da parçalı ve az bulutlu 31 derece. İzmir az bulutlu açık 36 derece. Adana parçalı az bulutlu 38 derece. Başkent Ankara parçalı ve az bulutlu 32 derece. Bolu parçalı sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek 30 derece. Trabzon parçalı çok bulutlu yerel sağanak yağışlar görülebilir 28 derece. Erzurum parçalı çok bulutlu kuzey kesimlerde yerel sağanak yağışlar görülebilir özellikle öğleden sonra. Sıcaklık 26 derece. En son olarak da Diyarbakır'da parçalı az bulutlu ve sıcaklığımız 37 derece civarında olacak.
1: Teşekkür ediyoruz. Aktardığınız bilgiler için kolaylıklar diliyoruz sizlere.
2: İyi günler, kolay gelsin.
1: Meteorolojiden aldık güncel notları, devam edelim. Yine hayatın içinden başlıklarla programımıza değerli dinleyenlerimiz. Erteleme alışkanlığını bırakmanın yollarına dair tavsiyeler var sırada. Telefonun neden olduğu dikkat yanıklığından hata yapma korkusuna, mükemmeliyetçilikten tükenmişliğe kadar pek çok etken ertelemeye yol açabiliyor. Peki bu durumdan kurtulmak için ne yapmak lazım? Bir görev veya projeyle karşı karşıya kalındığında birazdan yarın yaparım gibi ya da birkaç video izleyeyim diyerek işi ertelemek oldukça yaygın bir davranış. Yıllardır erteleme davranışının bilimini incelediğini belirten bazı uzmanlar, yetişkinlerin yaklaşık %20'sinin düzenli olarak bu eğilimde olduğu şeklinde bir bilgiyi de paylaşmışlar. Araştırmalar, erteleme davranışının daha düşük sınav notları, daha düşük gelir, uyku sorunlarıyla, ruhsal ve fiziksel sağlık gibi çeşitli sonuçlarla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Erteleme davranışıyla mücadele zor olabilir ama bunun bazı yöntemleri elbette var. Yeterince önemsememekten veya tembellikten kaynaklandığı düşüncesi bunun başında geliyor. Bu yaklaşıma göre işleri erteleyen kişilerin yalnızca daha fazla çaba göstermesi gerekiyor. Ancak yanlış algılar suçluluk ve utanç duygularını da arttırabilir demiş araştırmanın yazarları. Gerçekte ise erteleyen kişiler çevrelerindeki diğer insanlar kadar hatta onlardan daha fazla çalışmayı amaçlayabiliyor. Ertelemenin temel özelliklerinden biri niyetlerle eylemler arasındaki fark. Bu nedenle yalnızca daha fazla çabalamaya çalışmak işe yaramadığı gibi kişiyi ertelemenin altında yatan nedenlere yönelik etkili çözümlerden de uzaklaştırabiliyor. İnsan beyni uzun vadede ve genel olarak daha iyi hissettirecek şeyler yerine o anda daha iyi hissettiren şeylere öncelik vermeye yatkın. Bu nedenle bir görevin zor veya can sıkıcı olacağı düşünüldüğünde beyin bir savunma mekanizması olarak kişiyi işi ertelemeye yöneltebiliyor. Böylece yapılması beklenen işin oluşturacağı düşünülen rahatsızlık daha ileri bir zamana bırakılıyor. Örneğin ders çalışmanın hayal kırıklığı oluşturacağı düşüncesi veya yaklaşan bir sınavın oluşturduğu stres erteleme davranışıyla tetiklenebiliyor. Yani bunu tetikleyebiliyor daha doğru bir ifadeyle. Benzer şekilde hazırlanan bir yazının ya da sunumun kusursuz olmayacağı düşüncesi de kişiyi işi ertelemeye itebiliyor. Mükemmeliyetçilik yine bir başka etken olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yapılan işin başkaları tarafından eleştirileceği endişesiyle birleştiğinde sorun daha da büyüyebiliyor. Sosyal medya akışları gibi anında haz veren alternatifler de erteleme eğilimini güçlendiren bir başka problem olarak karşımıza çıkıyor. Peki tüm bu bilgilerden sonra bu davranışı düzeltmeye yönelik neler yapılabilir? Birçok farklı nedeni olduğundan söz edilmiş haberde yorgunluk, telefonun neden olduğu dikkat dağınıklığı, hata yapma korkusu veya başka bir sorun kişinin belirlediği ya da kendisine verilen görevi yerine getirmesinin önündeki engel olabilir. Öneriler şöyle: belirsiz görevleri küçük adımlara ayırmak, yani görevin daha açık ve ulaşılabilir görünmesini sağlamak. Bir diğeri, özgüveni güçlendirmek, düzenli ve küçük başarılar elde ederek kişiyi geri çeken olumsuz iç sesi böylelikle zayıflatmak mümkün. Programı kişisel verimlilik ritmine göre düzenlemek bir başka öneri. Doğal çalışma alışkanlıklarına karşı çıkmak yerine bunlarla uyumlu hareket etmek, küçük hedefleri başardığını görmek ve sonrasında bu hedefleri biraz daha büyüterek, planlayarak ve programlayarak bu problemin üstesinden gelinebilir önerileri paylaşılmış.

0: pek çok yerden mesajını paylaşan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi 0501-630-3030'a yazabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Son paylaşımlardan biri hakikati görmek başlığını taşıyor. Kur'an'a bakan göz artık gerçekleri daha net görmeye başlar. Onu anlayan kalp gerçek huzuru hisseder. Gerçek huzur bu gerçeği görenlere nasip olur şeklinde özet bilgilerle hatırlatalım ama siz bu videonun tamamını Akrimedya sosyal medya paylaşımları arasında bulabilirsiniz. Bugünkü son paylaşım ise hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyimiz Mahmut Esat Coşan'a yöneltilen bir soru. Konferans ve ders dinlerken ya da bazı esnasında zikir yapılabilir mi? Cevabı paylaşılan bu son videoda yer alıyor. Hatırlatalım böylelikle. Bu arada yayında paylaştığımız haberleri, program arşivlerini ve diğer tüm özel içerikleri ve aynı zamanda Akre canlı yayında Akre Medya sayfamız, web sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Serbest piyasada günün İlk rakamlarına bakalım. Dolar 48.29, avro 55.98 lirada, altının gramı ise 6.718 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün Akra'da neler var? Günün sohbeti 9.30'da yayında olacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyimiz Mahmut Esat Köşan tasavvufun tariflerini yapıyor. En güzel rehber Kur'an-ı Kerim surelerinin kelime anlamları ve bu surelerin muhtevasına ilişkin özet bilgileri paylaştığımız programımız Sabah Kuşağı'nda 9.50'de sizlerle. Son Peygamber ve İslamiyet 10'da sevilen eserlerin yer aldığı kulağınızdan gönlünüze 10.15'te Çöle İnen Nur eserinin seslendirildiği sesli kitap programımız okudukça 10.50'de uzman tavsiyeleriyle aile rehberi 11.40'da yayına geliyor. 13'te ana haber bülteni ile birlikteyiz. 14 haberlerin ardından konuklarıyla Aynadaki İnsan programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Peygamber Efendimizin çocuklara duası bugünkü sohbetin konusunu oluşturuyor. 16.15'te Sağduyulu Akıl söyleşimiz yayına gelecek değerli dinleyenlerimiz. Dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al 17.05'te gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotko hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de Erenler Kervanı 22'de Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna ama nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne merhaba programı sona erdi.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur. Dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'ine tayyibine tahirin. Emma ba'd. İslam'ın sahtesi var. Peygamberimizin sahtesi var. Kur'an-ı Kerim'in sahtesi var. Altının sahtesi var. Elmasın sahtesi var. Neden? Şeytan var. Şeytan kandırıyor. Şeytan aldatıyor. Şeytan insanları yanlış yola çekmeye çalışıyor. Şeytan gibi insanlar var. İslam düşmanları var. İslam'ı karıştırmak isteyenler var. İslam'ın mensuplarını kapmak isteyenler var. Kuzucukları yemek isteyen kurtlar var. Onun için sahte yollar da var. Çare Allah'a sığınmak, gözünü açmak, Kur'an'a sarılmak, Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesine uymak. Bizim evimiz birisini getirdiler, babam getirdi. Tanıdık birisinin damadıymış da onun için getirdi. Filanca büyük zatın sohbetinde duymuş ki, şöyle böyle dedim, evladım hiç aslı esası yok. Nihayette var, nihayet şey var. Söylediği sözlere gelir isteyin dedi. Bir laf söylemiş, abuk sabuk. Sorun bakalım ayette, hadiste yeri var mı? Fıkıhta, akaidde, ne kitabında yeri var mı? Yok. Biliyorum, yok, uydurma. Batıl inanç. Adamın birisi çıkmış Denizli'de çıkmış, etrafında toplanmış insanlara sabah namazını kılmayın demiş. Niye kılmayalım? Denizli'deki arkadaşlar anlatıyor. Niye kılmayalım? Allah bana öyle söyledi. Sana Allah Kur'an-ı Kerim'de kılın demişken, Peygamber Efendimiz'e kılın demişken sana Allah namaz kılmayın der mi? Sana şeytan demiştir o. Şeksiz, şüphesiz şeytan demiştir. Sen kim oluyorsun da Allah'ın beş vakit namazını kaldırabiliyorsun? Bunu böyle olduğunu gören bir insanın onun etrafında bir saniye durması vebal olur. Neden? Yanlış yolda. Onun için Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, çok güzel bir söz, benim çok hoşuma gider. Ya harifil hakka bir rical, irifil hak ma'rif ehle. Adamlara bakıp da hakikati onların ağzından öğrenmeye kalkma. Hakikati öğren, kimin hak ehli olduğunu o zaman anlarsın. Bir ölçü yok mu? İnsanı bir tartmak yok mu? Yani kim doğru, kim eğri? Falanca doğru mu, eğri mi? Türkiye'deki falanca yazar doğru mu, eğri mi? Bunun bir ölçülmesi yok mu? Bir adamın bir teraziye vurulması yok mu? Tartılması yok mu? Bir kontrolü yok mu? Var. Neye göre tartılacak? İman terazisinde tartılacak, Kur'an'la tartılacak, hadis-i şerifle tartılacak. Ona aykırıysa olmaz. Peki hocam, tamam şimdi soğuk, geldik asıl meseleye. Ya keramet gösteriyorsa böyle bir... O keramet göstermesi hukukamazlık. Keramet gösterse de, göstermese de yolu yanlış oldu mu kıymeti yok. Hint fakirleri bir takım olağanüstü şeyler gösteriyor. Japon rahipleri, bilmem samuraylar, bilmem neler, bir takım bir şeyler yapıyorlar, görüyoruz. Havada dokuz takla atıyor, bilmem ne yapıyor, efendim bedeni kabiliyetleri var. Bizim rehberimiz Peygamber Efendimiz'dir ve Kur'an-ı Kerim'dir. Biz ona sımsıkı sarılacağız, Allah öyle emret. Peygamber Efendimiz öyle vasiyet etmiş, benden sonra size arkamda Kur'an-ı Kerim'i ve sünnetimi bırakıyorum. Ona sarılacağız, öyle kurtulurdu. Her yerde, her zaman, her çeşit laflar duyulabilir, söylenebilir. Namusun da aleyhinde konuşanlar var, namus neymiş, geri kafalılıktır. Helalin de aleyhinde bulunanlar var, helal neymiş, haram neymiş. Sen getir, ben yiyeyim diyor. Sen haramı getir diyor bana diyor. Faiz ben çatır çatır yiyeyim diyor. Bizim ölçümüz nedir? Kur'an-ı Kerim'dir, hadis-i şerif. Onun için elhamdülillah Allah'a milyon kere, milyar kere, sonsuz kere hamdü senalar olsun ki biz ehl-i sünnet ve cemaat, yani Peygamber Efendimiz'in sünneti yolundayız ve cadde-i kübrayı imandayız. Bütün Müslümanların ana caddesindeyiz. Sapık böyle yamuk bir yol değiliz. Takva yoluyuz. Kur'an-ı Kerim yoluyuz. Hal yoluyuz. Kemal yoluyuz. Güzel ahlak, salih amel yoluyuz. Yani bizim tutturduğumuz yol bu yoldur. Elhamdülillah. Allah'ın selamlar olsun. Allah bizi sevdiği yolda daim eylesin. Efendim, Fatiha'da da öyle dua ediyorum. Sıratellezine enant aleyhim ve il mağdubu aleyhim velat talim. Ya Rabbi bize etse İnanda, ihsanda, lütufta bulunduğun kulların yolunu göster. O yola sok bizi. Gayrın mağdubu aleyküm. Senin gazabına uğramışların yolunda değil, velat dalil, sapıtmışların yolunda değil. Allah'ın gazabına uğramışların yolunda Rabbimiz bizi saptırmasın. Sapıtmışların yolunda Allah bizim ayağımızı kaydırmasın. Allah bizi yolunda daim etsin. Çok şükür. Elhamdülillah. Onun için bizim yolumuz ilim yolu. İlim ışık. İlim ışık olduğundan karanlık bir nokta kalmaz, basacağın yeri görürsün, sağlam yürürsün. Işık olmadığı zaman insan çukura düşer, hatta uçurma düşer. Kuyuya da düşer, uçurma da düşer, yaralanabilirse ölebilirdi. Karanlık bir nokta kalmıyor. İlmin ışığında elhamdülillah öyle gidiyoruz. Allah'ın ve Resulullah'ın emirlerini tutma yolunda gidiyoruz. Hakiki tasavvuf budur. Tasavvufun sahteleri vardır. Neden? Yanlışları vardır. Neden? Çünkü bizden önceki dinlerin mensupları arasında da tasavvuf vardı. O kalıntılar var. Bozulmuş. Elbette o kalıntıların tesiri var. Ondan sonra İslam dini dünyanın her tarafına yayılmış. Anadolu'ya, Hindistan'a, Afrika'ya, Avrupa'ya, Asya'ya, efendim Afrika'ya. Oralardaki insanların kültürlerinin yalan yanlış olanları olur. Hepsi ya İslam'a tam uymuş ya da biraz uyamamışsa sapıtmış oluyor. Doğru yol bizim yolumuz. Niye? Çünkü bizim büyüklerimiz hepsi aynı zamanda büyük hadis alimi, büyük tefsir alimi, büyük fıkıh alimi, büyük akaid alimi. Hepsi. Mesela bakın hadis ilminin en büyük zatları bizim işte Orta Asya'dan, şimdiki Özbekistan'daki bölgelerden geldi. Çok yüksek ilim varmış. Çok büyük ilim varmış. Ve biz bunların eserlerini neşrediyoruz. Şimdi size veriyoruz dergilerimizde. Mesela Kitab-ı Zühd ve Rakaib, Abdullah İbni Mübarek Hazretleri, efendim vesaire. Yani böyle hadisle uğraşmış olduklarından, hakkı batıldan ayırmada çok sağlam durmuşlar. Ve biz elhamdülillah o sağlam yolda, İmam Buhari'lerin, İmam Müslim'lerin, İmam Tirmizi'lerin, böyle büyüklerimizin o yoluyla yürümüş gelmiş olduğumuzda Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniyeye uygun sapasağlam yoldayız. Allah'ın müsaadeler olsun. Allah-u Teala Hazretleri bizi ilim, irfan yolundan, marifetullah yolundan, muhabbetullah yolundan ayırmasın. Tasavvufla ilgili söylenecek çok sözler var. En son sözünü söyleyeyim, tasavvuf sevgi ve aşk yoludur. Bu işler kuru bilgiyle hiçbir zaman hiçbir yerde olmamıştır. Ancak İslam'ın en büyük hizmeti aşık-ı sadıklar yapmıştır. Böyle aşk olmadan, sevgi olmadan ne fedakarlık olur, ne sabır olur, ne başka şey olur. Aşk olacak ki, Allah sevgisi olacak ki canını görmeyecek misin? O sevgi nasıl hasıl olur? Zikrullah da hasıl olur, tasavvuf da hasıl olur. Onun için tasavvuf sevgi yolu, aşk yolu. Sevgi küçük kalır söz olarak. Tasavvuf aşk yolu. İslam'da aşk yoludur. Kuru bilgi insanda ha öyle mi? Pekala. Öteki alemde böyle demiş ama. Kuru bilgi insanda münakaşa uyandırır. Münakaşa fikri uyandırır. O öyle demiş, bu böyle demiş. Kıyrı kay uyandırır. Kuru bilgi insanda. Onun için büyüklerimiz demişler ki böyle fazla kıyrı kayla dalmayın. Fazla münakaşaların içinde boğulmayın. Çünkü insan şaşırır. Şimdi bizim fakültede biz eğitim metodunu incelerken bazı has kardeşlerimizle konuşuyoruz. Bizim fakültede dersler var, ilahiyat fakültesinde. İlk çağ felsefesi ne öğretiliyor burada? Sümerlilerin dinleri, Yunanlıların dinleri, mitolojiler bilmem neler. Orta çağ felsefesi, yakın çağ felsefesi, yeni çağ felsefesi, efendim, dinler tarihi. Ne olacak? Budizmi inceleyecek, Hristiyanlığı inceleyecek, vesaireyi inceleyecek, vesaireyi. Sonra? Efendim mezhepler tarihi. İslam'da çeşitli yollar, ekoller, bilmem, frakıdarlı vesaire. Ya sen bunların hepsini şöyle bir tarafa değil. Bana bir İslam'ın bir aslını, esasını bir öğretsene önce. Hayır, o öğretilmiyor. Her türlü teferruat, her türlü dinler, her türlü felsefeler öğretiliyor. 4 sene, 5 sene çocuk okuyor. Sonra evladım hadi bakalım bir aşırı şerif oku. Evladım hadi sen ne biçim ilahiyat fakültesi mezunusun. Ben doçentken gittim askerliğe. Tuzla Piyade Okulu'nda koçak olarak gittim. Talebelerimi karşıladılar. Oğlum hocam hoş geldin, seninle beraber askerlik yapacağız filan. Ve askerlik yaptık biz. Bazı talebeler kaçıyordu benden. Tuzla Piyade Okulu'nda. Onlar da başka bölüklerde öğrenci. Kaçıyordu. Neden? Namaz kılmıyor, içki içiyor. İlahiyat mezunu. Neden? Bir insana birçok şeyi öğretirsen aklı dağılır. İlk önce bir gerçeği bir öğret bakalım. Hakkı bir öğret. Ana şeyi bir öğret. Bizim medreselerde usul öyleymiş. 4 sene, senelerce hakkı öğretirlermiş. Ondan sonra en son senelerde mezhepler arasındaki ihtilafları vesaireleri filan bahis konusu ederlermiş. Ondan sonra adam zaten kendi mezhebinin şeyini bildiği için yani onların değerlendirmesini yaparmış. Yani Mutezile tamam sapık bir fırka. Alınca sapık bir fırka diyebilirmiş. Şimdi bizim ilahiyat bakışlı adam onu okuturken bunu okuturken kimisi Mutezili oluyor. Kimisi Kerrami oluyor, kimisi bilmem ne oluyor. Kemal Hoca bilir işte hepsini. Yani her birisi bir başka telden çalıyor. Hocaları da öyle. Hocaları içinde ne tipler var, ne adamlar var. Neden? Kuru bilgi insanda bir şey meydana getirmiyor. Aşk lazım. Aşk. Ne diyor şair onun için? Diyor ki, ilm kesbiyle paye-i rifat arzu-i muhalimiş ancak. Aşk imiş her ne var alemde. İlim bir kıyılı fâli çağırıyor. Ne varsa işin asli esası hayatta özü aşkmış diyor. Ötekisi bir dedikoduymuş diyor. Sen işin özüne gel bakalım. İslam'ın hakikatine gel bakalım. Allah'ı bir tanı bakalım. Bir Allah'a aşık ol bakalım. O zaman gelecek Müslüman diyorsun. Öyle olmadığı zaman İslam'ı bir görev verilse bile onu suistimal ediyor. Cebine parasını atıyor. Caminin parasını cebine atıyor adam. Müezzin kasayı açıyor. Neden? Aşk olmayınca olmaz ondan. Kuru bilgiyle olmayan onlar. İşte tasavvuf aşk yoludur. Bir de en son onu söyleyelim de daha söylenecek çok şey var ama yani hiç olmasa işin eksik kalmasın söylenecek şey. Onun için İslam tarihinde kime bakarsan böyle çok büyük hizmet eden, çok güzel başarılı işler yapmış. Hepsi aşık-ı sadıklardır. Ne varsa onlar da var. Ötekiler kuru lafla vakti geçirmişler. Ne varsa bizim o mavi yanık Allah sevgisiyle gece gözlerinden pınar gibi yaşlar akan başını secdeden kaldırmayan insanlar da var. Gece öyle, gündüz hizmette. Sabahtan akşama kadar çalışırmış da İbrahim İbni Ethem Efendimiz Hazretleri sabahtan akşama kadar çalışırmış da akşam çalıştıklarıyla zembiller de yiyecek içecek getirmiş arkadaşlarına ikram edermiş. Tasavvuf o işte. Tasavvufun çok tarifleri var burada okusak. Vakit olsa bak ne kadar güzel sayfalarca şiir yazmış. Keşke ezberlesek de şey yapsak. Bir tanesi çok hoşuma gidiyor. Tasavvuf yar olup var olmamaktır. Gül gülzar olup har olmamaktır. Ne demek? Tasavvuf yar olacaksın, dost olacaksın, seveceksin kardeşini ama yük olmayacaksın. Sırtından geçinmeyeceksin, kesesinden istifade etmeyeceksin. Tasavvuf yar olup var olmamaktır. Var yük demek karşı. Bahir de yük taşıyan hayvan ederler, beygir yapmışız. Var yük demek. Bağrı giren ağır yük demek. Tasavvuf yar olup var olmamaktır. Gülü gülzar olup har olmamaktır. Gül olmaktır tasavvuf, diken olmamak. Gül güzel kokar, diken batar, karartır. Gül hoşa gider. Tasavvuf gül olmaktır, diken olmamaktır. Tasavvuf dost olmaktır, yük olmamaktır diyor. Tasavvufun çok tarifleri var, çok güzel. Ve misalleri var. İşte efendim büyük tasavvuflar, Abdülkadir Geylani Efendimiz, Bahattin Nakşibend Efendimiz, nasıl prensiplerimiz ne kadar güzel. Halk içinde haklı olmak. Hiçbir zaman haktan ayrılmamak. Halvetler, encümen olmak. Camide ibadet etmek değil de halkın içindeyken daima ibadet halinde olmak. Ne güzel prensip. Bu işlerden prensibi. Her an şuurlu olmak. Gafletle vakit geçirmemek. Daima Allah'ı zikretmek. Tasavvuf, İslam'ın özüdür, aslıdır, içidir. Yani ana şekildeydir. Fıstığın da kendi iç tarafıdır. Bademin orta göbeğidir. Karpuzun ortasıdır. Kabuğu değildir. Yani cevizin dışı değildir, içidir. Ve çok önemlidir. Eski devirde de çok önemli olduğu gibi şu anda da çok önemli. Bir insanın İslam'a güzel hizmet etmesi için tasavvufi bir eğitim görmesi lazım ki güzel hizmet edebilsin. Yoksa gösteriş olur, palavra olur. Hizmetin güzel olması insanın güzel yetişmesinden sonradır. Temiz ahlaklı olmasından sonradır. Namuslu olmasından sonradır. Gayretli olmasından sonradır. Dürüst olmasından sonradır. Takva ehli olmasından sonradır. Allah'a da razı her şeyi çok iyi biliyor. İnsanın gönlünü en iyi biliyor. İhlaslı olan, riyasız olan, halisane olan ameli kabul ediyor. Tasavvuf ihlas yoludur. Öyle olursa insan İslam'a hizmet eder. Kamil insan olmaya muvaffak edersin. Kamil insan olup da kemalli güzel âmâl-i sâliha işlemeye muvaffak edersin. Bi hürmeti Habibi Muhammed-i Mustafa ve bi hürmeti Esrar-ı Sûr-i Fâtiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Mürselat Suresi. Sevgili dinleyiciler, haber kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Mürselat Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Sure 50 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve gönderilenler anlamına gelen Mürselat kelimesinden alır. Müfessirler bu kelimenin alemin idaresiyle görevli melekleri,

0: rüzgarları, peygamberleri veya Kur'an ayetlerini ifade ettiğini söylerler. Sure, kıyametin kopması sırasında gerçekleşecek olaylara temas eden ayetlerle başlar ve vahyin önemi, hesap günü, yalancılığın zemmi, insanın yaratılışı, iyi ve kötülerin hali konularıyla devam eder. Sure boyunca inkârcıların ebedi hayattaki hüsranlarının büyüklüğünü vurgulamak üzere, bunları yalanlayanların o gün vay haline cümlesi 10 defa tekrarlanmaktadır.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
0: Surenin son ayetlerinde anlatılan gerçeklere inanmayıp yalan sayan suçluların ahirette yaşayacakları hüsran anlatılır. Bu hakikatleri yalan sayanların o gün vay haline. Ey inkârcılar! Allah'ın emirlerine boyun eğmeyenler, yiyin. Biraz daha zevklenin bakalım dünyada. Muhakkak ki sizler suçlusunuz.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra dinliyorsunuz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'in Huneyn ganimeti ile ilgili açıklaması. Huneyn ganimeti dağıtımına yapılan itirazlar üzerine Yüce Allah tarafından indirilen ayetlerde şöyle buyuruldu. Onlardan sadakaların taksimi hususunda seni ayıplayacaklar da vardır. Çünkü onlardan kendilerine diledikleri verilirse hoşlanırlar. Diledikleri verilmezse kızarlar. Onlar Allah ve Resulü kendilerine ne verdiyse ona razı olsalardı da bize Allah yeter. Yakında bize lütfu kereminden Allah da verir. Resul de verir. Biz ancak Allah'a rağbet edicileriz deselerdi ne olurdu? Sadakalar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirlere, miskinlere, sadaka tahsildarlarına, kalpleri Müslümanlığa alıştırılmak, ısındırılmak istenilenlere, esirlere, borçlulara, Allah yolunda harcamalara, yolda belde kalmış olanlara mahsustur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Her yaptığını yerli yerince yapandır. Müellefe-i kulüp Yahudiler ve Hristiyanlardan da olsalar, zengin de olsalar, kendilerine sadaka verilebilir. Peygamberimiz Aleyhisselam, beşte bir ganimet hissesinden artan malların Meruz Zahran'daki Mecenne nahiyesinde tutulmasını emretti. Peygamberimiz Aleyhisselam, onları belki Mekke-Medine arasında oturan çöl Araplarından rastladıklarına İslamiyet'i ısındırmak ve alıştırmak için dağıtacaktı. Nudayr bin Haris'in Müslüman oluşu. Nudayr bin Haris der ki, ben fetih yılına kadar her yerde Kureyşilerin yanında bulunmuştum. Muhammed aleyhisselam Huneyn gazasına çıktığı zaman biz de birlikte gitmiştik. Muhammed aleyhisselam bozguna uğrayacak olursa biz de ona baskın yapmak istiyorduk. Fakat bu bizim için mümkün olmadı. Dönülüp Cirane'ye gelindiği sırada da vallahi aynı düşüncedeyken Resulullah Aleyhisselam anlamış olmalı ki gülerek beni karşıladı ve Nudayr sen misin dedi. Buyur dedim. Bana sen beni Huneyn günü yapmak istediğin fakat Allah'ın yapmak istediğin şeyle senin arana gerilip sana yaptırmadığı şeyden daha hayırlısına kılavuzlasam olur mu diye sordu. Yanına varınca bana içinde bulunduğun şeyin boşluğunu göreceğin zaman daha gelmedi mi diye sordu. İyice anladım ki Allah'la birlikte başka ilahlar da bulunsaydı herhalde onların bana bir yararı dokunurdu. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Onun eşi ortağı yoktur dedim. Resulullah Aleyhisselam Allah'ım onun sebatını artır diyerek dua etti. Resulullah'ı hak ve gerçek dinle peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki kalbim dinde sebatta bir kaya gibi sapasağlam durur ve beni destekler oldu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, hamdolsun Allah'a ki ona doğru yolu gösterdi buyurdu. Dil oğullarından bir adam, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Nudayr bin Haris'e 100 deve vereceğini müjdeleyince, Nudayr bin Haris Müslümanlığı rüşvetle kabul etmiş olmamak için önce bunu almaktan kaçınmış, sonra kendisinin bu hususta hiçbir talebi olmadığını ve bunun bir ihsan olabileceğini düşünerek kabul etmiş, 10 devesini de müjdeleyiciye bağışlamıştır. Nudayr bin Haris, kendisine Müslümanlığı nasip edip, atalarının üzerinde ölüp gittikleri, kardeşiyle amcaoğullarının öldürüldükleri şey üzerinde öldürmediği için, Yüce Allah'a çok çok şükrederdi. Yüce Allah ondan razı olsun. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal.

şaştın yine deli gönül. Sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım. Yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunda eyler misin? Yavu kıldım ben yoldaş. Onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Irmağım olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna. Sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs yaran taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esride Yunus'un canı. Yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni. Sayrımısı.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

Değerli dinleyenler, yeni bir Dinlendiren Muski programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine her zaman olduğu gibi arşivimizden güzel eserlerle birlikteliğimizi başlatıyoruz. Bismillah diyelim bugün ilk eserimiz olarak Fatih Koca'dan dinleyeceğiz birinci söz eserini. Tabii birinci söz her zaman Bismillah'tır. Her şey onunla başlar, diner onunla yaşlar. Kurtlar, kuşlar, ağaçlar, zikreder dağlar, taşlar. Ne bitmez bir bereket, ne tükenmez bir kuvvet. Bismillah'ta gizlidir, buluruz onda halvet. Biz de söyleriz daim, o ne büyük bir devlet. Bismillah diyelim, yine ilk eserimizde introsunu duymaya başladık bile efendim. Radyolarınızın sesini biraz daha yükseltin ve Fatih Koca'ya hep birlikte kulak verelim.

yönüm veren kim? Rehber olan kim? Rahman ve Rahim olan Allah. Ya Kerim Allah, Ya Halim Allah, Ya Azim Allah, Ya Azim olan Allah. Nazel Azami'den dinliyoruz efendim. Rahmanur Rahim.

Allah bütün kusurlardan uzaktır. Sen bütün kusurlardan uzaksın Rabbim. Bütün kusurlardan uzaksın. Bütün kusurlardan uzak, şanın ne kadar yücedir. Ancak sana dua eder ve senden af dileriz. Mahir Zeyn ve Mesut Kurtiş düetiyle dinliyoruz sıradaki eserimizi. Subhan

Değerli dinleyenler, hareketli eserlerimizle devam ediyoruz programımıza. Fazlı Çoban'dan dinliyoruz sıradaki eserimizi. Bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmet. Allahümme salli ala Muhammed.

Değerli dinleyenler, bir nostalji eseriyle de bugünlük programımıza veda edelim. Erkan Mutlu'nun 2008 yılında çıkan albümündeki bir eserini dinleyelim. Allah Hu eserini dinliyoruz ve bir başka programda tekrar buluşabilmek temennisiyle huzurlarınızda.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı dinlendiren musiki sona erdi.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

İlminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

0: okudukça. Eser Çöle İnen Nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli kitap dostlarım. Dedik ya, artık açıktan tebliğ dönemi başladı diye, artık mücadele de başlamıştı. Erkam'ın evini karargah olarak belirleyen Peygamberimiz ve ashabı, iman güçlerini bilek güçlerine katacakları zamanın geldiğini biliyorlardı. Bu bileği bükmek isteyenlerin başında Ebu Leheb vardı. 22. Bölüm. Kainatın efendisi birkaç gün sonra kabilelerinin halkını tekrar topladı. Topluluk kurulunca ilerlediler ve hitap buyurdular. Kavmin kılavuzu ona hıyanet etmez. Allah'a yemin ederek bildiririm ki, faraza bütün dünyayı yalana ve yanlışa doğru sürmüş olsaydım, yine sizi böyle bir yola çekmezdim. Yalan hiçbir bakımdan ve hiç kimseye tarafımdan tatbiki mümkün olmayan iş, muhal iş. Kendisinden başka ilah mevcut olmayan Allah'ın zatı üzerine kasem ederim ki, ben umumiyet noktasından bütün insanlığa, hususiyet noktasından da size gönderilmiş Allah Resulüyüm. Dün akşam uyuduğunuz gibi bir gün ölecek ve bu sabah uyandığınız gibi bir gün dirileceksiniz. O zaman amellerinize göre hesaba çekilecek, iyiliğiniz kadar mükafat ve fenalığınız derecesinde ceza göreceksiniz. Bu mükafat ve ceza da ebedi cennet veya cehennemdir. Aranızda hiçbir fert bilmiyorum ki kavmine benim size getirdiğim şeyden daha değerlisini getirebilmiş olsun. Ben size bu dünya ile ötelerin bütün verim ve özünü, gayesini getirdim. Ebedi hayatı. Allah Resulü'nün yakınları onun tane tane söylediği bu ruhtaki sözleri dikkat ve hatta haşyetle dinlediler. Doğruluğa ayrıca doğruluk getiren bir vakar, emniyet ve halisiyet içinde kelime kelime helezonlaşan ve sonra hakikat ahenginin en güzelini çınlatan bu sözler hemen herkesi gaşyetti. Hande ise bağıracaklardı. İnandık, yalan senin için muhaldir, biliyoruz. Fakat küfür canavarı ve hayat kıyıcı Ebu Leheb bir anda hemen nefsini bu mesut tesirden çekti ve meydandakilere döndü. Abdülmuttalib oğulları, öyle garip garip ne düşünüyorsunuz? Bu adam bizim için bir lekedir. Kendisine yabancılar dersini vermeden gereğini siz yapınız. Ya hapsedin yahut başka bir şekil bulup haline mani olun. Sonra ona bu muameleyi başkaları yapacak olursa kabilenizden bir ferdi teslim etmeye mecbur olmak gibi bir zillet altında kalırsınız. Teslim etmediğiniz takdirde ise siz kabilece mahvolup gidersiniz. Başlar aşağı indi ve kimse kıpırdamadı. Korkunç sükut. Nasipsiz vicdanın içinden gelen ve ebediyeti tepen bu kapkara sözler bütün hisleri bulandırdı. Birden bir kadın sesi yükseldi. Avvam oğlu Zübeyir'in annesi ve Allah sevgilisinin halası Safiye, Ebu Leheb'e doğru bir adım attı. Kardeş, öz kardeşimin oğlunu terk etmek ve yapayalnız bırakmak sana şeref mi verir? Ben de yemin ederim ki ilim adamları Abdülmuttalip nesebinden bir nebi zuhur edeceğini söylerlerdi. İşte o nebi budur. Ebu Leheb acı kahkahalarla güldü. Ne batıl fikir ve boş emel. Kadınların sözüne mi kaldık? Onların sözü gelin sandalyesinde yakışık alır. Yarın Kureyş nesilleri ayaklanır, bütün Arap kabileleri de onlara katılırsa kendilerine karşı neyle korunacağız? Karşılarında başımızı kaşımaktan daha tesirli bir şey yapabilecek miyiz? Allah'ın sevgilisi sükut ve tevekkül içerisinde dinliyorlar. Mücadele çok kızışmak istidadı gösteriyor. Tam o sırada Ebu Talip ilerledi ve muazzam bir irade çehresiyle şu hükmü bildirdi. Biz sağ oldukça onu koruyacağız. Buna mecburuz. Bu kadar. Ve mırıltılar, homurtular içinde dağıldılar. Başka bir defa

Allah'ın Resulü kendi öz aile koluna daha tatlı ve yumuşak bir nüfuz yolu tecrübe etmek istediler. Hazreti Ali'ye emir verdiler. Bir ziyafet hazırla ve Abdülmuttalip oğullarını davet et. Ziyafet hazırlandı. Abdülmuttalip oğulları sofranın etrafına dizildiler. Zevk ve şevk içinde yemek yendi. Son lokmaların ardından kısa bir durak. Kainatın efendisi buyurdular. Size bu dünyayı ve öteleri kefalet altına alan bir şey getiriyorum. Niçin bu daveti benimle beraber üzerinize almıyorsunuz? Ortalık donuverdi. Hayret, dehşet. Kimse de müsbet bir tavır yok. Birdenbire Hazreti Ali ayağa kalktı ve haykırdı. Bu mecliste yaşı en küçük olan benim. Belki vücudum bücür, kollarım cılız, bacaklarım sıska. Fakat bu halime rağmen size yardım etmeye hazırım. Haydi. Manzara gerçekten müthiş, ulvi olduğu kadar müthişti. En olgun yaştaki büyükler büyüğünün hayata hayat getiren teklifi karşısında herkes çarpılıp kalıyor, herkes susuyor, ne diyeceğini bilemiyor, ne yapacağını kestiremiyor. Fakat 10 küsür yaşında bir çocuk birden yerinden zıplıyor, hidayet yönünü gösteriyor, kemikleşen inat ruhunu yumuşatmaya çalışıyor, onları teşvik ediyor, kendilerine yardım edeceğinden bahsediyor. Böyleyken hala nasipsizler gözyaşı içinde boğulmuyor, erimiyor, kendinden geçmiyor ve teslim olmuyorlar. Çare yoktu. Allah'ın mühürlediği kalbi kimse açamaz. Sağ elde güneş, sol elde ay. Ezel kadar eski ve ebed kadar yeni din. Kureyşlilerin nasipsizlerine artık müthiş bir afet gibi görünüyor. Ruhlarını, ahlaklarını, adetlerini, ticaretlerini, iktisadi ölçülerini, içtimai usullerini, ferdi hürriyetlerini perişan eden bir bela. Kureyşlilerin nasipsizi İslamiyet karşısında artık kendini putundan, ananesinden, kazancına ve geçim tarzına kadar topyekün altüst etmek isteyen bir tehditle yüz yüze görünüyor. İslamiyet, gerçek ve her noktayı içine almış dinin ilk şartı olarak Kureyşliği şartsız ve pazarlıksız, baştan başa yenileşmeye, ezel kadar eski ve ebed kadar yeni hakikatle insanlaşmaya davet etmekte. Bu davet de artık apaçık. Mekke ve Kureyş meydanında gönderene çekilmiş bir işaret. Düne kadar dileyenin alakalanacağı ve dileyenin omuz silkeceği mücerret ve umumi iman ve ahlak ölçülerini, şimdi put nefreti, Kureyşli hayatının baştan başa tenkidi, Kureyş geleneklerinin baltalaması. Nasipsizler için bu hücumlara kayıtsız kalmak ne mümkün? Nihayet Mekke ileri gelenlerinden bir heyet kurdular. Heyet aldığı karara göre doğru Allah Resulü'nün hamisi Ebu Talib'in karşısına çıktı. Dediler, senin yeğenin cedlerimizin dinine, ahlakımıza, adetlerimize, yaşayış tarzımıza tecavüz ediyor. Seni bu hale tedbir almaya davet ediyoruz. Çaresi neyse düşün ve yerine getir. Artık vaziyet ciddidir. Heyet, Rebiya oğulları Utbe ve Şeybe, Haşim oğulları As ve Ebu Cehil, Muttalib oğlu Esved, Mugire oğlu Velid, Haccac oğlu Nebiye, Vali oğlu As gibi Kureyş'in en dişlilerinden. Heyet ısrarında devam etti. Yeğenin zararlı bir meslek takip ediyor. Mekke'de sükun ve birliği muhafaza edebilmek için onu sustur. Ebu Talip bu müracaata atlatıcı cevaplar verdi. Onları tatlı dil ve müphem vaatlerle oyaladı ve ince bir üslup kullanarak başından savdı. Ve kendisince muazzez, hakikatte mukaddes yeğenini sonuna kadar himaye azminden hiçbir şey kaybetmedi. Kainatın efendisi amcalarının himayesinden memnun fakat esasta kendisi Resul olarak Allah'a sığınmış, dini yaymakta devam ediyor. Kureyş müteazımlarının düşmanlık gayreti de beraberce yayılıyor. Müşrikler de kendi merkezleri olan Darün Nedve'de toplandılar ve yeni din üzerinde etraflı müzakereye giriştiler. Ne gibi tedbirler alacaklar ve yeni dini ne suretle tesirsiz kılacaklar? Nasıl iman gittikçe genişleyen bir dairenin merkezinden idare ediliyorsa, onlar da küfrü merkeziyleştirip imana karşı gittikçe genişleyen bir daire haline getirmek istediler. İslam'a karşı tepkilerini şuurlaştırmak ve bu şuuru içtimaileştirmek gayretine düştüler. Küfür propaganda ve müdafasını kendilerince hak bilinen ölçülerle kitle halinde ayaklandırmak sevdasına düştüler. Aralarından yeni bir heyet seçtiler. Bu yeni heyeti yeni ve en şiddetli emirlerle Ebu Talib'e yolladılar.

0: Heyet bu defa sadece şikayet etmekle kalmadı. Eğer muratları yerine getirilmeyecek olursa nelere kadar el atacağını ve nerelere kadar gideceğini açıkça bildirdi. Yeğenin vaazlarından vazgeçmeyecek olursa çok şiddetli tedbirler almak zorunda kalacağız. İş, Kureyş arasında bir iç muharebeye kadar varabilir. Son ve kat'i ihtarımız, eğer onun davasından döndüremeyecek olursan, tekrar ediyoruz, aramızda kanlı bir boğuşma patlayacaktır. Bu tehdit o vakte kadar daima hududu muhafaza eden tavırların, en ihtiyatlı hücumların rengini birdenbire değiştirdi. Ebu Talip, iç muharebe tehdidinden başına bir kaya parçası düşmüş gibi sarsıldı. Heyete ne cevap vereceğini bilemedi. Müsbet ve menfi hiçbir şey söylemedi ve düşünüp karar vereceğini bildirmekle kaldı. Düşün ve neticeyi bildir dediler müşrikler ve Ebu Talip'i yalnız bıraktılar. Ebu Talip mahzun mahzun düşünmekte. Ebu Talip mukaddes yeğenini çağırttı, karşı karşıyalar. Kendine ve ailene müthiş bir bela getirmemen için sana bir ricada bulunacağım. O içinde kainat dolu mana susuyor. Ebu Talip, senden rica ederim. Bana kaldırabileceğimden ziyade yük yükleme. O susuyor. Kureyş büyükleri neşrettiğin dinden vazgeçmeyecek olursan aramızda kanlı bir boğuşma çıkacağını haber verdiler. Bu davadan vazgeç. O zaman alemlerin yalnız o gelecek diye yaratıldığı gaye insan ve ufuk peygamber, hayal edilmez bir vakar, tevekkül, heybet ve irade tavrıyla buyurdular. Sağ elime güneşi, sol elime kameri verseler de bu davadan vazgeçmemi teklif etseler, ben de öleceğimi bilsem yine vazgeçmem. Ve insanlığın tacı, harikulade gözleri yaş içinde artık kendini bırakmak zorunda görünür gibi olan amcasının huzurundan çıktılar. Kalbiyle Müslümanlığın ana şartı olan aşk ve ihlası en zengin çapta taşıyan, fakat bir türlü imana varmayan asil amca, Allah Resulü'nün arkasından koştu. Onu durdurdu, kendisine çevirdi ve haykırdı. Hadi git, dilediğin gibi dinini neşret. Allah üzerine söz veriyorum ki, ben seni hiçbir zor karşısında yalnız ve müdafasız bırakmayacağım. Kureyşliler iyice anladılar ki korkutmalarının veya mükafatlarının hiçbir tesiri olmayacaktır. Ve Ebu Talip bir iç muharebe pahasına da olsa yeğenini korumaktan vazgeçmeyecektir. Bu defa başka bir tertip düşündüler. Kureyş'in en güzel ve en sevimli delikanlılarından birini Ebu Talip'e vermek, karşılığında da Allah'ın sevgilisini almak. Ebu Talip gülünç teklifi şiddetle reddetti. Siz bana kendi çocuğunuzu besletmek için vermek, benimkini ise öldürmek için almak istiyorsunuz. Bu ne münasebetsiz bir teklif. Ebu Talip ile Kureyş büyükleri arasında bu defa eski karşılaşmalardakinden daha sert ve dik sözler geçti. Ebu Talip'in de Kureyşlilerle arası her zamankinden fazla açıldı. Artık Haşimoğulları koluyla Kureyş'in öbür aileleri arasında derin bir uçurum açılmış oluyordu. Ebu Talib'in Allah'ın sevgilisini bu kadar kuvvetle himaye etmesi, işi bütün Haşimoğulları çerçevesine sirayet ettiriyor, Haşimoğulları soyu, kendi içlerinden bir fert olan kainatın en büyük ferdini himaye etmekle, Kureyşlilerin putlarına edilen tecavüzün bir nevi sorumlusu mevkiine geçiyordu. Haşimoğulları çerçevesinden bir ikisi, karşı tarafa geçerek Ebu Talib'e şöyle dediler, ''Yakınların senin için insaflı davranıyorlar ve sana karşı gelmemek istiyorlar.'' Fakat sen onların fedakarlığını takdir etmiyorsun. Bundan memnun görünmüyorsun. Ebu Talip cevap verdi. Allah için söylüyorum ki yakınlarım benim için insaflı hareket etmiyor. Asıl siz beni bırakmaya ve düşmanlarla birleşip bana karşı gelmeye niyetli görünüyorsunuz.
1: Okudukça Eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: dilimize başka dillerden, yabancı dillerden kelime giriyor. Şunun altını çizmek istiyorum. Zannediyoruz ki biz yüzlerce yıldan beri başka dillerden kelime almışız, kelime vermemişiz. Binlerce kelime Türkçeden başka dillere verilmiştir. Yani Türkçe sadece kelime alan bir dil değil. Bir de lütfen şuna dikkat edelim, şunu aklımızdan çıkartmayalım. Türkçe bir imparatorluk dilidir. Yeryüzünde bir elin parmakları kadar imparatorluk dili vardır. Türkçe bunlardan biri. Şimdi hal böyleyse, yabancı dillerden kelime Türkçe'ye girmiş midir, girer mi? Evet, Türkçe bir kabile dili değil. İşte Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşamıyoruz. Türkçe stratejik açıdan çok önemli bir coğrafi bölgede bir geçiş yolu malumunuz ve muazzam bir mazisi var. Biz Türk milletinin muazzam bir mazisi var. Türkçenin vatanları var. Türkçe sadece bir coğrafyada işlenmiş bir dil değil. Dikkat lütfen. Dolayısıyla çok fazla sayıda yabancı kelime olabilir. Normaldir, tabidir ama neye dikkat edeceğiz? Birincisi Türkçenin ses mimarisinin muhafaza etmeye çalışacağız. Kelimelerimiz Türkçenin telaffuzuna uygun olmalı. Biz Türkçenin ses mimarisine çok dikkat eder. Fakat son yıllarda baş gösteren tehlike işte bu noktada. Türkçenin telaffuzu artık şiiriyeti, sesi, ahengi insanımızı ilgilendirmiyor. Aldığımız kelimeyi orijinaline uygun olarak telaffuz etmeye gayret ediyoruz. Türkçenin gramerine özen göstermiyoruz. Bizim hazinelerimiz var. Bu sandıkların kilitlerini kapatmışız. Kaybolmuş gitmiş maalesef. Bu zenginlikten haberdar olması lazım yavrularımızın. Bir de yani bu dile güvenmeleri lazım. Bu dile saygı duymaları lazım. Bu duyguyu, bu ruh halini vermemiz lazım.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Farkında ol, Akra dinle.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
3: Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.
4: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akramedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak, 72 millete hor bakmamak gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli.

Program Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

kul Allahü Teala Hazretlerine erecek. Erenlerden olacak, evliyadan olacak. Nasıl olacak? 4 kapıyı aşacak, 40 makamdan geçecek, el vasıl ilallah olacak. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Doğum sonrası depresyon dediğimiz zaman evlilikte var olan bir çatışma varsa kadın bundan etkileniyor. Hem kaygı anlamında hem depresyon anlamında etkileniyor. Bir de beden algısı üzerinden değerlendirildiğinde kadın kendisine dair benlik algısı da değişmiş oluyor. Ve kendine verdiği değer de saygı da azalmış oluyor aslında. Şimdi bizi biz yapan değerler bedensel özelliklerimizden ibaret değil. Duygusal, ruhsal, zihinsel birçok özelliğimiz var bizi biz yapan. Fakat eğer bu takıntı düzeyinde olursa, özellikle eşi tarafından takıntı derecesinde bir anne eleştirilirse, çok dile getirilirse bu kadın için de kırıcı da bir şey olmuş olacak ve benlik saygısı da düşmüş olacak. Kadınlar da o dönemde kendi bedenlerindeki değişime adapte olmakta zorluk yaşıyorlar. Kendileri de belki o durumdan rahatsızlık duyuyorlar. Fakat bunu dışarıdan duymak daha huzursuz edici olabiliyor. Hüzünlü ve depresifse zaten var olan bir moral bozukluğuna bir şey daha, bir moral bozukluğa eklememek lazım. Sadece destekleyici olmak, güven vermek, olumlu telkinlerde bulunmak yeterli olabilir. Fakat bir ileri aşamada, depresyon aşamasına geçtiğinde, daha çökkün duygu durum ilerlediğinde, artık hanım gel işte şunu yapalım, işte güzel, daha önceden hoşlanacağı bir şey, işte gel yemeğe çıkalım veya gel bir film izleyelim, gel bir müzik dinleyelim dediğinde, ya şimdi kim yapacak, bana tad vermiyor dediğinde, ya bunları fark ettiğinde işin tabii bir tedavi alınmasını gerektiğini kanaat getirmiş. En azından hani danışmak amaçlı da olsa belki şöyle ikna edebilir. Hani hem annenin kendi sağlığı için bunun önemli olduğu, hem de bebeği için, bebekleri için daha olumlu olacağı şeklinde telkin edebilir. O sadece fikir almak için de gidilebilir. Hani her zaman için direkt tedavi başlanması şart olmayabilir. Şimdi genelde artık hani doğum sonrası depresyonun tanınması arttı kişilerde. Yani bu iyi bir şey. Evet. Bu konuda hani gerek medyanın etkisiyle, gerek sağlık kuruluşlarının yaptığı programlarla bu konuda bilinçlenme daha da arttı. Yani gebelik sonrasında, gebelikte ve doğum sonrasında depresyon olabileceği. Tabii burada en önemli bilinçlendirici bir unsur da kadın doğum doktorları olmuş oldu. Çünkü gebelikte kadını takip etmiş oluyorlar ve gebelik sırasında depresyona yatkınlığı da gözlemleyebiliyorlar. Doğum sonrasında da bebeğin rutin kontroller için gidilen çocuk hekimlerinin annenin durumunu fark etmesi de önemli bir unsur. Bazen çocuk hekimleri yönlendirmiş oluyor. Ve bunu çevresinde yaşayanlar, artık eskisi gibi psikiyatriste gitmek eskiden daha bir tabu halindeydi. Fakat şimdi daha sohbetlerde paylaşılan bir durum. Gebelik sonrası depresyonun sohbet ortamlarında paylaşılması bile bilinçlenmeyi çok arttırmış durumda. Bizlere de başvuran birçok hasta mevcut bu konuda. Hani ben, bazıları şüpheyle geliyor. Hani bende acaba gebelik depresyonu var mı şüphesiyle. Bakıyoruz, bunların bazısında gebelik depresyonu değil, gebelik hüznü var daha çok. Hüzün boyutu.

0: boyutunda, tam bir majör depresyon boyutunda değil. Onları gözlemliyoruz. Daha destekleyici tedbirlerle, önlemlerle takip ediyoruz. Hemen ilaç tedavisine başlamıyoruz. Hani çünkü gereklilik yok. Fakat ciddi bir depresyondan şüphelendiğimiz durumlarda bazen hani çok ağır tablolarda da yatarak tedaviyi bile, bir psikiyatrik kliniğe yatarak tedaviyi bile önerdiğimiz durumlar olabiliyor. Şöyle, yatarak tedaviyle anne sağlığına daha çabuk kavuşuyor. Evet. Bebeğine daha çabuk kavuşmuş oluyor. Evet. Bunu hani şöyle düşünebiliriz. Aslında hani diyoruz ya, hani annelik şey çok kutsal, çok yüce bir şey. Evet, çok gerçekten yüce, hakkını ödeyemeyiz annelerimizin. Evet. Hani ama bir kadına bu birdenbire yapabileceği bir şey değil. Öğrenilen bir şey aslında annelik. Yani bizim kendi annemizden anneliği nasıl öğrendiğimiz, o teması nasıl kurduğumuz. Mesela bazı anneler daha kucaklar, öper, sever. Bazı anneler de yedirir, içirir, canını verir gerekirse. O kadar kucaklayamaz. Bazı anneler işte sözel olarak da iltifat eder evlatlarına. Onurlandırır, ödüllendirir, aferin der. Ama bazı anne evladı da çok gurur duyar. Ama bu gururunu kendine saklar, çocuğuna bunu yansıtamaz. Anneyle kurulan ilişki, işte o bağlanma teorileri de buna değiniyor. Eğer anne çocuğa güven ilişkisini sağlayacak şekilde ilk 3 yaşta ihtiyaçlarını yerinde bir şekilde karşılamışsa, ama bu böyle dört dörtlük, her ağladığında koştu, her ağladığında doyurdu anlamında değil, dengeli bir şekilde karşımıza, sağlıklı, güvenli bir bağlanma oluşmuş oluyor. Fakat anne tutarsız davranırsa, bazen çok seviyor, bazen itiyor ise, hani çift mesaj veriyorsa, hem kendine çekiyor, kucaklıyor, hem kendinden uzaklaşıyor, itiyorsa, daha güvensiz bir bağlanma oluşmuş oluyor. Bu da bir şekilde kişinin hayatına da yansıyor, kendi anneliğine de yansıyabilir. Ama bu demek değildir ki böyle bir yaşantısı olan her anne bunu gerçekleştirecek. Yani şimdi her birey için, her bireyin kendi öyküsü, yolculuğu farklı farklı ilerleyebilir. Evet. Evet. Yani güvensiz bağlanma oluşturan bir annenin çocuğu, kendi çocuğuyla güvenli bir bağlanma oluşturabilir de.
1: Evet. Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın rüyası ve kurban hadisesi.
1: Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önder idi. İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşmaktadır.

0: Yaşlanma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün, bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık bir imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç, fidye verdik. Sonra gelenler arasında da ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı."
1: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Divan, klasik edebiyatımızın en görkemli, en hacimli ve en disiplinli yapısı hiç şüphesiz divanlardır. Kelime olarak Farsça'da meclis, kurul, toplanılan yer veya yazılı kağıtların bir araya getirildiği defter manalarına gelen divan, edebiyatımızda şairlerin belli bir nizam ve kural dahilinde yazdıkları şiirlerini topladıkları muazzam eserlerdir. Bugünün dünyasında bir sanatçının toplu eserleri ya da albümü olarak düşünebileceğimiz bu yapılar, eski şairler için rüştünü ispat etme ve edebi bir kimlik kartı edinme mecrasıdır. Bir divanın rastgele bir araya getirilmiş şiirler yığını olmadığı, adeta ilahi bir mimari gibi katı kurallarla tasarlandığı görülür. Eserler genellikle Allah'ın birliğini anlatan tevhidler, ona yakarışları içeren münacatlar ve peygamberi öven naatlerle başlar. Ardından dönemin padişahına veya devlet büyüklerine sunulan kasideler gelir. Divanın ana gövdesini ve en hacimli kısmını ise alfabetik olarak sıralanan gazeller oluşturur. Bu sıkı hiyerarşi divanın sadece bir kitap değil, aynı zamanda klasik dünya görüşünün edebi bir yansıması olduğunu kanıtlar. Edebiyat tarihimizde Fuzuli, Baki, Nedim ve Şeyh Galip gibi isimler bıraktıkları muhteşem divanlarla asırları aşan birer abideye dönüşmüşlerdir. Divan, klasik Türk şiirinin

0: sarayıdır. Şair bu sarayın her bir odasını kelimelerle, mazmunlarla ve aruzun musikisiyle ince ince işler. Divanları anlamak sadece eski kelimeleri çözmek değil, o dönemin estetik algısını, insan ruhuna bakışını ve medeniyet tasavvurunu en rafine haliyle hissetmektir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Çakra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatık kırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teyran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda var.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle radîtu billâhi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen ve fil lahsin rasûlen vecebet lehul cenne. Ebu Davud Es-Sicistani'nin eserinde Ebu Said El-Hudri rivayet etmiş. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kim ki radıytu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bil Muhammedin nebiyyen ev rasulen derse ne olur? Vecebet lehul cenne. Ona cennet vacip olur. Yani gerekli olur. Cennete girmesi gerekir. Muhakkak cennete girer. Bu sözü söyleyen. Neymiş söz? Manasına gelelim. Radıytü billahi rabben. Allah'a Rab olarak razı oldum. Allah benim Rabbimdir. Celle Celaluhu ve amme nevaluhu. Ben onun Rablığına hoşnudum, razıyım. Kulu olduğundan iftihar ediyorum. O benim Rabbim olduğundan ben ne kadar hamd etsem, şükretsem az gelir. Bu işten memnunum, hoşnudum, razıyım. Ve bil İslami dinen. İslam'dan da din olarak razıyım. Yani dinim İslam elhamdülillah. Memnunum Müslüman olmaktan. Helaline memnunum, haramına memnunum. Her şeyi yerli yerince, usulünce ne mutlu bana ki Müslüman olmuşum. Çok halimden memnunum, razıyım demiş oluyor insan. Ve bi Muhammedin nebiyyen. Peygamberimiz olarak da Muhammed'den memnunum, razıyım ona da. Onun da peygamberimiz olduğundan hoşnut ve razıyım. Hiç şikayetim yok. Sünneti başımın tacıdır. Fermanı fermanımdır. Başı üstüne yeri vardır. Emrettiği benim için devlettir. Ümmeti olduğumuz devlet yeter. Ümmeti olduğumuz devlet yeter. Onun ümmeti olduğumuz saadet olarak bize kafi. Peygamberler gıpta etmişler, temenni etmişler. Ah ahir zamanda gelseydik de o mübarek zatın ümmeti olaydık. Kim böyle derse, böyle diyen insana cennet vacip olur.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nisa suresi 127 ila 152. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Senden kadınlar hakkında fetva isterler. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Bu da kendilerine yazılmış olan mirastan haklarını vermeyip kendileriyle evlenmeyi arzuladığınız yahut nikahlanmaktan kaçındığınız yetim kadınlarla zayıf çocuklar ve bir de yetimlere karşı haklarını koruma veya vermede adaleti yerine getirmeniz hakkında olup kitapta size okunanlardır. Her ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu hakkıyla bilicidir. Eğer bir kadın kocasının geçimsizlik ve huysuzluğundan veya kendisinin sevimsizliğinden dolayı yüz çevirmesinden endişe ederse, bazı fedakarlıklar yaparak bir anlaşmayla kendi aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Barış hali geçimsizlik ve ayrılıktan daha iyidir. Zaten nefisler kıskançlığa, bencil ve cimri davranmaya meyillidir. Ey erkekler! Eğer iyi geçinir, nefislerinize uyarak kadınlara eziyet etmekten sakınırsanız, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bunun karşılığını size hakkıyla verecektir. Ey kocalar! Ne kadar arzu etseniz ve uğraşsanız, birden fazla eş aldığınızda kadınlarınız arasında sevgi bakımından tam adalet sağlayamazsınız. Eğer birden fazla hanım alma gereği ve zorunluluğu varsa, o halde birine tamamen yönelip diğerini muallakta hor görerek kocasızmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve gücünüz dahilinde haksızlıktan sakınırsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Eğer karı koca artık çaresiz kalarak boşanıp ayrılırlarsa, Allah lütfu keremiyle her birini diğerine muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın lütfu geniştir. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de size de Allah'tan korkun, onun emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının diye emrettik. Eğer küfre saparsanız ona zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün övgülere layık olan O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi sadece Allah'ındır. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi giderir, yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla kadirdir. Kim yalnız dünya mükafatını isterse bilsin ki dünya ve ahiret mükafatı Allah katındadır. Allah her şeyi hakkıyla işiten ve görendir. Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın veya akrabalarınızın aleyhine olsa bile adaleti titizlikle ayakta tutan ve sırf Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz ister zengin ister fakir olsunlar. Çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Haktan ayrılarak heva ve hevesinize uymayın. Eğer şahitlikte dilinizi eğip büker, yalancı şahitlik ederseniz veya şahitlikten kaçınırsanız bilin ki bu kul hakkını ihlaldir, zulümdür. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a

0: Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, resullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapıklığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Doğrusu iman edip de sonra küfre sapanlar, sonra yine iman edip de sonra tekrar küfre sapanlar, sonra da küfürde ileri gidenler, küfür hallerini devam ettirenler var ya, Allah onların ne bağışlar ne de doğru yola eriştirir. Resulüm, münafıklara kendileri için elem verici bir azap olduğunu müjdele. Onlar, inananları bırakıp da küfre sapanları, inkarcıları, veli, dost ve idareciler edinirler. Yoksa izzeti, şerefi, onur ve yüceliği onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz ki bütün izzet, yücelikler Allah'a aittir. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar, bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösterin. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi. Hiç şüphesiz Allah münafıkların ve inkarcıların hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar, münafıklar, hep sizin başınıza bir felaket gelmesini gözetirler. Eğer size Allah'tan bir zafer ve ganimet nasip olursa, biz de sizinle beraber değil miydik? Bize de pay verin, derler. Eğer savaşta kafirlere zaferden bir pay olursa, bu sefer onlara, biz size yardım ederek üstünlük sağlayıp, sizi müminlerden korumadık mı? Bize de pay verin, derler. Artık Allah, kıyamet gününde onlarla sizin aranızda hükmedecektir. Allah, kafirlere, müminlerin aleyhine asla bir yol, delil vermeyecektir. Münafıklar, kalplerinde küfrü ve düşmanlığı gizleyip, dilleriyle iman ettiklerini söyleyerek, güya Allah'a hile yapmak isterler. Halbuki O, onların hilelerini başlarına geçirip, cezalarını verendir. Onlar, namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar, özen göstermezler. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da ancak pek az zikrederler, hatırlarlar. Onlar, münafıklar, müminlerle kafirler arasında kararsızdırlar. Ne bunlara ne de onlara dahil olur, bağlanırlar. Allah kimi sapıklık üzere bırakmışsa, artık sen ona bir çıkar yol bulamazsın. Ey hakiki iman sahipleri! Müminlere bırakıp da küfre sapanları, inkarcıları, İslam karşıtlarını veli, sırdaş ve başlarınıza idareci edinmeyin. Bunu yaparak Allah yanında aleyhinize olacak, onlardan olduğunuzu gösterecek açık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadır. Onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah'a, dinine sımsıkı sarılanlar ve dinlerinde Allah için halis ve samimi olanlar hariçtir. İşte bunlar müminlerle beraberdirler. Müminlere de Allah çok büyük mükafat verecektir. Siz şükreder ve iman ederseniz Allah sizi ne diye azaba uğratsın? Allah şükredenlerin mükafatını veren, her şeyi hakkıyla bilendir. Allah, insanı incitecek kötü sözün açıkta söylenmesini sevmez. Ancak zulmedilenler hariç. Allah her şeyi işiten ve bilendir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz ya da bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye gücü yetendir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlere inanmamakla Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve biz peygamberlerin bazısına inanır, bazısını da inkar ederiz diyerek bu ikisi imanla küfür arasında bir yol tutmak isterler. İşte bu kimseler gerçekten kafirdir ve biz kafirlere rezil ve perişan edici bir azap hazırladık. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan birini diğerinden ayırmayanlara gelince, onlara da Allah mükafatlarını verecektir. Allah tevbe edip dönenleri çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nisa suresi 127 ila 152. ayetlerini dinlediniz.
0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Kendi içimizdeki anlam boşluklarını, anlamsal krizleri, sevilme, değerli olma, yakın bir ilişki kurma, desteklenme, ait olma ihtiyaçlarının o kadar farkında değiliz ve bunları karşılamaktan o kadar uzağız ki bu psikolojik ve belki biraz da manevi ihtiyaçları maddi ürünlerle gidermeye çalışıyoruz. Alışveriş yaparak, daha fazla şey bünyemize katmaya çalışarak, buna sadece maddi şeylerden bahsetmiyorum. İşte eşya almak, bir şeyler almak, parayla bir şey almaktan bahsetmiyorum. Bazen içimize bilgi doldurmak da kendi öz ihtiyaçlarımızın farkında olmamakla ilgili olabiliyor. Ne kadar çok şey bilirsem o kadar değerli olurum. Ne kadar çok şey öğrenirsem o kadar sevilirim gibi bir otomatik düşünce bizi bu anlamda yönlendirebiliyor. Oradaki ihtiyaçların farkında olmak ve bunları giderme yolunda enerjimizi harcamaya orada ihtiyacımız var. Fakat biz işte isteklerimizin peşinde koşarken, maddi manevi kaynaklarımızı buraya harcarken ihtiyaçlarımız ister istemez duygusal ihtiyaçlarımız da kenarda kalıyor, karşılanmamış oluyor. Ve ne yazık ki karşılanmayan ihtiyaçlar yok olmuyor. Birikerek birikerek, artarak artarak devam ediyor. Ve bu tüketim alışkanlığı da karşılanmamış duygusal ihtiyaçlarımızın daha da birikmesine sebep oluyor. Çünkü ana meseleyi ıskalamış oluyoruz. Öncelikle burada belki şunu konuşmakta fayda var. Duygusal ihtiyaçlarımızın olmasını normalleştirmek biraz. Çünkü bunlar böyle lüksmüş gibi algılanıyor, şımarıklıkmış gibi. Ya da talep etmememiz gereken, istemememiz gereken ya da sanki başkalarının hiç ihtiyacı yokmuş da bir tek benim ihtiyacım varmış gibi algıladığımız şeyler. Sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, değerli hissetme ihtiyacı, görülme ihtiyacı, saygı alma ihtiyacı, saygı duyulması ihtiyacı. Bunların hepsi son derece doğal, hayatta kalması için, ilişkilerini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu normal, hiç de abartılı olmayan, hiç de şımarıklık olmayan ihtiyaçlar. Bunlara sahip olmak bizi garip yapmaz. Bizi psikolojik olarak sorunlu yapmaz. Bunlar doğal insan ihtiyaçları. Önce bir bunu normalleştirmek belki. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken ya da ilk bakmamız gereken şey ben ihtiyaç sahibi olmaya, bir takım ihtiyaçlarımın giderilmesine ne kadar açığım? Ve sonra şu iki soruyu sormak. İhtiyacım ne ve ne istiyorum? Bu sorular biraz pratik yapmak gerektiren sorular. Bu istek ve ihtiyaç meselesinde de ilk başta bunu ayırt edemeyebiliriz. İhtiyacım ne, isteğim ne? Vallahi bilmiyorum ki. İkisi de birbirine çok benziyor. Hiç ayırt edemiyorum. Desek de bunu tekrar tekrar sorup şu an ihtiyacım ne? Şu an ne istiyorum? Şuna çok inanıyorum ben. Hangi formasyondan gelirse gelsin, nasıl bir farkındalık düzeyinde olursa olsun, içimizde bize daima doğruları söyleyen çok dürüst bir yer var. Ve onu duymaya niyet etmemizle beraber zaman içerisinde bunu duyar hale geliyoruz ve şunu fark ediyoruz ya, aslında ben şu an işte bunu almak istiyorum ama benim ihtiyacım o değil. Şuraya gitmek istiyorum ama aslında benim ihtiyacım hiç o değil ya. Ben işte tatil ihtiyacım sanıyorum ama hayır, benim şu an deniz tatili değil belki ihtiyacım. Evde uyumak, istek ve ihtiyaç arasındaki ayrımı yavaş yavaş farkına varıyoruz. Dolayısıyla tekrar tekrar o içimizdeki en dürüst ve bilen yere güvenerek bu ikisinin ayrımını içimize sormak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

0: Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut yeni eğitim yılına özel fidan kampanyasını duyurdu. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocuklarda çevre bilincini artırmak amacıyla okula dönüşün meyvesi hangisi kampanyasını başlatıyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yeşil bir dünya hedefiyle yürütülen kampanyada veliler ve çevre

Dostları öğrenciler adına zeytin veya Antep fıstığı fidanı bağışlayabiliyor. Ağacını seç, bağışını yap sloganıyla duyurulan kampanyada bağışçılar iki fidan türünden dilediğini seçerek destek olabiliyor. Kampanya kapsamında bağışlanan fidanlar için öğrencinin adına kişiye özel dijital fidan sertifikası hazırlanıyor. Bu sertifika çocuklara yeni eğitim öğretim yılı hediyesi olarak sunulabiliyor. Çekut böylece çocukların daha küçük yaşta doğa koruma bilinci kazanmasını ve kendi adlarına dikilen bir fidanın büyümesine tanıklık etmesini hedefliyor. Kampanyada zeytin ve Antep fıstığının seçilmesinin de çevresel ve ekonomik nedenleri bulunuyor. Zeytin ağaçları yüksek karbon emilimi kapasitesiyle doğal biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlarken, Antep fıstığı ise yöresel tarıma ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya destek oluyor. Çekut fidan bağışıyla yeni eğitim yılının yalnızca öğrenciler için değil, doğa için de bir başlangıca dönüşmesini amaçlıyor. Kampanyaya destek olmak ve öğrenci adına fidan sertifikası oluşturmak isteyenler, dikiliağacımvar.com sayfası üzerinden kampanyaya katılabiliyor. Yapay zeka ile sohbet ettikçe robotlaşıyor muyuz? Yapay zekanın günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, insan davranışları üzerindeki olası etkilerini de gündeme taşıyor. Uluslararası bir araştırma, yapay zeka destekli müşteri hizmetleri botlarıyla geçirilen sürenin insanların iletişim biçimlerini değiştirebileceğini öne sürdü. Araştırmacılara göre yapay zeka, insan dilini ve duygusal tepkileri taklit ederek daha doğal bir iletişim kurmaya çalışırken, kullanıcılar da makineler tarafından daha kolay anlaşılabilmek için ifadelerini sadeleştirebiliyor. İnsanlar arasındaki iletişimde spontane ve öngörülemeyen tepkiler öne çıkarken, yapay zeka ile kurulan diyaloglar, algoritmaların işleyebileceği belirli kalıplara dayanıyor. Bilim insanları insanın karşısındakini taklit etme eğiliminin yapay zeka ile sürekli iletişim halinde olan kişilerde de ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Bu durumun zamanla insanların kendini ifade etme biçimlerini daraltabileceği değerlendiriliyor. Araştırma ekibi bu süreci robotik insanlık kavramıyla açıklıyor. Kullanıcıların yapay zekanın komutları daha doğru anlaması için iletişimlerini sisteme uyarlaması ve bu kalıpları zamanla içselleştirmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak çalışma büyük ölçüde teorik bir çerçeveye dayanıyor ve ortaya atılan görüşlerin daha kapsamlı deneysel araştırmalarla test edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, yapay zeka sistemlerinin yalnızca verimlilik amacıyla değil, kullanıcıların psikolojik ve etik sınırlarını gözeterek tasarlanması gerektiğini vurguluyor. Dijital çağ öğrenci profilini de etkiledi. Dijitalleşme ve değişen ebeveynlik modelleri sınıflarda yeni bir öğrenci profilinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Çocukların dikkat süreleri kısalırken yüz yüze iletişimleri de azalıyor. Yeni neslin özellikle güven, iletişim ve aidiyet ihtiyacının arttığına dikkat çekildi. Bu nedenle yeni eğitim yılında yalnızca akademik başarıya odaklanmak yeterli görünmüyor. Dikkat süresinden iletişim biçimine, duygu yönetiminden arkadaşlık ilişkilerine kadar yaşanan değişimler okulları ve öğrencileri de yeni yöntemler geliştirmeye yönlendiriyor. Dil bilimci doçent doktor Mehmet Gürlek, çocukların dil gelişiminde ebeveynlerin ve öğretmenlerin önemli bir rol üstlendiğini belirterek, çocukların yalnızca ekran kullanımını azaltmanın yeterli olmadığını, ev ve okul ortamında çocukların ne kadar konuştuğu, soru sorduğu ve sözel etkileşimde bulunduğunun da büyük önem taşıdığına vurguladı. Değerlendirmelere göre yeni eğitim döneminde çocukların akademik gelişimlerinin yanı sıra şu 5 alanda öne çıkıyor. Kendini ifade etme, duygularını yönetme, aidiyet hissetme, görünür olma ve akranlarla iletişim. Eğitimde başarı artık yalnızca akademik performansla değil, çocuğun iletişim kurabilmesi, duygularını yönetebilmesi ve kendisini ait hissetmesiyle de yakından ilişkili. Diğer yandan okullarda telefonların yasaklanması, öğrencilerin ekran kullanımını azaltmaya yetmiyor.

0: Sınıflarda yoğun kullanılan tablet ve bilgisayarlar da çocukların öğrenme becerilerini değiştiriyor. Kalp krizi anında ne yapmalı? Kalp ve damar hastalıkları dünya genelinde en önemli ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Verilere göre her yıl yaklaşık 9 milyon kişi iskemik kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Melih Uz, ailesinde kalp hastalığı bulunmayan kişilerin dahi 35 yaşından önce damar kontrollerini yaptırması gerektiğini belirterek kalp krizinin bazen sessiz ilerleyebileceğine dikkat çekti. Halk arasında kalp krizi sırasında öksürmenin kişiyi krizden koruyabileceği yönünde yaygın bir inanış bulunduğunu dile getiren Uz, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kalp krizi geçiren kişinin nefes almakta dahi zorlanabileceğini belirterek, müdahalenin mümkün olduğunca hızlı yapılmasının kalp dokusunun korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Kalp sağlığını korumada düzenli egzersizin önemli olduğuna değinen Uz, özellikle nabzın aşırı yükseltildiği bilinçsiz egzersizlere karşı da uyardı. Nabız artıran egzersizlerin yanı sıra kas kütlesini geliştiren direnç egzersizlerinin de sağlık açısından önemli olduğunu belirterek, bu iki egzersiz türünün doğru şekilde planlanmasının insülin direncinin azaltılmasına da katkı sağlayabileceğini söyledi. Kalp sağlığını korumada aktif yaşam, düzenli egzersiz ve risklerin erken kontrolü büyük önem taşıyor. Sisat uyarıyor, boğulma filmlerdeki gibi olmayabilir. Boğulma vakalarının filmlerde görüldüğü gibi çırpınma ve yardım çığlıklarıyla gerçekleşmeyebileceği konusunda önemli uyarı geldi. Sivil Savunma Derneği SİSAT'ın maskotu sismik aracılığıyla sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede boğulan kişinin su yutma ve nefes alma güçlüğü nedeniyle yardım isteyemeyebileceği, bu nedenle boğulmanın çoğu zaman sessiz ve hızlı gerçekleşebildiği belirtildi. Özellikle çocukların havuz ve denizde gözlem altında tutulmasının önemine dikkat çekilirken, ebeveynlerin sessizce yaşanan tehlike işaretlerine karşı da dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Boğulma riskine karşı çocukların suyun içinde yalnız bırakılmaması ve olası tehlikelere karşı sürekli gözetim sağlanması çağrısında bulunuldu. Av sezonu palamut bolluğuyla açıldı. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesiyle balıkçılar yeni sezon için vira bismillah diyerek denize açıldı. Zonguldak'ta denize açılan balıkçılar sezonun ilk av gününü yaklaşık 50 ton palamutla tamamladı. Avlanan palamutlar Karadeniz kıyısındaki kentlerin yanı sıra büyük şehirlerdeki balık tezgahlarında da yerini aldı. Balıkçıların ilk günkü avı yeni sezonun palamut açısından bereketli geçeceğine yönelik beklentileri arttırdı. YKS'de ilk binin tercihi tıp ve mühendislik oldu. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavında Türkiye genelinde ilk bine giren adayların üniversite tercihleri belli oldu. Sayısal puan türünde ilk binde yer alan adayların 490'ı tıp fakültelerini, 434'ü ise mühendislik programlarını tercih etti. Sözel puan türünde tarih, eşit ağırlıkta ise hukuk, yine en fazla tercih edilen bölümler arasında. Yapay zeka ve siber güvenlik gibi geleceğin mesleklerine yönelik yeni programlarda yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan yoğun ilgi gördü.
1: Hava durumu.
0: Değerli akre dinleyenleri, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava olacağı tahmin edilmekte. Öte yandan Mersin'in Toroslar mevkiinde de yerel yağış beklenirken diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: İstanbul 31, Bursa ve

0: Çanakkale 33, İzmir 36, Denizli 38, Hatay 33, Antalya 39, Nevşehir 27, Ankara 32, Bolu 30, Düzce ve Sinop 29, Samsun ve Rize 28, Erzurum ve Van 26, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Şanlıurfa 38 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Taşkent 32, Saraybosna Sağnak Yağışlı 24, Üsküp Sağnak Yağışlı 34 ve Melbourne parçalı bulutlu 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Dilovası Kavşağı kesiminde İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı, ulaşım D100'e aktarılıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nda Karahisarlı Kavşağı mevkiinde Torbalı Ödemiş, Bursa Yalova, Sinop Samsun güzergahlarında ve Artvin Erzurum yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.29, 1 avro 55.94 Türk lirası, altının gramı ise 6.707 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programında aşırı beklentili olma hali ve ruh sağlığını etkileri üzerine konuşulacak. 16.15'te Sağduyulu Akıl söyleşimizde bugünün konusu düşüncelerimizin duygularımıza ve kararlarımıza etkileri olacak. 17.05'te dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al, 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

namazla ilgili 3 hadis-i şerif. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde 5 defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı diye sordu. Sahabiler, o kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, 5 vakit namaz işte bunun gibidir. Allah 5 vakit namazla günahları silip yok eder buyurdular. İbadetlerin en faziletlisi vaktinde kılınan namazdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, namazın sonunda edilecek bir dua bana öğretiniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. De ki, Allah'ım, ben nefsime çok zulüm yaptım. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Lütfunla beni bağışla ve beni esirge. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Sevgili dinleyenler, namazla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey, o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim, azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Ayetlerle Çarşamba günü duaları.

Müslüman kimliğiyle ha.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Ve ilahukum ilahun vahid, la ilahe illa huvarrahmanurrahim.
0: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.

0: بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.

İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.

Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.

İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٍ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse, inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
0: İttabi' ma uhiye ileyke min rabbik. La ilahe illa hu ve a'rid anil müşrikîn.
1: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
0: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: اتبعوه لعلكم تهتدون.
1: Habibim, de ki, ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi hem nebi hem de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip O'na tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü o, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.

Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
1: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
1: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.

0: إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: Ya eyyuhen nasu zkuru ni'metallahi aleykum. هل من خالق غير الله؟

0: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka, gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
1: İnnehum kânû izâ qîle lehum lâ ilâhe illallâhu yestekbirûn.
0: O inkârcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkâr ediyorlardı.
1: Kul innemâ ene munzir ve mâ min ilâhin illallâhul vâhidul kahhâr.
0: Habibim, de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir. Karşı konulmaz güç sahibi kahhardır.
1: Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. Gafiriz zembi ve kabilit tevbi şedidil ikabi zittavl. La ilahe illahu. İleyhil masir.
0: Ha mim. Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de onadır.

0: Amin.
1: Diri olan hay odur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse ona dini kendisine has kılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
2: Rabbul meşriki vel mağribi la ilahe illa huve fettehizhu vekila.
1: Doğunun ve batının Rabbi odur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece onu vekil edin.

Sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut yeni eğitim yılına özel fidan kampanyasını duyurdu. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocuklarda çevre bilincini artırmak amacıyla okula dönüşün meyvesi hangisi kampanyasını başlatıyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yeşil bir dünya hedefiyle yürütülen kampanyada veliler ve çevre dostları öğrenciler adına zeytin veya Antep fıstığı fidanı bağışlayabiliyor. Ağacını seç, bağışını yap sloganıyla duyurulan kampanyada bağışçılar iki fidan türünden dilediğini seçerek destek olabiliyor. Kampanya kapsamında bağışlanan fidanlar için öğrencinin adına kişiye özel dijital fidan sertifikası hazırlanıyor. Bu sertifika çocuklara yeni eğitim öğretim yılı hediyesi olarak sunulabiliyor. Çekut böylece çocukların daha küçük yaşta doğa koruma bilinci kazanmasını ve kendi adlarına dikilen bir fidanın büyümesine tanıklık etmesini hedefliyor.

0: Kampanyada zeytin ve Antep fıstığının seçilmesinin de çevresel ve ekonomik nedenleri bulunuyor. Zeytin ağaçları yüksek karbon emilimi kapasitesiyle doğal biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlarken, Antep fıstığı ise yöresel tarıma ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya destek oluyor. Çekut fidan bağışıyla yeni eğitim yılının yalnızca öğrenciler için değil, doğa için de bir başlangıca dönüşmesini amaçlıyor. Kampanyaya destek olmak ve öğrenci adına fidan sertifikası oluşturmak isteyenler, dikiliağacımvar.com sayfası üzerinden kampanyaya katılabiliyor. Dijital çağ öğrenci profilini de etkiledi. Dijitalleşme ve değişen ebeveynlik modelleri sınıflarda yeni bir öğrenci profilinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Çocukların dikkat süreleri kısalırken yüz yüze iletişimleri de azalıyor. Yeni neslin özellikle güven, iletişim ve aidiyet ihtiyacının arttığına dikkat çekildi. Bu nedenle yeni eğitim yılında yalnızca akademik başarıya odaklanmak yeterli görünmüyor. Dikkat süresinden iletişim biçimine, duygu yönetiminden arkadaşlık ilişkilerine kadar yaşanan değişimler okulları ve öğrencileri de yeni yöntemler geliştirmeye yönlendiriyor. Dil bilimci doçent doktor Mehmet Gürlek, çocukların dil gelişiminde ebeveynlerin ve öğretmenlerin önemli bir rol üstlendiğini belirterek, çocukların yalnızca ekran kullanımını azaltmanın yeterli olmadığını, ev ve okul ortamında çocukların ne kadar konuştuğu, soru sorduğu ve sözel etkileşimde bulunduğunun da büyük önem taşıdığını vurguladı. Değerlendirmelere göre yeni eğitim döneminde çocukların akademik gelişimlerinin yanı sıra şu 5 alanda öne çıkıyor. Kendini ifade etme, duygularını yönetme, aidiyet hissetme, görünür olma ve akranlarla iletişim. Eğitimde başarı artık yalnızca akademik performansla değil, çocuğun iletişim kurabilmesi, duygularını yönetebilmesi ve kendisini ait hissetmesiyle de yakından ilişkili. Diğer yandan okullarda telefonların yasaklanması, öğrencilerin ekran kullanımını azaltmaya yetmiyor. Sınıflarda yoğun kullanılan tablet ve bilgisayarlar da çocukların öğrenme becerilerini değiştiriyor. Sisat uyarıyor, boğulma filmlerdeki gibi olmayabilir. Boğulma vakalarının filmlerde görüldüğü gibi çırpınma ve yardım çığlıklarıyla gerçekleşmeyebileceği konusunda önemli uyarı geldi. Sivil Savunma Derneği Sisat'ın maskotu sismik aracılığıyla sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede boğulan kişinin su yutma ve nefes alma güçlüğü nedeniyle yardım isteyemeyebileceği, bu nedenle boğulmanın çoğu zaman sessiz ve hızlı gerçekleşebildiği belirtildi. Özellikle çocukların havuz ve denizde gözlem altında tutulmasının önemine dikkat çekilirken, ebeveynlerin sessizce yaşanan tehlike işaretlerine karşı da dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Boğulma riskine karşı çocukların suyun içinde yalnız bırakılmaması ve olası tehlikelere karşı sürekli gözetim sağlanması çağrısında bulunuldu. YKS'de ilk 1000'in tercihi tıp ve mühendislik oldu. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavında Türkiye genelinde ilk 1000'e giren adayların üniversite tercihleri belli oldu. Sayısal puan türünde ilk 1000'de yer alan adayların 490'ı tıp fakültelerini, 434'ü ise mühendislik programlarını tercih etti. Sözel puan türünde tarih, eşit ağırlıkta ise hukuk, yine en fazla tercih edilen bölümler arasında. Yapay zeka ve siber güvenlik gibi geleceğin mesleklerine yönelik yeni programlarda yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan yoğun ilgi gördü.
1: Hava durumu.
0: Değerli Akre dinleyenleri, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı bir hava olacağı tahmin edilmekte. Öte yandan Mersin'in Toroslar mevkiinde de yerel yağış beklenirken diğer bölgelerde hava az bulutlu ve

0: açık. Mazilerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: İstanbul 31, Bursa ve Çanakkale 33, İzmir 36, Denizli 38, Hatay 33, Antalya 39, Nevşehir 27, Ankara 32, Bolu 30, Düzce ve Sinop 29, Samsun ve Rize 28, Erzurum ve Van 26, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Şanlıurfa 38 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Taşkent 32, Saraybosna Sağnak Yağışlı 24, Üsküp Sağnak Yağışlı 34 ve Melbourne parçalı bulutlu 17 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programında aşırı beklentili olma hali ve ruh sağlığına etkileri üzerine konuşulacak. 16.15'te Sağduyulu Akıl söyleşimizde bugünün konusu düşüncelerimizin duygularımıza ve kararlarımıza etkileri olacak. 17.05'te dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al, 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu haftaki yayınımızda beklentili olma hali ve ruh sağlığını etkilerini konuşacağız. Stüdyo konuğumuz uzman psikolog Saliha Can Üstün hanımefendi. Saliha Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yasemin Hanım.
1: Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Görüşmeyeli.
2: Bugünümüze çok sağ olun. Sizler de iyisinizdir umarım.
1: Çok şükür. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Evet, bugün sizi ağırlıyoruz programımızda ve bugünkü programımızdaki konumuzda sizi ağırlamamızın neden olduğu konuda beklentili olma hali ve bunun ruh sağlığına etkileri. Çok fazla beklentinin içerisinde olmak. Şimdi tabii ki beklentisiz bir yaşam mümkün değil. Elbette hepimizin beklentileri var hem hayattan hem insanlardan. Ama bu durum ne zaman sıkıntı haline geliyor? Çok fazla beklenti haline içerisinde olmak bizi ne zaman kaygılı bir ruh haline, endişeli bir ruh haline ya da psikolojik olarak tamamen bizi sıfırlayan bir noktaya getiriyor? Bunu konuşalım istiyoruz sizinle. Ama isterseniz öncelikle beklentili olmak nedir? Beklenti nedir? Bununla başlayalım. Çünkü beklentisiz bir yaşam mümkün değil dedik. Ne tür bir beklentili yaşam içerisinde olmalıyız ki sağlıklı olanıyla başlayalım isterseniz. Sonrasında da patolojik boyutuyla devam edelim.
2: Pekala. Şimdi beklentinin kavramsal tanımına bir baktığımız zaman bir olgunun sonunda olması umulan, gerçekleşmesi beklenen şey. Yani yaptığımız aslında her bir şeyde bir beklentimiz bizimle beraber olmuş oluyor. En basitinden bir kahve pişirirken o kahvenin köpüklü bir kahve olması beklentisiyle veya lezzetli bir kahve olması beklentisiyle bunu pişiriyoruz. En minimum bu örnekten tutalım. Yürüdüğümüz hayat yolunda ahiret inancına sahip kişiler olaraktan da ahiretten bir beklentimiz var. Şimdi hatta bununla alakalı aklıma şu dakika geldi. Hani insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez hani hadisi vardır ya. Bu noktada aslında bu bizi direktman bir beklentiye bir nasıl söyleyeyim modifiye ediyor. Eğer biz insanlara merhametli olursak Allah da bize merhamet eder. Demek ki beklenti bizim kodlarımızda olan bir şey. Bundan bağımsız bir süreç düşünemiyoruz. Zaten bu dünyayı ahiret beklentisi olmadan da yürüyebilmemiz de inanan kişiler olaraktan çok mümkün olmuş olmuyor. Şimdi beklentinin olmaması veya işte beklentimizden daha kötü olması bizde hayal kırıklığı kavramını gündemine getiriyor. Beklemeden de bir şey, güzel bir şey olduğu zaman iyi bir sürpriz oluyor veya bu kötü bir sürpriz oldu diyoruz. Kötü bir şey olduğu zaman, beklemediğimiz bir şey gerçekleştiği zaman da bunu sürpriz olarak nitelendiriyoruz. Dolayısıyla beklemenin yanında kardeş kavramlar var. Hayal kırıklığı veya sürpriz olmak.

0: Bu üç kardeş gibi düşünelim bunu. Kardeşlerini kollarına takaraktan bizim karşımıza beliriyor. Biz neye karşı beklenti içeriyoruz? Öncelikle insanın kendisinden beklentisi şu şekilde. Yani her daim biraz daha iyisini yapabilirim. İşte bu yaptığımın daha güzelini yapabilirim. Daha güzel davranabilirim gibi. Eğer kişi böyle kendini öz eleştiri getirip geliştirme odaklıysa kendimizden de bir beklentimiz olmuş oluyor. Ama daha çok dış odaklı bir beklentiye daha çok maruz kalıyoruz. Kendimizi bu olgunun içerisinde buluyoruz. Bu da nedir? En birincil yanımızda olan işte anne babamızdan, eşimizden, evladımızdan, arkadaşlarımızdan, komşumuzdan, işte çalışıyorsak oradaki idarecilerden, devlet yönetiminden, doğadan bir beklentimiz hakeza olmuş oluyor. Beslediğimiz hayvanlardan bile beklentimiz oluyor. Nedir mesela bir hani süt çiftliği olan birisini düşünelim mesela ineğe vermiş olduğu yemlerle onun sütünün artmasını bekliyor. Yani demek ki bu performansa verilen emekle ortaya çıkan üründeki artışa dair bir umut taşıtıyor bizde. Doğadan dedik beklentimiz, hayattan, yaşamdan ve yaratıcıdan da bir beklentimiz oluyor. Bu yüzden hani beklentisiz bir bakış açısı mümkün değil, sağlıklı da değil aynı zamanda. Beklentinin yanında ummak ve umutlu olmak kavramları da yine bize eşlik ediyor. Şimdi burada bir böyle bir doğru çizersek, dümdüz bir doğru, bir ucuna beklentisizliği koyalım. Diğer bir ucuna da aşırı beklentili olma halini koyalım. Bu iki uç duygu bizim az önce bahsetmiş olduğum hani beklentisiz bir yaşam çok mümkün değil dediğimiz şey bu itidali tam ortasına bir çizgi çekersek kıvamında, haddinde, itidalli bir beklenti bizi aslında motive eden bir unsur olmuş oluyor. Yani motivasyonumuzun bir unsuru olmuş oluyor. Ama diğer iki uç bize sıkıntılar doğurabiliyor.
1: Bu sıkıntılar nelerdir peki?
0: Şöyle beklentisiz yaşam zaten çok ütopik bir
1: Kavram.
0: olgu
1: Evet.
0: zihnimizde hani canlandırırken diğer taraftan aslında bir patoloji işaret ediyor. Yani bizim en çok çalıştığımız depresyon hastalarında hayattan umudunu kesme, hiçbir yerden beklentisi olmama, düzeleceğine dair umudunun olmaması, bir beklentisinin olmamış olması. Yani bu kadar bir beklentisizlik işte depresyonun göstergesi olmuş oluyor. Tam zıttı mesela aşırı beklentili olmak, dış odaklı yani dışarılardan birini İşte sizi fark etmesi, sizi beğenmesi, ondan sonra işte hep karşı taraftan iyilik beklemek, bunların hepsi de biraz kişilik bozukluğuna işaret ediyor. Bizim bu iki uca varmadan kıvamında orta yollu bir süreçte kalmamız gerekiyor. Bununla alakalı da kendimizle ilgili inançlarımız zaten karşı tarafa dair beklentimizi şekillendiren birinci unsur olmuş oluyor. Şimdi şöyle bir döngü anlatmaya çalışacağım. Umarım zihinlerimizde canlanır. Kendimizle alakalı inançlarımız var. Bunlar, bu inançlarda biz karşı tarafa muamele ediyoruz. Yani eyleme döküyoruz, davranışlarda bulunuyoruz. İnançlarımız eylemlerimizi etkiliyor. Ortaya bir eylem çıkıyor, bir davranış çıkıyor. Bunlar da diğerlerinin bize inancını etkiliyor. Yani davranmış olduğumuz, ortaya koyduğumuz şeyle insanların bize karşı bir bakış açısı olmuş oluyor. Demek ki bizim eylemlerimiz başkalarının inançlarını etkiliyor. Akabinde başkalarının inançları, yani onların zihninde kendimize dair oluşturduğumuz inançlar veya beklentiler de diğerlerinin bize karşı eylemlerini oluşturuyor, neden oluyor. Sonrasında döngü yine bize geliyor. Başkalarının bize karşı eylemleri de kendimizle olan inançlarımızı güçlendiriyor. Şimdi bu böyle bir döngü. İyi olduğumuz için iyilikler göreceğimiz inancı mesela. Çok aslında duru bir inanç bakıldığında. Ben iyi olursam, İyi niyetler beslersem iyi davranırım. İyi davranırsam insanlar bana karşı iyi düşünceler beslerler. Ve iyi bir düşünceler beslenirlerse zaten iyi eylemler oluşur. İyi eylemler de zaten benim iyi olduğumu da destekler. Ve bir şeyin sırf beklendiği için beklendiği gibi sonuçlanma durumu olarak ortaya çıkıyor. Böyle anlatıldığı zaman, bu teoride bakıldığı zaman evet çok doğru. Ama çok kuvvetli de bir mayınlı araziyi içeriyor. Yani biz inanan insanlar içerisinde bazen biz iyi olduğumuz zaman kötülük görebiliyoruz. İyi olduğumuz zaman hakkımız yenebiliyor. Burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Özellikle bunda çok elzem olduğunu düşünüyorum Yasemin Hanım. Özellikle bu postmodern zamanda işte evrene olumlu beklentileri yönlendirme, olumlu mesajlar yönlendirme, işte bir şey istersen olur, güzellik beklersen güzellik gelir gibi. Bence bu kelimeyi kullanmam yersiz olmaz. İnsanın haddini aşmış olduğu

0: etmek için verirsiniz. Böyle bir eğitimdesinizdir. Böyle böyle yapılınca işte bunlar geliyormuş, bu beklentiler oluşuyormuş diye. Allah bunu verir ama bunu imtihan için verir. Ama bu beklentimizi eğer biz o haddimizde, o sınırımızda tutmazsak bu sefer kendi bulunduğumuz çizgiden geçmiş oluyoruz. Bunun bir mayınlı arazi olduğunu da söylemem gerekir bu
1: Çok,
0: beklenti
1: evet, çok
0: hususunda.
1: önemli bir noktaya aslında değindiniz. Bu mayınlı arazi konusu hakikaten sosyal medyanın da galiba çok fazla
0: Çok.
1: pohpohladığı bir durum. Bu sefer beklentileri gerçekleşmeyenler neden olmadı? Bak diğerininki oldu, benimki olmadı. Ve çok daha hani imtihan amacıyla verildiği gerçeğini göz ardı edip daha farklı olumsuz ruh hallerine de girer. Beklentisiz. Şunu sormak istiyorum aslında, bakın beklentisiz olma durumu dediniz. Aşırı beklentili olma danışanlarınıza gördüğünüz patolojik durumlar ve asıl ortada dediniz itidalli beklenti olması gerekir. Şimdi beklentisiz olma haliyle aşırı beklentili olmanın içine düştüğü girdap aynı mıdır? Hangi durumlar insanları beklentisiz hale getirir? Psikolojik olarak oradaki hangi duygu durumlarındaki sıkıntılar ya da aşırı beklenti halinde olmak ve bu beklentilerin karşılanmaması da bizde ne gibi duygu durum bozukluklarına neden olabilir? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Bize bu süreci getiren kişilik özelliklerimiz, genetik hastalıklara yatkınlığımız da psikolojik rahatsızlıklara, bu da söyleniyor malumunuz. Bu halimizi beklentisiz ya da aşırı beklentili olmamızda bir parametre midir?
0: Çok güzel bir soru oldu bu Yasemin Hanım. Şöyle değerlendirelim. Hani bir doğru üzerinde bir uç beklentisizlik, diğer uç aşırı beklentili olma dedik ya. Şimdi beklentisizliği en dibe alıp bu sefer de onun üstüne bir doğru çizdiğimizi hayal edelim. Bu beklentisizliğin frekans farklılığı olarak şey yapalım. Benim az önce bahsetmiş olduğum insan hayattan ümidini kesmesi, biraz daha psikolojik örüntüdeki depresif duygu durumuna düşmesi. Zaten bu depresyon patolojisini içeren insanların duygu durumu, düşünce bakışı. Ama diğer tarafında işte hayatta artık görmüş geçirmiş, hani insanlardan bir şey beklememeyi öğrenmiş, beklenti yalnızca işte Allah'tan, hani ayakkabı bağınızı dahi Allah'tan isteyin öğretisini hepimiz biliriz ya, hani bu kıvamla kendini geliştirmiş, genişletmiş insanların da beklentisizliği, ama bu beklentisizliğin daha farklı bir versiyonu, daha hayır versiyonu olmuş olur. Demek ki burada kişinin kendini geliştirmesiyle alakalı bir şey var. Diğer uçla alakalı mesela, hani aşırı beklentili olma, sürekli karşı taraftan nasıl söyleyeyim nimetleri alma, veren konumunda olmada işte hep karşı taraftan takdiri, ondan sonra zenginleşmeyi, ikramlandırılmayı bekleme veya işte buradan kabulü bekleme. Diğer taraftan da bunu da yine alta koyduğumuz zaman, bunun üstüne çıktığımız zaman, bunun itidalli yaklaşımı da karşı tarafı motive etme. Yani beklentili olma hali bizim birinde bir ışık görüp bunu beklentiye dönüştürüp o kişiyi motivasyonu içinde kullanabiliriz. Burada da karşı taraftaki beklentilerimiz genelde insanları eğer doğru bir değerlendirme yaparsak başarısını artıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bununla alakalı yapılmış çalışmalardan bir tanesini söylemek isterim Yasemin Hanım. Öğrencilere bir IQ testi yapılmış. Çocukların işte zeka seviyeleri gözlemlenmiş. Daha sonrasında da IQ testinde yüksek puan alan öğrenciler öğretmenlerine söylenmiş ve isim isim söylenmiş. Bu çocukların performanslarına bakılacak şimdi, ama aslında olayın gerçeği ismi söylenen çocuklar IQ testinde yüksek puan alan çocuklar değil. Öğretmenlere sadece öyle söyleniyor. Aslında vasat çocuklar. Ama öğretmenlere bu isimler verilerekten öğretmenin beklentisi arttırılıyor. Yıl sonuna doğru da tüm çocukların başarı performansları tekrardan değerlendiriliyor. Öğretmenlere ismi verilen çocukların diğer çocuklardan daha fazla kendilerini geliştirdikleri gözlemleniyor. Çünkü burada şu dört maddeyi gözlemlemişler öğretmenler üzerinde. Öğretmenler bu çocuklara karşı ister istemez daha sıcak ve arkadaşça davranıyorlar. Niye? İşte bu çocukların zekası daha yüksek, beklentileri daha fazla. Çünkü bu beklentiyle bu şekilde davranıyorlar. Daha fazla zaman ayırdıkları ve daha fazla yardım edildikleri gözlemlenmiş. Daha fazla söz hakkı vermişler. Hatalarıyla ilgili geri bildirimi verirken daha dikkatinizi çekerek söylüyorum, daha yapıcı geri bildirim vermişler. Hani aşağılayan değil de daha yapıcı geri bildirim vermişler. Demek ki kişideki mantıklı beklentiyle beraber kişinin performansı artabiliyor. Şimdi biz karşımızdakini nasıl görürsek,

0: Nerede görürsek ona dair davranmaya başlıyoruz ve o davranışımızı kişide herhangi bir patoloji yoksa bunu algılayıp bizim gözümüzdeki o değere yükselmiş oluyor. Bunu mesela çiftlerle çalışırken de eşlerle alakalı birbirlerine iyi davranmaları noktasına motive etmek için de bu beklentiyi hep vurgularız. Yani işimizi daha yukarıda daha başarabilir, halledebilir, bu işin üstesinden gelebilir, değişebilir inanırsak ve bunu ona ifade edersek kişi bu inanç doğrultusunda bu beklentiye cevap verebiliyor. Mesela yöneticiler bazında da düşünüldüğü zaman yöneticiler potansiyeli yüksek kişilere daha çok sorumluluk yüklüyorlar ve bu kişiler kendilerini daha çok geliştiriyorlar. Geliştirdikçe de beklentileri artıyor ve bu bir pozitif geri bildirim döngüsü aslında bize vermiş oluyor.
1: Ha, beklentiyi pozitif hale çevirmek değil mi karşı tarafta?
0: Evet.
1: Evet. Bu çok güzel. Keşke bunun üzerine kurulu olsa. Ama bir de dediğiniz gibi patolojik eğer zeminde bir şey yatıyorsa beklentinin beklentisizlik hali ve aşırı beklentili olma halinde bu inanılmaz bir şekilde ruh sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor anladığım kadarıyla. İtidalli beklentiden de biraz bahsedelim. Aslında bahsettiğiniz buna da güzel bir örnek oldu ama onun dışında hep şunu duyarız ya sevgili hocam. Mutlu bir hayatın yaşama anahtarı işte mutlu olmanın yaşam anahtarı beklentileri azaltmak, beklentileri azaltmak, beklentileri azaltmak. Hangi beklentileri azaltmalıyız, hangi beklentileri çoğaltmalıyız o zaman? Gerçekçi zeminde. Bir bunu öğrenmek isterim sizden. Bir de artık
0: Tamam.
1: bu beklentili haliyle baş edemeyen, yönetemeyen beklentisizlik haline gelmiş. Sizin dediğiniz pozitif anlamdaki beklentisizlikten bahsetmiyorum az önce söylediğiniz. Artık ne yaptıysam olmuyor hiçbir şey. Her şeyi salmış, koy vermiş amiyane tabirle. Özür diliyorum. Ya da aşırı bir şekilde beklentili olup ilişkilerini girdaba sokmuş. Buradaki ruh hali bizi nasıl etkiler ve burayı nasıl yönetiriz hocam?
0: Sondan başlayayım mı Yasemin
1: Buyurunuz,
0: Hanım?
1: elbette, elbette.
0: Bu iki uçta destek alınması gereken bir nokta. Yani hayattan komple bir beklentimizin, insanlardan beklentimizin koptuğu noktada gerçekten gerek psikolojik terapi anlamında, gerek psikiyatrik ilaç konsültasyonu anlamında destek almamız gerekiyor. Çünkü bu çok sağlıklı bir zihin yapısına şey yapmıyor. Bir diğerinde de aşırı beklentili halde de yine kişinin aynalanması gerekiyor. Yani biz ne yapıyoruz, neyi bekliyoruz? Bu denge nasıl? Beklentilerimiz reel mi? Kimden neyi bekliyoruz? Belki hani nasıl söyleyeyim? Eşinin atıyorum kendisini çok lüks yerlere götürmesini bekleyen, sürekli işte bununla övünmek isteyen veya işte bunu paylaşmak isteyen bir hanımefendiyi düşünün. Böyle çok yüksek beklentileri var ama eşinin kazanmış olduğu bir ortalama bir gelir var. Hani bu aşırı beklenti haliyle de aslında bu kişinin içerisindeki bu yetersizlik, kendiyle alakalı tanımlayamadığı, yerleştiremediği bazı duygu ve düşüncelerim var. Bu anlamda destek alması, terapide kendini aynalaması, bu beklentilerini kendi şekillendiriyor, toplumu şekillendiriyor, bunlara bakması. Bu anlamda da kendi içine birazcık dönmesi gerekir. İtidalli beklentinin aslında mutlulukla çok ciddi bir ilişkisi var sizin de söylemiş olduğunuz üzere. Bu tüm mutlu edicilerin tek bir ortak noktası vardır. Bu da beklenti. Yani ne? Beklentin ile o anda karşılaştığın şey eğer örtüşüyorsa mutlusun demektir. Hani güler yüzle karşılanmayı bekliyordun. Güler yüzle karşılandın. Beklentin karşılandı. Otomatikman bu size mutluluk veriyor. Güler yüzle karşılanmayı bekleniyordu. Ama karşılanmadın mesela. Bu otomatikman bizi mutsuzlaştırıyor. Şimdi burada bir noktalı virgül koyup açalım. Her daim karşılaştığımız şey bizimle alakalı şey değildir. Çoğunlukla aşırı beklentili olma hali insanın her şeyi kendisiyle alakalı olduğunu düşünmesinden de geliyor. İnsanların bizden bağımsız hayatları, düşünceleri, bu düşüncelerini etkili altında bırakan yaşanmışlıkları, duygu durumları var. Dolayısıyla istediğimizi bulamadığımız zaman bizim ile alakalı her daim bu süreç olmuş olmuyor. Burada hüsnü zan edebilmek, olanı olduğu gibi kabul edebilmek, bu genişlemek, yani psikolojik esneklik aslında burada farklı bir kavram olaraktan beklentinin yanına giriyor. Psikolojik esnekliği yüksek olan insanlar beklentileri noktasında daha itidalli oluyorlar veya beklentileri cevaplanmadığı zaman kırılmıyorlar. Mutsuzluk girdabına düşmüyorlar. Hani Çok hoşuma gitti. Bir yerde şey yapmıştım, okumuştum. Yani anda, yani şu anda aslında o kadar çok beklentilerimiz karşılanıyor ki Yasemin Hanım, biz farkında değiliz. Yani hepimiz gözümüzün görmesinin sekteye uğramasını istemiyoruz. İşte kulağımızda herhangi bir engel olsun, işitmemizde bir engel olsun, hiçbirimiz istemeyiz. İşte mesela 5 litre kan her dakika vücudumuzda dolaşıyor yani aslında bu. Yaşamsal bir beklentimiz. Şu an be an bunlar karşılıyor. Hani anın farkına varmak, ana dönünce mutlu olmak, hani işte büyüklerin an ile şükretmemizdeki nasihatleri bu olmuş oluyor. Aslında şu andaki beklentilerimiz bile an be an karşılanıyor. Bundan bile mutlu olabiliyoruz. Şimdi bir yere gittiğimiz zaman bekliyorum ki bana işte bir bardak çay ikram edilsin. Bakıyoruz, beklentin yokken çay ikram edilirse zaten mutlu oluyorsun. Beklentin varken de çay ikram edilince yine mutlu oluyorsun. Ama mesela normalde çayı kupada içerseniz size ince belli bardakla getirdiler. Burada hani psikolojik esnekliğin örnekliğini vermeye çalışıyorum. Hani ince belli bardakta çay geldi diye ne diyebiliriz? Mesela bugün de böyle olsun denebilir. Veya işte vardır bir hikmeti, nasibimiz buymuş denebilir. Veya aksiyon alırsınız. Rica etsem çayımı kupada alabilir miyim dersiniz. Hani beklentinin hayal kırıklığına dönüşmemesi noktasında, ama düşünce bazda aksiyon alabilmek, düşünceyi esnetebilmek ya da eylemsel olaraktan aksiyona girmek bizi sonuca ulaştırmış oluyor. Mutluluğa ulaştırmış oluyor daha doğrusu.
1: Siz tam gider ayak Saliha Hocam, üçüncü bir başlık bize verdiniz. Psikolojik esneklik hakikaten ele almamız gereken konulardan biri. Evet. Psikolojik esnekliği sağladığımız zaman birçok ruhsal duygu durum bozukluklarından da belki kurtulacağız Allah'ın izniyle. Bilmiyorum, neler söylersiniz?
0: Tabii çok çok önemli. Yani hayat zaten dedi ki en başında, beklentisiz süreci yönetmek hiç mümkün değil, ama beklentilerimiz cevapsız kaldığı zaman buna uyumlanabilmek esas mesele. Zaten beklenti demek bellekle bir dünyaya bakmak. Beklentimizi daha önceki yaşamımızdaki edindiğimiz deneyimlerle öğreniyoruz. Bir yere gidildiği zaman, bir şeyin yapıldığını gördüğümüz zaman, oraya gidildiğinde tekrardan o şeyin yapılması aslında bizim hafızamızın ortaya çıkarmış olduğu bir arşiv olmuş oluyor. Beklenti aslında bu arşivin ürünü olmuş oluyor. Ama bu arşive, arşiv üzerine yeni deneyimleyeceğimiz olaylara hoşgörüyle bakmak, beklenti noktasında bize yine kıvamda tutan bir şey olmuş oluyor. Şimdi biz hoşgörüyü biraz yanlış kullanıyoruz Yasemin Hanım. Hoşgörüyü genelde katlanmak olarak şey yapıyoruz,
1: algılıyoruz. Toplumumuzda da böyle bir algı var ama, değil mi? Kodlarımızda da bu şekilde maalesef yetiştirilir.
0: Evet,
1: yani.
0: Evet. Hani katlanmak, ama halbuki katlanmanın eş anlamlısı tahammüldür. O tahammül göstermektir. Hoşgörü ise kötü gözüken bir şeyin hoş yanını bulup çıkarmaktır aslında. Yani beklentimiz karşılanmadığında ortaya çıkan olgudan hoşnutsuzluk ürettik ya, hemen orada hoşa gidebilecek bir tefekkürü inşa edebilmek, bu psikolojik esneklikle bakış açısıyla bizi yine mutlu olma noktasında motive ediyor. Şimdi düşünün, her şey benim beklediğim gibi olsa, bu sefer karşımdakinin beklediği gibi olmayacak. Dünyada var 8 milyar insan, herkes kendi beklentisinin olmuş olmasını istiyor. Biz bu hayat gemisini nasıl yürüteceğiz?
1: Çok doğru.
0: Yani burada da kabulleniş, hani yine başka bir kavram tabii karşımıza çıkıyor. Allah'ın verdiğini kabullenmek. Yani belki bunu tek bir kelimeyle söyleyecek olursak, nasip kavramı. Hani beklentimiz karşılanmadığında, tamam, demek ki nasibim buymuş deyip yine kendi yolumu yürüyebilmem. Bununla alakalı bir kıssa anlatmak isterim. İşte dervişlerden birkaçı yurt dışına ziyaret etmeye başka dervişlerin yanına gitmişler. Hikaye ya bu. İşte sormuşlar, sizler hani ne yaparsınız, nasıl gider hayat, ne durumdasınız diye. İşte demiş ki, bulursak şükrederiz, bulamazsak sabrederiz. Çok affınıza sığınıyorum. Vermiş oldukları tip, ya demiş, bizim oradaki, affedersiniz, köpekler de yapıyordu. Hani bunu yapmakta ne var, bulup şükredince, bulamazsan sabredince. Peki demiş, siz ne yaparsınız? Biz bulursak şükrederiz, bulamazsak da hamd ederiz. Yani aslında beklentimiz karşılandı veya karşılanmadı. Her iki durumda da mutluluğu, kalbi koruyabilmek adına tefekkür kıvamında kalabilmek bize mutluluğu getiren, beklenti kırıklığının hüzüne karşı sağlam tutan bir dayanak olmuş oluyor.
1: Ne güzel söylediniz. Son sözleriniz olarak kabul edeyim. Süremizi tamamladık. Değerli konuğum, hüsnü zan halinde olmak da çok önemli demiştiniz. Bütün bu söylediklerinize sanıyorum sağlıklı bir iletişimi eşimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, annemizle, babamızla, iş hayatında her kimle sosyalleşiyorsak sağlıklı bir payda da galiba ilişkimizi yürütmemize neden olur.
0: Evet, beklentideki geleni, insanlardan bize ikram edileni olduğu gibi kabul etmek, ikram edilmeyeni de nasibimiz değilmiş veya bugünkü nasibim buymuş veya nasibim bu kişiden değilmiş diye psikolojik esneklikle kendimizi eğitmek. Çünkü Allah-u Teala da der ya, hani kim inanarak ve mükafatını umarak. Şimdi biz bu öğretilerle büyüdüğümüz için demek ki esas beklentinin Allah'tan, Allah'ın ikramından ve ihsanından olduğu bilincini zihnimize tuttuğumuz zaman insanlarla olan bu hayal kırıklığı veya aşırı beklentili olma halini de terbiye etmiş olup kimden beklememiz gerektiğini esas bize yol gösterici olmuş oluyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok değerli bilgileri, görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağolunuz, varolunuz efendim. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Aynadaki İnsan programını burada noktalıyoruz. Bu haftaki programımızda beklentili olma hali ve ruh sağlığına etkilerini konuştuk. Kimini değerlendirdik? Uzman psikolog Salih Can Üstün hanımefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
2: Akra.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ binnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ennehu kâne siyetî du'afâ el müslimîn ve yezûruhum ve ye'ûdü mevdâhum ve yeşhedü cenâizehum Müslümanların zayıflarına, yoksullarına, güçsüzlerine giderdi. Ve yezûruhum, onları ziyaret ederdi. Ve ye'ûdü mevdâhum, hastalarını yoklardı. Ve yeşhedü cenâizehum, o fukaracıkların vefat ettikleri zaman cenazelerine de gelir, cenaze namazlarını da kılar, son vazifeleri de böylece yapılırken kendisi hazır bulunurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, tabi Rabbimiz sevmiş, en güzel ahlaka sahip eylemiş, seyyidil evvelin vel ahirin eylemiş. Allah bize de onun yoluna en güzel tarzda uymayı, arif, edip, zarif, güzel huylar ile mütehallık ümmetleri olmayı nasip eylesin. Efendimiz her bakımdan ahlakın en güzellerine sahibiydi. Çok cömertti, çok zekiydi, çok cesur idi. Hangi güzel vasıf varsa onun en yüksek derecesi kendisinde bulunurdu. Bütün bu vasıflarına ve manevi makamının emsalsizliğine, eşsizliğine rağmen yok onun gibisi. Dünyada yani bir tane, her yerde, her zaman bir tane Allah Teala Hazretleri'nin Habibi, sevgili kulu, en sevgili kulu, peygamberlerin de efendisi olan çok büyük bir zat olmasına rağmen son derece mütevazı idi. Çünkü tevazu edeni Allah yükseltir. Kibirli olanı Allah alçaltır. Allah kibirli kulu sevmez. Tekebbür eden kulu, kendini beğenmiş kulu sevmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine bildirmesini emretmiş olduğu evsafını anlatırken konuşurdu, söylerdi, bilsinler diye. Ben dedem İbrahim aleyhisselamın duasıyım. Efendim Hazreti İsa aleyhisselamın müjdesiyim. Ben Hazreti Adem atamızdan beri hep nikah yoluyla gelmiş asil ailelerden bu vakte kadar gelmiş benim sülalem. Hiç nikah dışı bir şeye bulaşmamışlar. Ben efendim tüm insanların en şereflisiyim diye bu gerçekleri bildirirken daima derdi ki vela fahre. Övünmek yok. Allah bunu bana nasip etmiş. Bildirmem emrolunduğu için bildiriyorum ama vela fahre. Övünmek yok derdi. Bunu da sadece sözde bırakmazdı. Gerçekten de en mütevazı insan olarak yaşardı. Hasırda otururdu, yatardı. Yemeklerin hiçbirisini efendim kötülemezdi. Yemeyeceği bir yemek olursa ses çıkartmazdı. Kendisine gelip bir şey istendiği zaman hiç reddetmezdi. Geçtiğimiz haftalarda okuduk. Efendim giyimi mütevazı idi, hali mütevazı idi. Ben de sizin gibi bir beşerim derdi. Kendisinin beşer olduğunu en kuvvetli tarzda vurgulardı. Neden? Onun büyük vasıflarından dolayı saygılar taşkınlığa dönüp de eski ümmetlerin peygamberleri hakkında yanlış kanaatlere sahip olup da bazılarını tapınmaya kadar, tapınma derecesine kadar çıkarttıkları gibi yanlışlıklar olmasın diye efendim ikaz ederdi. Ben de Allah'ın kuluyum. Abdül, abdül. ben onun kuluyum diye onunla iftihar ederdi. Ben de kul köle gibiyim, kullar köleler gibi oturur kalkarım yerim derdi. Kölesi olan insanların, hizmetçisi olan insanların onlarla beraber oturmasını, yemesini tavsiye ederdi. Kibirlenmemesini tavsiye ederdi. Onlara müşfik davranmasını tavsiye ederdi. Sadece zenginlerle kenarda oturup da, sadece zenginlerle hoş hal olup da, sohbet eyleyip de zayıfları reddetmezdi. Zayıfları, yoksulları, mevki makam sahibi olmayanları, efendim hastaları, her ne hal ise yani başkalarının önem vermediği kimseleri kendisi önem verirdi, severdi, takip ederdi, ziyaret ederdi, evlerine giderdi, halini sorardı. Hastalandığı zaman yoklardı, varırdı ziyaretine, nasılsın diye halini sorardı. Vefat ettikleri zaman cenaze namazlarını kılardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı hamidesi, yüce ahlakı böyleydi. Yani hiç kibir yok, hiç gurur yok, hiç ayrım yok. Ümmetinin hatta efendim miskinlerle, yoksullarla oturun. Onların sohbetinden kaçmayın.

Yani şey yapmayın, böyle tenezzül etmezlik durumuna düşmeyin diye nasihatleri, tavsiyeleri daima o şekilde olurdu. Ve onları sevmeyi tavsiye ederdi. Efendim, dünya hayatının süsüne, ziynetine itibar edip de onlardan yüz çevirmemek, efendim, vasbir nefseke ma'allezine yed'une rabbehum bilgadati vel aşiyyi yuridune vechehu ve la ta'du aynake anhum turidu zinetel hayati dünya ve la tut'a men aghfalna kalbehu an zikrina vetteba'a hevahu ve kâne emruhu furta. Ayet-i kerimesinin de inip kendisine bildirildiği üzere öyle gafil, cahil olan insanlara itibar etmez. Zengin olsa, itibarlı olsa, nüfuzlu olsa, ağa olsa, kabile reisi olsa, efendim, itibarlı kimse olsa bile onlarla değil, ötekilerle ülfet eder. Yani Allah'ın seveceği insanları severdi, Allah'ın sevmeyeceği insanların menfi makamı ne kadar yüksek olursa olsun onlara itibar etmezdi. Hatta bir keresinde o zenginler, bir takım herhalde kibirli insanlar varmış işlerinde anlaşılan, onlar yoksullarla beraber oturmaya tenezzül buyurmamışlar. Tenezzül etmek istememişler. Çünkü elbiseleri bile yok. Tabii o zaman dokuma sanayi gelişmiş değil. Bunların paraları, pulları çok olan insanlar değil. Suudi Arabistan böyle bolluğun, imkanın çok olduğu bir yer değil. Efendim, bazen kıtlık olur, bazen açlık olur. Efendim, günlerce aç dururlar. Aylarca evlerinde ocak tütmez, yemek pişmez. Efendim, işte hurmayla bir günü idare ederler. Bir avuç buğday kurutmasını, efendim, kavurmasını ağızlarına alırlar. Bizim çerez diye yediğimiz şeyle efendim günlük nefislerini körletip öyle yaşarlar. O yoksulluk içinde tabii giyim için, üstlerini örtmek için ne yaparlardı? Bazen kurbanlık derileri kullanırlardı. Yani deriyi üstlerine elbise gibi iliştirerek, dikerek kullanırlardı. Yağmur yağdığı zaman diyor bazı raviler, sahabe-i kiramın tabii böyle yoksulları deriye bürünmüş, deri filan örtülmüşler. Mescidin içi koyun ağılı gibi kokardı. Hani yağmur çiselediği zaman koyunların yünleri ıslanır. Böyle bir kokar ya, koyun koyun öyle kokardı. Tabii bundan bazıları rahatsız olmuşlar. Böyle bu yoksul kimselerle beraber oturmaktan, kalkmaktan, tabii kendisi ağa, kendisi kabile reisi, kendisi zengin, kendisinin konağı var, evi var filan, hizmetçileri var, adamları var, develeri var, sürüleri var, sütleri var, kaymakları var, gıdaları var. E tabii demişler ki, ya Resulallah bize ayrı meclis yap. Ayrı toplantı tertip et bizler için. Bak biz onlarla aynı kıratta mıyız, aynı seviyede miyiz? Bizim toplantılarımız ayrı olsun. Efendim, yani biz şöyle seçkin insanlar şöyle bir güzel ev işte konakta şeyde filan gelirsin bizimle oluruz filan gibi ayrı meclis istemişler de demin okumuş olduğum Kehf suresindeki ayet-i kerime nazil oluyor. Sakın ha! Vasbir nefseke mahallezine yed'une rabbehum bilgadati vel aşiyye yuridune vecihâ. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını isteyip de gece gündüz onun için ibadet eden o ibadet ehli, o ariflerle beraber ol. Yani dünya ziynetine aldanıp da öteki o zenginlerin tekliflerine kanıp da ayrı meclis yapma diye ayet-i kerimede bildiriliyor. Böyle yoksulluklar çekilmiş ki bir tanesinin, iki tanesinin şöyle zikrini söyleyiverelim. Kendi halimiz belli olsun da nefsimiz insafa gelsin diye. Bir sahabe sabah namazlarından sonra namazdan selam verilir verilmez hemen mescitten alelacele gidiyor. Ötekiler de bakıyorlar, hep böyle yapıyor bu. Yani duaya beklemiyor. Alelacele gidiyor. Diyorlar ki bir keresinde, samimi insanlar, birbirlerine karşı duygularını açıkça söyleyen insanlar. Diyorlar ki, sen ya mübarek, niye böyle acele gidiyorsun hemen? Selam verdikten sonra camiden kalkıp gidiyorsun. Otursan da Resulullah Efendimiz'in sohbetini dinlesen de yahut işte tesbihler, zikirler, hani işrak vaktine kadar beklemek, sünnet-i seniyye, sevaplı filan. Boynunu büküyor. Diyor ki, evimizde tabi malum namaz kılmak için setri avret mahallerinin örtülü olması lazım. İnsan öyle örtülü olmadan namazı olmaz mesela, değil mi? Giyimli olması lazım. Evimizde diyor namaz kılmaya müsait bir tek kıyafet var, örtü var. İşte örtümsü kıyafet var. Ben o örtümsü kıyafeti giyiyorum, camiye geliyorum.
Efendimizle beraber namazı kıldıktan sonra alel acele eve gidip yetişiyorum ki hanımım da giysin de sabah namazını kılabilsin diye diyor. Yani yoksulluğa bak, mahrumiyete bak ki yani üzerlerinde ikinci bir böyle örtünecek bir şey yok. Çarşaf da olsa olur, battaniye de olsa olur, efendim herhangi perde de olsa olur. Yok, hiçbir şey yok ki yani bir örtüyü namaz kılacak bir duruma getirmek için vücutlarını nöbetleşe kullanıyorlar. O geliyor mescitte kılıyor, ondan sonra alelacele yetişiyor ki güneş doğmadan hanımına ulaşsın da hanımı da onu örtünsün de sabah namazını vaktinde kılsın diye. Şu yoksulluğa bak. Ebu Hüreyre radıyallahu anh bir gün bir acıkmış, bir acıkmış, kaç günlük yoksulluk çektiyse bir şey yiyememiş. O yoksulluk içinde muhterem kardeşlerim istemiyor da. İstemiyor da. Belki çok yoksul olunca istemesi de olabilir ama istemiyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin kapısını çalmış. Demiş ki, ya Ebu Bekir, ben bir Kur'an okuyayım, dinle bakalım doğru mu okuyorum. Oku demiş, okumuş, o da dinlemiş, doğru demiş, peki al asmalık demiş. Maksadı, yani evine gelen bir ziyaretçiye nasıl olsa o bir ikramda bulunur da biraz bir şey yerim diye bir şey yemekmiş. Çünkü canına tak demiş açlık. Demek ki Ebu Bekir Sıddık Efendimizin de evinde bir şey yok ki, o da gelen misafirine bir şey çıkartamamış. Yani zengin adammış, şu kadar altını varmış da İslam yolunda hepsini feda etmiş ama bak eve gelen misafire çıkartacak bir şeyi olmadı oluyor. Kendisinin de aç kaldığı oluyor, onun da menkıbesini söyleyeceğim. Şimdi bunu anlattıktan sonra Ebu Bekir Sıddık Efendimizin yanından çıkmış, Ömer'ül Faruk Efendimizin evine gitmiş. Ya Ömer demiş, bir Kur'an okuyayım da dinle bakalım eksiğim var mı, mukabele etmiş olalım diye, oku demiş. Ona da okumuş, yok demiş yanlışın, oradan da çıkmış, oradan da bir şey yok. Demek Ömer radıyallahu anh'ın evinde de yiyecek yok, ikram edecek bir şey yok. Bir tas bir şey olsaydı ikram ederdi, birkaç hurma olsaydı ikram ederdi de onun açlığının tahammülsüzlüğü geçerdi hiç olmazsa, oradan da çıkıyor. Hazreti Ömer'in benim gelişimdeki asıl maksadı anlaması lazımdı diyor. Çünkü ben diyor ondan Kur'an'ı daha iyi bilirim, onu bilmesi lazımdı, o da öyle şey yapmadı. Demek yok, bilmez mi? Onların hepsi evliya. Yani şeyi bilirler, geliş sebebinin ne olduğunu bilirler, dışarı çıkmış yığılmış, kenara yığılmış. Açlıktan, dermansızlıktan kenara yığılmış, fakat biraz sonra ayak seslerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geldiğini anlamış. Kokusundan anlamış, zıp diye ayağı zıplamış Resulullah Efendimiz geçiyor diye. Resulullah Efendimiz şöyle göz ucuyla ona bakmış, başıyla işaret etmiş, gel benimle diye. Eve gelmiş, evde soruyor Sevcat-ı Tahirat'a, yani müminlerin anneleri olan mübarek sevcilerine soruyor. Evde yiyecek bir şeyler var mı acaba? Çok kere sorardı da yok bir şey deyince, ben de zaten oruca niyetliydim derdi, oruca niyetlerini verirdi. Soruyor, diyorlar ki birazcık süt var bir tasta ya Resulallah, getirin diyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh sütü veriyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh sütü içmeye başlamış, içmiş. Daha iç dedikçe daha içmiş, daha iç dedikçe daha içmiş. Tabi Resulullah'ın tası, sütü, onun huzuru, onun meclisi olduğundan süt bereketleniyor. Yoksa başka zaman olsa belki içecek bitecek ama içtim, içtim, içtim, tas bitmedi diyor. Böyle buna benzer başka şeyleri var. Mesela bir tastan 60-70 kişinin yediği, içtiği fakat bitmediği böyle bereket mucizeleri var Resulullah Efendimiz'in. O kadar içtim, o kadar içtim ki diyor karnım düz hale geldi diyor. Karnı yani göğsüyle düz hale gelmiş. Bu ne demek yani? Karnı sırtına yapışmış açlıktan da içeriye doğru yani çukurmuş da içe içe içe o kadar çok içmiş ki karnı düz hale gelmiş. Yoksulluğa bakın. Bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi evde yiyecek bir şey olmadığı için dışarıya çıktı. Yürümeye başladı. Karanlıkta bir gölgeyle karşılaştı. Kim olduğunu sordu. O da ben Ebu Bekir'im dedi. Ya Ebu Bekir, gecenin bu vaktinde seni dışarıya çıkartan nedir diye sordu. Dedi ki ya Resulallah, evimizde yiyecek bir şey yoktu da açlıktan uyku tutmadı da ondan dışarı çıktım dedi. Resulullah Efendimiz de bir şey yememiş, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de bir şey yememiş, ikisi yolda, karanlıkta. Giderlerken bir iri gölgeyle daha karşılaştılar. Sordular ki sen kimsin? Ömer-ül Faruk imiş, ben Ömer
İbnül Hattab dedi. Peygamber Efendimiz ona da sordu ki, gecenin bu vaktinde, bu mutat olmayan zamanda, ya Ömer, seni evden çıkartan sebep ne? Dedi ki, ya Resulallah, evimizde yiyecek olmadığından, açlığımdan, uyku tutmadı da dışarıya çıktım dedi. Beraberce ashabtan bir zatın evine gittiler. O kapıda böyle geceliğin tak tak kapı vurulup açılınca, karşısında dünyanın en mübarek insanlarını görünce, Resulullah Efendimiz, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Ömer Faruk Efendimiz'i görünce bayram yaptı. Buyur etti. Sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Etekleri yere değmemeye başladı. Ayakları yere değmemeye başladı. Hemen onların önüne bir hurma ıskı koydu. Yani hurmanın salkım halindeki, böyle dalında salkım halindeki böyle şeyini, bir dalını getirdi. Onların önüne koydu. Siz bunlardan ala durun ya Resulallah dedi. Onlar da oturdular. O hurmalardan yerken o arka tarafta bir oğlak kesti. Hemen pişirdi, hazırladı, önlerine getirdi. Yani böyle sıkıntılar çekerlerdi. Acaba bu sıkıntıları çekmeleri kendilerinin paraları olmamasından mıydı? Hayır. Öyle paraları olurdu ki bazen, öyle paraları olurdu ki sofra örtüsü yayardı Peygamber Efendimiz, buğday yığar gibi yığardı parayı. Böyle dökülürdü. Ganimet parası veyahut daha başka gelen şey, buğday yığını gibi avuç avuç verirdi. Parayı, altın parayı, gümüş parayı neyse avuç avuç verirdi. Yarına bir şey saklamazdı. Bir malın, bir paranın, bir imkanın geceliğin evinde gecelemesini, yani akşama kadar dağıtılmayıp da ertesi güne kalmasını hoş görmezdi. Gündüz geleni akşama kadar dağıtırdı, gece geleni sabaha kadar dağıtırdı. Evinde hiçbir şey tutmazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hali böyleydi. Kendisi dua etseydi kendisine Allah zenginlik vermez miydi? Kendisi dua etmeden Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki, ya Resulallah, Allah-u Teala hazretleri bildiriyor ki, eğer istersen sana şu iki taraftaki dağları altın eyleyecek, altın kılacak. Yok dedi, istemem. Ya Rabbi, istemem dedi. Bir gün tok olayım, yediğim nimetlere şükredeyim, iki gün aç olayım, sabredeyim, oruç tutayım, ben bunu tercih ederim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dünyaya iltifat etmedi. Bu dünyaya itibar etmedi. Olmadığından değil, olanı saçtı. Olanı verdi, geleni verdi ve hatta kendi yakınlarından ziyade sahabe-i kiramın yoksullarını düşündü. Kendi mübarek kızı, cennetlik hatunların en yükseklerinden Hazreti Fatıma-tı Zehra radıyallahu teala anha ve Allah'ın arslanı Hayber Fatihi Ali İbni Ebi Talip amcazadesi ve damadı ve sevgili yeğeni ve çocuğu gibi yanında büyütüp beslediği Hazreti Ali Efendimiz beraberce geldiler Peygamber Efendimiz'in huzuruna. Dediler ki, sevgili babamız, ellerimiz ev işleri yapmaktan, kuyudan su çekmekten, efendim buğday değirmenini taşı böyle döndürmekten yara oldu. Bize bir gelen ganimetlerden, hizmetçilerden bir hizmetçi köle verseniz de ev işlerini o yapsa, kuyudan suyu o taşısa, buğdayı o öğütse filan. Dedi ki, ben size dua öğreteyim yavrularım, ben size dua öğreteyim, tesbih çekin, dua edin, Allah size kolaylık versin. Ben dedi, o köleleri satıp da paralarıyla ashab-ı suffenin ihtiyaçlarını görmeyi düşünüyorum. Onların daha karınlarını doyuramadım, onların işlerini halledemedim, onun için size veremeyeceğim dedi. Yakınlarını kayırmadı, efendim parayı yanında tutmadı, geleni Allah yolunda sarf etti, yarının sahibi Allah dedi, yevmün cedid, rızkın cedid, yeni güne yeni rızık elbette gelir dedi, Allah'a sevgiyle, saygıyla, hakkıyla tevekkül eyledi, dünya malına iltifat etmedi, zenginliği istemedi. Zenginliği istemedi, eline geçen her türlü imkanı Allah yolunda sarf etti. Kendisinin imkanı vardı, Allah-u Teala Hazretleri dileseydi onu Hazreti Süleyman gibi bir büyük imkanlara sahip sultan peygamber yapacaktı. Hazreti Süleyman bir efendim devletin sahibiydi, orduları vardı, tahtı vardı, tacı vardı, sadrazamı vardı, vezirleri vardı, o da Allah'ın peygamberi. İsteseydi Peygamber Efendimiz öyle ona da o imkanları verecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi istemedi. Bir keresinde mescitte yatarken efendim Ömer
El-Faruk radıyallahu anh yanına geldi, uyandı Peygamber Efendimiz. Hasırın üstüne uzanıvermiş, elini de şöyle yanağının altına koymuş. Alnına, yanağına, eline hasır iz yapmış. Kıpkırmızı böyle hasırın izleri.

onu teselli etme, dedi ki ya Ömer üzülme, onlara Allah bu dünyada ne verecekse işte o gördükleri, görecekleri bunları veriyor. Bizim ecrimizi, sevabımızı, mükafatımızı, rahatımızı Allah ahirette verecek dedi. Ahirete tehir etti dedi. Efendimiz ahireti tercih etti. Dünyada rahatı istemedi. Dünyayı zindan gibi gördü. Dünya sicnül mümini ve cennetül kafir. Dünya Müslümanın hapishanesidir. Ah kapısı açılsa da bir hürriyetine kavuşsa da gitse diye mahpus nasıl çıkmayı düşünürse, müminin de aklı, fikri, gönlü ahirettedir. Ahireti düşünür, Allah'ın rızasını düşünür, cenneti düşünür, Allah'ın sevgili kullarını düşünür, orada onlara kavuşacağını düşünür. Tabiinden öyle mübarek zatlar var ki akşam olurmuş, yatma zamanı gelirmiş, yatma zamanı gelince el açıp dua edermiş, yakınlarına, arkadaşlarına hayır dualar edermiş. Ya Rabbi bari bu akşam canımı al da sevdiklerime kavuşayım diye her akşam ölümünü temenni edermiş. Al artık bu akşam ya Rabbi canımı da sevdiklerime kavuşacağım diye. Bilal-i Habeşi Hazretlerinin, efendim daha başka büyüklerin efendim vefat hallerini biliyoruz. Yakınları ağlıyorlar. Diyorlar ki vah babamıza yazık. Ne kadar üzüntü çekiyor, ne kadar ölüm telaşı içinde, kim bilir ızdırabı var filan diye. Vah yazık filan deyince yok diyor, vah yazık değil. Gaden elka Muhammeden. Yani gaden elka ehibbe. Ben yarın Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kavuşacağım, sevdiklerime kavuşacağım diyor, bana vah deme diyor. Yani ölecek, ölmeyi nimet biliyor. Onlar öyle yaşadılar, çünkü imanları kale gibi sağlamdı. Onlar bu dünyayı bir zindan gibi gördüler, asıl rahat yeri orası olduğundan burada rahata bakmadılar, çalışıp Allah'ın rızasını kazanmaya baktılar, güzel huylu idiler, mütevazı idiler. Allah'ın en sevgili kulları oldukları halde en mütevazı şekillerde yaşadılar. Kimisi Peygamber Efendimiz'den sonra onun ashabından, kimisi vali oldu, kimisi komutan oldu. Hiç şey yapmadılar. Durumlarını değiştirmediler. Komutanlar, başkomutan, koca devletin başkomutanı Hazreti Ömer radıyallahu anh bir emirname gönderiyordu. Senin komutanlıktan indirdim, falanca komutan olacak. Yani neden, ne münasebet filan demiyordu. Taş üstüne. Birden komutanken derhal ordunun bir sade neferi, rütbesiz bir neferi haline geliyordu, iniyordu. Niye böyle yaptın ya Ömer? Bak bu çok kuvvetli bir komutandı. Harp taktiklerini iyi biliyordu. Düşmanları kaç defa yendi, zaferden zafere koştu. Evet, biliyorum, zafer kazanıyordu da halk zaferi bu adamdan bilmeye başladı. Zaferin Allah'tan olduğunu anlayamamaya başladı. Onu indirdim ki o olmasa da gene zaferin olduğunu anlasınlar diye ondan indirdim diyor. Başka bir sebep yok. Adamın kusur olduğundan değil yani, zaferin Allah'tan olduğunu bilsin diye. Öyle orduya tabii Allah-u Teala Hazretleri nice nice muzafferiyetler ihsan eyledi. Allah-u Teala Hazretleri İslam'ın gerçek veçhesini, gerçek simasını, güzel yüzünü gerçekçi bir gözle dosdoğru görmeyi bize nasip etsin. Bizim evlerimiz, bizim mobilyalarımız, bizim elbiselerimiz, bizim sofralarımız, bizim yiyeceklerimiz, bizim masraflarımız, yani en yoksulum diyen, en yoksulum diyen insanların hali, o sahabe-i kiramın halinin yüz misli fazladır. Biz onlar kadar iyi Müslüman mıyız? Değil. Yüz misli fazladır. Efendim yine de ve kalilun min ibadiye şekûr. İnsanların çok azı şükredicidir. Çok azı şükreder. Yani o nimetlere rağmen neyin var ki? Falancanın daha fazla var. Nedir yani filan diye küçümser, azımsar. Efendim öyle Allah'ın verdiği nimetlere şükretmesini bilmez. Biz bu rivayetler karşısında iki şeyi iyice öğrenmeliyiz. Bir, dünya, dünya malı, dünya metaı, dünya izzeti, dünya rahatı asıl bizim hedefimiz değil. Biz Allah'ın rızasını kazanmak isteyen insanlarız. Dünya nasıl olsa geçer, rızkı nasıl olsa insanın gelecek, kısmeti nasıl olsa ayağına gelecek. Nasıl olursa olacak, gelecek. Biz asıl ahirete rağbet edelim. Debdebeye, tantanaya, efendim farfaraya, gösterişe sapmayalım. Mütevazı olalım. Bak camilerimiz süslü, efendim her şeylerimiz, efendim evler süslü, efendim iki katlı, üç katlı, manzaralı, mermerli, dayalı, döşeli vesaire. Ama Müslümanların boynu bükük. Bir dergi çıkartacağız diyoruz, para yok. Çıkartmak lazım, İslam'ı anlatmak lazım, insanlara duyurmak lazım, çalışmak lazım. Ona para yok. Eve para var.

Televizyona para var, çeşit çeşit lüks eşyaya para var, gösterişe para var, perdelere para var, efendim bilmem halılara para var. İslami hizmete gelince eli titriyor. Verecek böyle para veremiyor veya verdik mi? Eli titremese bile veriyor, verdiğini kafi sanıyor. Yeter diyor yani işte verdim ya 10 bin lira. Yani 3 kuruşluk bir mum alsa, yandırsa cümle kainatı ziyade sanır. Ya 3 kuruşluk mumla etraf aydınlanır mı? Cihat yapacaksın. Bir uçağın kaç milyar lira olduğunu biliyor musun? Bir büyük yani şey arar cihazın. Bir doğru düzgün efendim büyük müessesen var mı? Bir üniversiten var mı? Bak Hristiyanların kaç tane üniversitesi var? Yani Fransa'da, Almanya'da, Avustralya'da, Amerika'da gezdiğim her yerde gördüm. Kaç tane üniversiteler var? Kilisenin sonsuz malları, mülkleri, imkanları var. Üniversiteler açmışlar, papazlar yetiştiriyorlar, hastaneler açmışlar, hastaneler harıl harıl çalışıyor. Efendim sonsuz gelirleri var, şeyleri var, imkanları var. Papazlara bir yüksek tahsil yaptırıyorlar, az geliyor. Bir yüksek tahsil daha yaptırıyorlar, bir oradan doktora yaptırıyorlar, bir oradan doktora yaptırıyorlar. Efendim iyi yetiştirmeye çalışıyorlar. Müslümanlar evlatlarını yetiştiremiyor. Müslümanlar efendim bir kızları için doğru düzgün bir eğitim müessesesi kuramıyor. Efendim burada kızların ille başı açtırılacak. Ne münasebet? Niye açtırılsın? Allah'ın emri kapat diyor. İşte açtırıyorlar şunu bunu. Ya onu açtırmamak için her imkanı kullanırsın, gidersin, müracaat edersin, dilekçe verirsin, milletvekillerine emredersin. Ben seni seçtim, sen benim bu müşkülümü hallet dersin. Ya da alırsın çocuklarını, efendim başörtüsüyle okuyabileceği yerlerde okutursun. Yurt dışında okutursun, daha iyi öğretirsin. Takalı bir mühendis kardeşimiz. Ne kadar güzel İngilizce konuşuyor. Telaffuzuna hayran kaldım. Benim bildiğim cümleleri baktım. Ben de biliyorum aynı cümleyi ama belli oluyor yani şey bir ağız, yatkın bir ağız. Amerika'da kaç sene kalmış en yüksek uçak şirketlerinde, uzay, feza şirketlerinde çalışmış. Burada bir toplantıya iştirak etmiş. İşte Fransızı, işte bilmem Yahudisi, işte bilmem nesi, efendim Tarabya Oteli'nde başlamışlar. Siz gerisiniz, efendim sizin durumunuz şöyle, sizde doğum oranı fazla, işte siz şöylesiniz, böylesiniz, kötüleme. Bu da bir söz almış. Efendim, sizinle demiş İngilizce konuşacağım demiş, sakallı. Tabi tahmin etmiyorlar, şahane bir İngilizceyle bir konuşmaya başlamış. Öyle güzel sözler söylemiş, o kadar tatlı konuşmuş ki başkan kalkmış, efendim gelmiş, elini sıkmış, özür dilemiş filan. Beğenmeyenler efendim kapıdan mahcup olup kaçmışlar gitmişler, yani ilk sözleri söyleyenler mahcup olup gitmişler. Yani adamımızı iyi yetiştirdik mi bak her yerde işe yarıyor. Sonra işte onları oraya davet eden cemiyetlerin başkanları da sarılmışlar. Allah senden razı olsun. Yüzümüzü ağarttın, sözümüzü tam gönlümüzün istediği şekilde söyledin filan diye memnun olmuşlar. Onları yetiştireceğiz. Üniversite kurmamız lazım. Bir kumarbaz, zinakar, ayyaş, sarhoş insan yolum yanlış demiş, düzelteyim demiş, tevbe edeyim demiş. Dosdoğru gitmiş kum kapıda bir kiliseye. Yani dinden, imandan hiçbir şeyden haberi yok bir hayat sürüp dururken, günahlı bir hayat sürüp dururken, kumkapıda bir kiliseye gitmiş, papaza demiş ki ben tevbe etmek istiyorum. Doğru yola girmek istiyorum, dindar insan, Allah'ın sevdiği insan olmak istiyorum demiş. Papaz da demek ki, insaflıların da var anlaşılan işlerinde, demiş ki, ya evladım yanlış yere geldin demiş, sizin dininiz hak din demiş, sen demiş kilisede ne arıyorsun demiş. Demek kilisede demek maaşı olduğundan, geçimi oradan olduğundan duruyor ama İslam'ın hak dini olduğunu anlamış. Sen buraya ne geldin evladım demiş, sen Müslüman olduğuna göre sen demiş kendi sizin dininiz en güzel, onu öğren demiş. Ya öyle demese, hoş geldin, sefa geldin, gel ben seni vaftiz edeyim dese, ondan sonra gir bakalım şu dine, çıkart bakalım şu ağaçı, eğil bakalım şu putun önünde dese ne olacak? Kime gidiyor sorumluluk? Hepimize gidiyor. Neden? Onlar kadar böyle çalışmadığımız için, onlar kadar, işte camimiz güzel değildir, soğuktur, efendim imkanlar dardır, hocalarımız azdır, bir camiye birden fazla imam yok. Neden? Kadromuz yok. Canım yoksa, devletin kadrosu yoksa biz cemaat olarak 3 imam daha besleriz. Sen parasına karışma diyebiliyor muyuz? Şu kadar efendim vaiz, tamam. Sen bize iyi bir adama haber ver, biz onun işini hallederiz, çağırırız, getiririz diyebiliyor muyuz? Allah yoluna sarf edeceksin parayı, efendim, yapacaksın çalışmaları. Bir yere gidiyoruz, efendim bir şehre gittik,
büyük bir şehir, zengin bir şehir, tüccarları var, sanayicileri

var. Bir kardeşimiz bizi evine çağırdı. Maşallah, Allah mübarek etsin. Sıhhatle afiyetle otursun. Geniş bir salonu var ama o geniş salon ne olacak? Şu sizin oturduğunuz şu caminin dörtte birinden bile az bir salon yani. Bir evin salonu ne olacak? Dörtte birinden az. Dedim ki siz ilk önce bir kültür sitesi kurun. Şu şehirde bir site kurun, bir konferans salonunuz olsun, şöyle rahat koltuklu, bir erkekler için konferans salonu, bir kadınlar için konferans salonu, giriş kapıları ayrı, erkekler oraya otursun, kadınlar bu tarafa otursun, işte kapalı devre televizyonla bu tarafa bu konuşmacının sesi gitsin, görüntüsü gitsin, dinlesinler, çağırın kaliteli hoca efendileri, çağırın büyükleri, çağırın müftüleri, çağırın efendim Diyanet İşleri Başkanlığı veyahut şuyu buyu neyse yani böyle bilinmiş mübarek kimseleri efendim onlar anlatsın, ötekiler dinlesin, dinlediklerini uygulasın, Allah'ın rızasını kazansın. Şimdi buraya yani 30 kişi gelmiş, 50 kişi gelmiş senin bu evine. Ya 100 kişi daha gelmek isteseydi ne olacaktı? Yok yerimiz, kusura bakmayın. Giremeyecek, girse duramayacak. Olmaz. Salonlarımız olacak, imkanlarımız olacak, neşriyatımız olacak, vereceğiz. Geçen hafta da söyledim, bu hafta da söyleyeyim. Bak, bir camide bir mini anket yaptım diyor kardeşlerimizden bir tanesi, fabrikatör bir kardeşimiz. Sormuş, Allahu Ekber kelimesinin manasını biliyor musunuz? Çalmış cemaatten namaz kılan kimselere 10 kişiden 8 kişi bilememiş. Dinini bilmiyor, ibadetini bilmiyor, ne söylediğini bilmiyor. Allah'ın huzuruna çıkıyor, ibadet ediyor ama takliden, babasından, anasından öyle gördüğü için. Hemen bir kitap hazırlatmış, bu namazların içinde okunan efendim surelerin, duaların, efendim Sübhanallah'ın, Elhamdülillah'ın, Allah-u Ekber'in okunuşlarını, manalarını vesairelerini bir cep kitabı haline getirmiş, bastırmış, herkese bedava dağıtmış. Çalışacağız bak. Neden yapıyor? Fabrikası var. Parası var da ondan yapıyor. Parası olmasaydı, ne yapalım cemaatin 10'da 8'i bilmiyor ama elimden ne gelir, hepsinden başa çıkamam der insan, omuz silker geçer. Para oldu mu yapılıyor. Onun için Peygamber Efendimiz tabii efendim çok büyük hizmetler yaptı ama kimler destekledi? Ebu Bekir Sıddık Efendimizin İslam'a girdiği zaman şu kadar bin altını varmış, onu hepsini Resulullah Efendimiz'e vermiş. Hadi bakalım Allah yolunda nasıl kullanılacaksa kullanılsın diye vermiş. Yani kimisi malıyla destekleyecek, kimisi bilgisiyle, kimisi bedenen çalışarak, hizmet ederek. Bir arkadaşımız bizim mecmualarımızı bakmış öyle efendim vakfın odasında duruyor. Demiş bunlar burada durur mu? Verin bana. 60 tanesini dağıtmış, dükkanına öyle gitmiş. 60 tanesini dağıtmış, öyle gitmiş. Yani bir sorumluluk duygusu taşıyor. Üstelik bizim dergihada bağlı değil, başka bir hoca efendiye bağlıymış. Allah feyzini çok etsin. Bak nasıl sorumluluk duygusuyla hareket ediyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, bizim asıl işimiz ne? Ne kuyumculuk, ne doktorluk, ne mühendislik, ne memurluk, ne esnaflık, ne ticaret, ne ziraat. Bizim asıl işimiz Müslümanlığa hizmettir. Müslümanın asıl vazifesi İslam dinine hizmettir. Hepinizin ve hepimizin. Ben çıktım burada vaaz veriyorum. Siz duyuyorsunuz, siz de hizmet edeceksiniz, ben de hizmet edeceğim. Bu mikrofondan öbür tarafta onu dinleyen kadınlar da hizmet edecek. Ben kadınların yanına girebilir miyim? Evlerine tak tak tak kapıyı çalıp girebilir miyim? Giremem. Girsem misafir odasına alırlar, beyi gelir, oğlu gelir, onunla oturur. Kadınlar da kadınlara anlatacak İslam. Kadınlar da kendi aralarında gün yapacaklar, efendim çay ikram edecekler, pasta ikram edecekler ama Allah'ın ayetlerini okuyacaklar, anlatacaklar, din böyle yayılacak. Yani bizim böyle dünyaya dalmamız, zevke şatafata düşmemiz doğru değil. Biz Allah'ın dinine hizmet etmeliyiz, fakirleri sevmeliyiz, gecekondu muhitlerine gitmeliyiz. Bu adamların çocukları ne oluyor? Bu gecekonduların bu çamurlu sokaklarında yetişen bu çocuklar Müslüman mı oluyor? Cahil mi oluyor? Hırsız mı oluyor? Bilgisiz mi oluyor? Kalitesiz mi oluyor? Seviyesiz mi oluyor? Tahsilsiz mi oluyor? Çırak mı oluyor? Hasta mı oluyor? Veren mi oluyor? Kan mı kusuyor? Ölüyor mu? Kalıyor mu? Bir ilgileneceğiz. İlgileneceğiz, takip edeceğiz. Müslüman Müslümanın kardeşiymiş. Lafla olur mu? Kardeşiysen git gör kardeşinin halini. Sen orada yaşa, ötekisi burada kan tükürsün. O 7 tane çocuğu, 9 tane çocuğu besleyeceğim diye uğraşsın. Sen mutfaktan efendim yiyemediğin yemekleri, bu biraz eskidi, dök çöp sepetine, olur mu? Allah hepimize rızasının gereğini yapmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz Müslümanların yoksullarının, fakirlerinin, zayıflarının
yanına giderdi, onları ziyaret ederdi, hastalarını yoklardı, arardı, sorardı, ölürse cenazelerine, son vazifelerine gider, o vazifeleri ifa ederdi. Mütevazı bir peygamberdi. Biz de onun ümmetiyiz, biz de öyle olacağız. Yoksul babası olacağız. Yoksulların babası olacağız. Yoksulların, miskinlerin, fakirlerin hamisi olacağız. Himayecisi olacağız. Takipçisi olacağız ki bizim Müslüman olduğumuz belli olsun. Peygamber Efendimiz'in yolunda yürüdüğümüz belli olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Allah Teala Hazretleri her halimizi, her işimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uydurmaya bizleri muvaffak eylesin. Neticede onun şefaatine erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle efendim müşerref ettiği gibi cennet içinde bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine de komşu eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
0: Rabbi a'inni ve la tu'in alay. Vansurni ve la tansur alay. Vemkur li ve la temkur alay. Vahdini ve yessiril huda li. Vansurni ala men baga alay. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي.
1: ربي buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et. Beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
0: Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unthana ve şahidina ve gaibina. Allahümme men ahyeytehu minna fe ahyihi alel iman ve men tevaffeytehu minna fe tevaffahu alel islam.
1: Allahümme, yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allah'ım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin ol.

0: olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
1: Allahümme a'inni ala sekaratil mevt.
0: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
1: Allahümme ağfir li hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. Allahümme ağfir li ciddi ve hazli ve hatai ve amdi ve kullu zâlike indi. Allahümme ağfir li ma qaddemtu ve ma akhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma ente a'lemu bihi minni. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
0: Allah'ım, düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
1: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız, bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
1: Allahümme inni a'udhu bike min zavali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fucaati nikmetik ve cemii sahatik.
0: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
1: Allahümme ehdini ve seddidni.
0: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
1: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
0: اللهم beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
1: Allahumma rabbes semavati seb'i ve rabbel arşil azim. Rabbena ve rabbe kulli şey. Munzilet tevrati vel incili vel kur'anil azim. Entel evvelu feleyse kableke şey. Ve entel ahiru feleyse ba'deke şey. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
0: اللهم ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı, Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi, evvel olan sensin, senden öncesi yoktur, ahir olan sensin, senden sonrası yoktur, zahir olan sensin, senden üstü yoktur, batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
1: Elhamdülillahi'llezî at'amana ve sakâna ve kefâna ve âvâna. Fekem mimmen lâ kâfiye lehû ve lâ mu'uy.
0: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken, bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.
2: Hadislerle Çarşamba günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut yeni eğitim yılına özel fidan kampanyasını duyurdu. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocuklarda çevre bilincini artırmak amacıyla okula dönüşün meyvesi hangisi kampanyasını başlatıyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yeşil bir dünya hedefiyle yürütülen kampanyada veliler ve çevre dostları öğrenciler adına zeytin veya Antep fıstığı fidanı bağışlayabiliyor. Ağacını seç, bağışını yap sloganıyla duyurulan kampanyada bağışçılar iki fidan türünden dilediğini seçerek destek olabiliyor. Kampanya kapsamında bağışlanan fidanlar için öğrencinin adına kişiye özel dijital fidan sertifikası hazırlanıyor. Bu sertifika çocuklara yeni eğitim öğretim yılı hediyesi olarak sunulabiliyor. Kampanyaya destek olmak ve öğrenci adına fidan sertifikası oluşturmak isteyenler dikiliağacımvar.com sayfası üzerinden kampanyaya katılabiliyor. Yapay zeka ile sohbet ettikçe robotlaşıyor muyuz? Yapay zekanın günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, insan davranışları üzerindeki olası etkilerini de gündeme taşıyor. Uluslararası bir araştırma, yapay zeka destekli müşteri hizmetleri botlarıyla geçirilen sürenin insanların iletişim biçimlerini değiştirebileceğini öne sürdü. Araştırmacılara göre yapay zeka, insan dilini ve duygusal tepkileri taklit ederek daha doğal bir iletişim kurmaya çalışırken, kullanıcılar da makineler tarafından daha kolay anlaşılabilmek için ifadelerini sadeleştirebiliyor. İnsanlar arasındaki iletişimde spontane ve öngörülemeyen tepkiler öne çıkarken, yapay zeka ile kurulan diyaloglar, algoritmaların işleyebileceği belirli kalıplara dayanıyor. Bilim insanları insanın karşısındakini taklit etme eğiliminin yapay zeka ile sürekli iletişim halinde olan kişilerde de ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor.

Bu durumun zamanla insanların kendini ifade etme biçimlerini daraltabileceği değerlendiriliyor. Araştırma ekibi bu süreci robotik insanlık kavramıyla açıklıyor. Kullanıcıların yapay zekanın komutları daha doğru anlaması için iletişimlerini sisteme uyarlaması ve bu kalıpları zamanla içselleştirmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak çalışma büyük ölçüde teorik bir çerçeveye dayanıyor ve ortaya atılan görüşlerin daha kapsamlı deneysel araştırmalarla test edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, yapay zeka sistemlerinin yalnızca verimlilik amacıyla değil, kullanıcıların psikolojik ve etik sınırlarını gözeterek tasarlanması gerektiğini vurguluyor. Kalp krizi anında ne yapmalı? Kalp ve damar hastalıkları dünya genelinde en önemli ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Verilere göre her yıl yaklaşık 9 milyon kişi iskemik kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Melih Uz, ailesinde kalp hastalığı bulunmayan kişilerin dahi 35 yaşından önce damar kontrollerini yaptırması gerektiğini belirterek kalp krizinin bazen sessiz ilerleyebileceğine dikkat çekti. Halk arasında kalp krizi sırasında öksürmenin kişiyi krizden koruyabileceği yönünde yaygın bir inanış bulunduğunu dile getiren Uz, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kalp krizi geçiren kişinin nefes almakta dahi zorlanabileceğini belirterek, müdahalenin mümkün olduğunca hızlı yapılmasının kalp dokusunun korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Kalp sağlığını korumada düzenli egzersizin önemli olduğuna değinen Uz, özellikle nabzın aşırı yükseltildiği bilinçsiz egzersizlere karşı da uyardı. Nabız artıran egzersizlerin yanı sıra kas kütlesini geliştiren direnç egzersizlerinin de sağlık açısından önemli olduğunu belirterek, bu iki egzersiz türünün doğru şekilde planlanmasının insülin direncinin azaltılmasına da katkı sağlayabileceğini söyledi. Kalp sağlığını korumada aktif yaşam, düzenli egzersiz ve risklerin erken kontrolü büyük önem taşıyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 16.15'te Sağduyulu Akıl Söyleşimizde bugünün konusu düşüncelerimizin duygularımıza ve kararlarımıza etkileri olacak. 17.05'te dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al, 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

demeden Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

0: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılla saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz efendim. Akra'nın yeni hicri yıldaki özel gündemlerinden biri sağduyulu akıl başlığıyla gerçekleştirdiğimiz pek çok program var. Çeşitli söyleşiler, belgeseller. Bu manada bugün de programımızda stüdyomuzda kıymetli bir misafirimiz var. Profesör Doktor Bilal Baş Beyefendi. Değerli hocam, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Dinleyicilerimize de selamlarımız, muhabbetlerimiz iletiyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
2: Elhamdülillah. Bir şikayet olacak hiçbir şeyimiz yok. Nimetler içinde yüzüyoruz. Çok teşekkür ederim.
1: Efendim, Akra'da sağduyulu akıl başlığıyla bu dönemde dinleyenlerimize özel programları paylaşmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Tabii burada maksadımız Allah-u Teala'nın rızasını, sevgisini esas almak ve buradan hareketle insanın iradesini, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze aldığımız, etik değerleri, sorumluluğu merkeze aldığımız, özellikle insani tarafı unutturmayacak şekilde, yani insanın insan oluşunu ve her dönemde, her çağdaki sorumluluğunu ortaya koyarak hareket etmesi yönünde akıl-kalp birlikteliğini ortaya koyacak çeşitli özel programlar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Aslında bu konuyu pek çok yönüyle hocam irdelemeye çalışıyoruz. Yani insana bahşedilen bir nimet, akıl nimeti şüphesiz. Konunun birçok boyutu var. Sağlık yönüyle, psikoloji yönüyle, Kur'an'ı kavramlar yönünden hareketle açıklanabilecek pek çok yönü var. Kıymetli hocalarımızla da bu farklı yönleriyle konuyu ortaya koymaya çalışıyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugünkü programımızda da sizlerle istiyoruz ki özellikle peygamberler tarihinden hareketle biraz bu kavramları ele almaya çalışalım. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hayatları, mücadeleleri, tevhid mücadelesi bizlere örnek olması açısından ibret verici.

0: halleriyle anlatılmakta, çeşitli yönleriyle. Onların tevhid mücadelesinin bugüne de yansımalarını görebiliriz. Bugünkü program özelinde de Hazreti İbrahim'i konuşacağız, değil mi hocam?
1: İnşallah.
0: Hazreti İbrahim'in mücadelesinden söz edeceğiz. Özellikle putları kırması, bundan söz edeceğiz ve yaşadığı coğrafya itibariyle de konuşmaya çalışacağız. Dilerseniz evvela Hazreti İbrahim, tabii Tevrat'ta da ismi geçen, anlatılan, Yahudilikte de önemli bir yeri bulunan bir peygamber. Hazreti İbrahim'i bu manada diğer kaynaklarda nasıl görüyoruz? Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyor?
1: Tabii ki Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'den çok yerde bahsediyor. Ulul azm peygamberlerden bir tanesi. Hakkında en fazla bilgi verilen peygamberlerden bir tanesi. Fakat Kur'an-ı Kerim'in peygamberlerle ilgili bilgi verirken, bize onlarla ilgili kıssalar anlatırken amacı belli bir ahlaki ilkeyi, tevhidi ilkeyi vurgulamak olduğu için onların hayatının tamamıyla ilgili bize Kur'an-ı Kerim bilgi sunmuyor. Boşluklar kalıyor. O bakımdan hem müfessirler hem dinler tarihçileri Tevrat'taki Hazreti İbrahim'le ve ilgili verilen bilgilere zaman zaman kritik bir bakışla müracaat ediyorlar. O bakımdan Hazreti İbrahim hem Yahudiliğin hem Hristiyanlığın hem de efendim İslamiyetin sahiplendiği, tevhidin babası olarak sahiplendiği bir şahsiyet olması, Hanif olması nedeniyle önemli bir şahsiyet. Üç din açısından da tabii hepsinin kendine has İbrahim'le ilgili kanaatleri var. O bakımdan biraz Hazreti İbrahim Tevrat'ta nasıl geçiyor, ondan bahisle başlayalım. Ondan sonra İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i esas alırız. Şimdi biliyorsunuz bu sağduyulu akıl kavramı bağlamında Hazreti İbrahim sorgulayan ve stratejik akıl, efendim putları kırması bağlamında bizim için önemli bir şahsiyet. Yani kavramımız açısından önemli bir şahsiyet. Hem Yahudilikte hem İslam'da biliyorsunuz Hazreti İbrahim bir akıl yürütme ve sorgulama modeli. Yani efendim İslamiyet'te de Yahudilik kaynaklarında da Hazreti İbrahim'in ortak özelliği, merkezi özelliği onun tevhid mücadelesi. Bu yolda yaptığı büyük fedakarlıklar. Hazreti İbrahim Yahudilikte büyük atalar var Yahudilikte. Yani Yahudiliğin, İsrailoğulların kurucu ataları dediğimiz İbrahim, oğlu İshak, oğlu Yakup aleyhisselam. Üçü de peygamber. Bu onların patriark dedikleri büyük atalardan bir tanesi. Yani Yahudilik anlayışına göre Yahudi İsrailoğullarının hikayesi, Allah'la olan ahit ilişkisi İbrahim'le başlıyor. Ondan sonra en büyük ata, yani Yahudiliğin de atası. Ve bu ataların özelliği, Allah-u Teala Yahudiliğe göre söylüyorum, bunların büyük itaat eylemlerinden, yani emirler karşısında hemen semi'na ve ta'na deyip büyük fedakarlıklar yapmak, mesela oğlunu kurban etmesi gibi, efendim işte Urfa'da, Ur'da yaşarken, Harran'da ve orada yaşlı bir insanken 75 yaşında Allah-u Teala kendisine Kenan diyarına git diyor, yani Filistin'e git diyor. O da bütün varını yoğunu bırakıp bir garip olarak, bir yabancı olarak oraya gidiyor. Mesela bu itaat eylemlerinin neticesinde Allah Yahudileri seçmeye karar veriyor gibi bir şey var, yani Yahudilikle ilgili. Biliyorsunuz önce Avram ismiyle giderken, ulu ata manasına Tevrat'ta, daha sonra Allah Teala kendisiyle ahit yapıp kendisine şeriat verip onu peygamber yaptıktan sonra Avraham, yani Abraham ismini alıyor. Efendim Kur'an'da malum çok geniş, 69 kere geçti söyleniyor. Şimdi tabi Yahudilikte Hazreti İbrahim Azer'in oğlu değil de Terah diye birisinin oğlu, efendim öyle geçiyor. Şeyden farklı olarak İbranilerin atası, inananların babası, Allah'ın dostu, yani Yahudiliğe göre, Tevrat'a göre. Efendim Keldanilerin yaşadığı bugünkü Irak'ta, Mezopotamya'da, Fırat'ta Dicle'nin birleştiği noktaya yakın bir Ur denilen şehirde yaşadığı, sonra belli bir yaşta babasıyla beraber, yeğeni amcasının oğlu Lut'la beraber filan Harran'a göç ettiği, yani Urfa bölgesine göç ettiği, orada yerleştiği, ondan sonra tevhid mücadelesini orada yaptığı, daha sonra da Allah'ın emriyle 75 yaşından sonra Filistin'e göç ettiğini ve orada vefat ettiğini biliyoruz. Kabri de orada, hem İslam açısından Halilur Rahman denilen yer.

0: Anlamamız için çok önemli bir şey var. Sin kültü var. Yani Sin denilen bir pagan din var. Bu Sin kültü adına yapılmış, yani Sin denilen tanrı adına yapılmış çok sayıda tapınak var. Nedir bu Sin? Antik Mezopotamya ve Orta Doğu'da ay tanrısı Sin. Yani Sümerce Nanna. Efendim, duyulan derin saygıyı ve tapınma ritüelleri adalet, kehanet ve bereketin simgesi kabul ediyor ay. Ondan sonra bunların 3 tane tanrısı var. Güneş var, Şamaş denilen güneş tanrısı ve İştar denilen Venüs yani tanrısı var. Bunlar işte biraz sonra bahsedeceğiz. İşte Kevkep, ondan sonra ay, ondan sonra güneş diye Hazreti İbrahim bunlar benim Rabbim diye bahsettiği şeyler aslında o dinin tanrıları. Hazreti İbrahim'in tevhid mücadelesi böyle bir ortamda oluyor. Yani bu kültün, bu pagan kültünün putperest kültün yaygın olduğu, hakim olduğu koskoca bir topluma, bir medeniyete karşı tek başına mücadele veriyor. Hı hı. Çok büyük bir şey yani. Efendim, tabii bu neden böyle Sin kültü var? Şundan dolayı var. Mezopotamya biliyorsunuz tarım toplumu. Tarım demek o zaman yüksek medeniyet demek.
1: Bereketli topraklar
0: bereketli
1: aynı zamanda.
0: Bereketli topraklar, zenginlik demek. Hı hı. Dolayısıyla uygarlık demek. Yani böyle büyük bir uygarlığı tarıma dayandığı için güneş, ay ve işte Venüs'ün bu doğa olaylarını kontrol ettiğine inandıkları için dolayısıyla kuraklıktan korunmak için, bereketli yağmurlar için, mevsimden düzenli gitmesi için vesaire vesaire bu tanrılara yöneliyorlar. Kurbanlar kesiyorlar, ibadetler ediyorlar vesaire vesaire. Evet, Hazreti İbrahim'le ilgili kurban edilen Tevrat'a göre İshak'tır. Hmm. Biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İsmail tefsirlerde geçmesine rağmen Kur'an-ı Kerim'de de orada kurban edilen oğulla ilgili isim verilmez biliyorsunuz. Hatta erken tefsirlerden bazılarında İshak olarak zikredildiği ama İslam geleneği daha sonra bunu İsmail'e yorumlamış. Bunu destekleyen hadisler var vesaire. Dolayısıyla onlara göre İshak kurban ediliyor. Eşi Sare annemin 127 yaşında. Hazreti Peygamber İbrahim şeye göre 175 yaşında vefat eder. Makpele mağarası diye bir yer Filistin'de bugün. Oraya gömülüyor Sare validemiz. İbrahim de sonra oraya gömülüyor. Başka peygamberler de İshak ve eşi de oraya gömülüyor. Yani Tevrat dışı kaynaklara bakacak olursak Hazreti İbrahim Yahudi dindarlığının model örnek insanı, Allah'ı ilk tanıyan Yahudiliğe göre aynı İslam gibi yani put ustası olan babasının putlarını kırar, Nimrod onu ateşe atar. Bunlar Tevrat'ın dışında geçiyor yani Talmudlarda, Midraşlarda vesaire. Hazreti Cebrail onu kurtarır. Bir de Yahudiliğe göre Hazreti İbrahim kendisine rüya ile değil de doğrudan konuşulan büyük peygamberlerden birisi. Yani onun Tanrı buyruğu ile ülkesini terk etmesindeki itaati Yahudilik için çok önemli. Biraz önce söylemiştim. Putperestliği reddetmesi çok önemli. Ve insanlığı aslında Yahudiliğe göre yeni bir din idealini yani monoteizmi yani bütün pagan tanrıların üzerinde olan, aşkın olan bir Tanrı inancı Hazreti İbrahim'le ilişkilendiriliyor. Tanrı bilgisine eriştiği söyleniyor. Yahudilikle ilgili çok detaya inmeye gerek yok. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum.
1: Pekala hocam.
2: Sağduyulu akıl.
1: Buradan hareketle şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bulunduğu bölgeyi düşünelim, konuşalım. Mezopotamya dediniz, tarım toplumu var ve kendi gündelik hayatlarını şekillendiren ay ve güneşin hareketlerine göre inançları da burada kısıtlı kalan bir toplum var baktığımızda. Evet. Evet. İbrahim Aleyhisselam geldiği bu kavme aynı zamanda hem kavmin inançlılarını özellikle putperestliği yıkarak bir hayat mücadelesi, tevhid mücadelesi ortaya koyuyor. Enam suresinde de yine bu ay ve güneşe tapınmayla alakalı da ibret verici bir durum var. İsterseniz buradan evet. Devam edelim. Evet. Hem de burada akıl ve kalp birlikteliğini de ortaya koyan ibret evet. Verici ayet-i kerimeler.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bu toplumla ilgili paganizmle ilgili birkaç cümle kurayım.
1: Buyurun.
0: Şimdi paganizm şöyle bir şey. Meleküt aleminde yani işte dünya üstü alemde özellikle doğa olaylarını kontrol eden kontrol ettiğine inanılan bir takım manevi varlıklar var. Mesela bu güneşin ardında böyle bir güneşi kontrol eden bir manevi varlık. İşte ayı kontrol eden bir manevi varlık. Efendim mesela kilise tarihçisi Hristiyan kilise tarihçisi Eusebius bunların işte demigod

0: putlar olduğunu, işte yarı tanrılar, melekler olduğunu ve paganların aslında bunlara prestij ettiğini, bunlara taptığını söylüyorlar. Dolayısıyla paganizm, melekut alemindeki işte ay, güneş gibi varlıkları kontrol ettiğini düşünülen bir takım manevi varlıklara aslında ibadet etmiş oluyor. Anlatabildim mi? Hı hı. Şimdi Hazreti İbrahim de tevhid de şu oluyor, yani tevhid demiş oluyor ki tamam, sizin bu varlıklar orada var ama siz onları tanrı gibi görüyorsunuz, ama onların da üstünde, onları da kontrol eden, onları da yaratan, varlıklarını devam
1: görünen
0: ettiren
1: yetiniyorsunuz.
0: Hani aşağıda kalıyorsunuz. Hı-hı. Yani melekut, daha yukarı çıkın ve tek, hı-hı, tanrıyı bulun demiş oluyor. Hani bu önemli bir ayrıntı. Yani onlarla da tartıştıkları zaman, hani siz bu putlara mı tapıyorsunuz diye, onlar bunu inkar ediyorlar. Bu putlara değil, biz bu putların ardındaki bu manevi varlıklara aslında temasil, işte temsil ediyor onları. Hı hı. Yani onları temsil ediyor. Şimdi yani bu bilgi önemli. Çünkü bakın, bu Enam suresindeki 74 numaralı ayet, işte 226. sayfada yukarıdan aşağı bu Hazreti İbrahim'in şeyini anlatıyor. Şöyle: ve kezalike nuri İbrahim melekutes semavati vel ard. Tabi İbrahim'e işte bu şekilde diyor Allah-u Teala, gösterdik. Neyi gösterdik? Melekutes semavat. Yani arzın ve semanın melekutunu gösterdik. Yani oradaki oradaki manevi varlıkları, onların taptıkları manevi varlıkların gerçek mahiyetini İbrahim'e gösteriyor Allah-u Teala. Çok enteresan. Ve liyekune minel mukinin, ta ki şey olsun, yani yakın sahibi, iman ehli olsun, Allah'ın varlığına yakin olarak, hı-hı, pekişsin. Yani bir tür miraç, yani yukarı çıkarıyor, gösteriyor Allah onu. Ondan sonra, çünkü neden gösteriyor? Çünkü o putperestlerin taptıkları şeylerin gerçek hakikatini onlara göstermiş oluyor. Ondan sonra da felemma cenne aleyhil leylu diye bu başlıyor. Yani ne demek? İbrahim gecenin karanlığı üzerine çıkınca bir yıldız gördü. İşte bu yıldız muhtemelen Kevkep dediği, onların taptığı Venüs, İştar. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya, güneşe tapmaları nedeniyle dedi ki, iddianıza göre demek ki Rabbim bu ha. Bakın dikkat edin, burada iddianıza göre var. Yani şöyle, bu tefsirde genellikle şöyle anlaşılıyor. Yani İbrahim aslında bu sorgulamayı yapmadan önce Müslüman değildi de, hani yani acaba bunlar da Tanrı olabilir mi diye, hani yukarısını dikkate almadığınız zaman o yukarıdaki ayeti,
1: o da kavmi gibi görünerek o olduğunu zannediyor ve sonra onların battığını fark edince öylelikle akletmiş olduğu gibi, hani düz mantıkla, evet, bakılırsa, evet, böyle bir yanılgı var.
0: Evet, yanılgı var, ama bu ayetlere de, başka ayetlere de ters yani. Çünkü İbrahim lem yekün minel müşrikin diye başka yerlerde geçiyor. Hı-hı. Hatta bir ayette diyor ki, babasına diyor ki, ya ebeti, ey babacığım, inni kacca eni minel ilmi diyor, malem ye'tike. Yani ey babacığım, bana sana gelmeyen bir ilim geldi diyor. Hı-hı. Bakın bunu babasına söylüyor, ta Azer'e. Dolayısıyla aslında o hep Müslümandı. Fakat buradaki sorgulamayı oradaki kavminin ileri gelenlerinin efendim akletmesi için yapıyor. Öyle bir şey var. Yani önce işte yıldız, hani iddianıza göre demek ki Rabbim bu ha. Aslında böyle çevirmiş bu şey, meal. Çok doğru. İddianıza göre demek ki Rabbim bu diyor. Ha diyor, bakıyor. Yıldız batınca da diyor ki, ben batıp kaybolanları ilah olarak kabul etmem diyor. Hı-hı. Sonra doğmakta olan ayı görüyor. Öyleyse Rabbim bu ha diyor. O da batınca bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı, ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek, Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi, bakın dikkat edin, eriştirmiş, hı-hı, önceden. Andolsun ki ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum dedi. Sonra işte en sonunda da yüzümü hanif olarak, Allah'ı birleyici olarak, gökleri ve yeri tamamen yaratan Allah'a çevirdim. Yani hanifen Müslüman dediği şey. Dolayısıyla biz burada aslında İbrahim'in buradaki akıl yürütmesinin öncesinde kalbinin mutmain olduğunu, yakine çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla gönlü mutmain, burada akıl, efendim, yani akıl deyince modern akıl anlaşılıyor. Bazen, çoğu zaman öyle alıştığımız için, öyle eğitim gördüğümüz için, modern akıl da işte Tanrı'yı dikkate almayan, insanın kendi sadece akletmesiyle, rasyonel düşüncesiyle, efendim, ortaya çıkan fail akıl.
1: Yani şöyle, görerek, bilerek, dokunarak materyalist bir bakış.
0: Materyalist, yani şöyle, bunu ahlaki boyutu şöyle oluyor. Yani biz şöyle varsayıyoruz modern bakışta. Yani biz aklımızla

0: bir şeyin hakikatini anlarsak, ondan sonra ahlaki olarak da onun gereğini yaparız, o eyleme dönüşür. Ama hiçbir zaman böyle olmuyor. Hı hı. Çünkü insanın asıl eyleme dönüştüren şey gönlü, yani evet, duyguları, gönlü yani. Gönül mutmain olduğu zaman eyleme dönüşüyor. Olmadığı zaman dönüşmüyor. Yani dikkat edin, bu işte bu şeyin konusu, teması nedir? Sosyal medya, dijital alemdeki işte platformlara falan giren insanlar akılla girmiyorlar, dikkat ediniz. Yani onların duygularını harekete geçirerek, hı-hı, dopamini harekete geçirerek, hı-hı, yani bir bağımlılık yaratıyorlar. Ondan sonra dolayısıyla hep aslında gönül önde, duygular önde, kalp önde, akıl sonra bu kalbin bulduğuna, tabi olduğuna bahane üretiyor aslında bir yerde. Hı-hı. Evet.
1: Biz bunu biraz da başkaca programlarda da işlemeye çalışırken yine değerli hocalarımızın farklı tespitleri de olmuştu.
0: Evet.
1: Akleden kalpler diye bir ifadeye ulaştık ki yani kalbin, evet, akletmesi, bu birliktelik var. Akıl, kalp eğer mutmainse, evet, akıl, evet, da bunu tasdik eden tarafa, evet, tıpkı, evet, imanın oluşması gibi, evet, değil mi hocam?
0: Evet, aynı öyle. Yani şöyle, ideolojilerde bu vardır. Yani ideal derler. Yani aklın kabul ettiğini, ama bu akıl Tanrı'yla bağlantısını, Allah'la bağlantısını kesmiş, oradan feyiz almayan, onun şeyini, azametini kabul etmeyen, onun karşısında boyun eğmeyen ama kendisini Tanrı zanneden bir akıl, yani modern, hı-hı, akıl böyle bir şey. Yani metafizikle, numen alemle efendim irtibatı kesik. Neden? Çünkü o alemle biz bilgi, yani beş duyuyla biz irtibat kuramayız. Yani o bakımdan oraya var mı yok mu, oraya girmeyelim. Onu dikkate almadan bir akıl yürütmeyle bir hayat kuralım, bir ahlak kuralım diyen bir akıl bu. Modern çağda da biz aklı böyle anlıyoruz. Yani Allah'la irtibatı kesik bir şey anlıyoruz. Ama bu akıl işte şu andaki dünyadaki ahlaki durumu, bozulmayı, sefaheti gördüğümüz zaman bu aklın insanı mutluluğa götürmediği, felakete götürdüğünü görüyoruz. Mesela bir örnek verelim. Yani insan eğer akılla makul bulduklarını eyleme dökebilselerdi, milyonlarca insan mesela uyuşturucudan müptela olmazdı. Hı hı. Çünkü kullanan herkes biliyor ki yani bunun sonu felaket. Yani vücudun perişan oluyor, hayatın perişan oluyor ama bakıyorsunuz gençler bunu yapıyor. Sigara mesela. Yani eğer böyle olsaydı olmazdı. Kalbin önceliği var. Yani Allah'la irtibat kuruyor. Allah oraya bakıyor. Kalp önce mutmain olacak. Ondan sonra İslam'ın emirlerini yaşamak da bu meydan okumalar karşısında ayakta durup insani, İslami, vicdani ilkeleri korumak da efendim o zaman daha kolay olur. Hmm. Öteki türlü olursa, yani önce bu rasyonel akıldan başlarsak, bu akıl kalbin itminan olmadığı bir şeye ikna olursa bize yükten başka bir şey getirmiyor. Hı hı. Yani aklen sabah namazına kalk diyorsun ama kalbin mutmain olmayınca o sana yük oluyor. Mesela örnek verecek.
1: Şekli kalıyor.
0: Yük oluyor. Gerçekten yük oluyor yani. Çünkü senin aslında kabul etmediğin bir şeyi sen papağan gibi retorik olarak söylüyorsun. Hı hı. Retorikten ibaret kalıyor. Yani lip service, hı hı, diyor İngilizler. Yani lip service, dudak servisi. Yani laf ediyorsun falan gibi. Evet.
1: Bunu gönle indirmek lazım.
0: Gönle indirmek lazım. Evet, gönüle kontrolü vermek lazım. Hı hı. Yani, hı, öyle düşünüyorum ben.
2: Sağduyulu akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilmenin, gerçek bilgiyle huzur ve mutluluğa erişmenin gücü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Sağduyulu Akıl Söyleşisi'ndeyiz, söyleşi programımızdayız. Stüdyo misafirimiz Profesör Doktor Bilal Baş hocamız bizlerle beraber. Kendisi aynı zamanda dinler tarihi alanında da akademik çalışmaları olan kıymetli hocamız. İlk dakikalarda bizlere İbrahim Aleyhisselam'ın Tevrat'taki ve Kur'an'daki konumuna ilişkin, anlatılışına ilişkin bilgileri de paylaştı ve onun tevhid mücadelesini konuşuyoruz. Buyurun hocam, tekrar sözü size bırakalım.
0: Şimdi belki biraz İslamiyet'in, Kur'an-ı Kerim'in vurgularına Tevrat'tan, hı hı, sonra bakmak lazım. Yani Tevrat'ın vurgularıyla tevhid bakımından yani Kur'an-ı Kerim'de zaten aynı şeyi söylemiş oluyor. Yani ayrıldıkları nokta Hazreti İbrahim'in İsrailoğulları gibi seçilmiş bir milletin baba, yani İslamiyet bunu kabul etmiyor. Yani tevhid ilkesi ve onun getirdiği şeriat, sonra Musa Aleyhisselam getirdiği şeriat, Yahudi dediğimiz annesi, yani soyu Yahudi olanlar onlara has bir şey olmasını, ırkçı bir şeye indirgenmesini kabul etmiyor. Hı hı. Ama onun dışındaki tevhid ilkesindeki vurguları aşağı yukarı aynıdır diyebiliriz.

0: Kur'an-ı Kerim'de adı en çok geçen Ulul Azım peygamberlerden bir tanesi malumunuz. Benim tahminime göre en çok Musa aleyhisselamdan bahsediliyor. Sonra da herhalde İbrahim ikinci geliyor. Şöyle diyelim, Kur'an-ı Kerim bütün şahıslardan az bahsetsin, çok bahsetsin. Kendi ilgisi ve temaları, işte tevhid mücadeleleri, efendim peygamber nübüvvetleri, ahlaki örneklikleri gibi ilgisi ölçüsünde bilgi veriyor Kur'an-ı Kerim. Bunu iyi anlamamız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim aslında böyle bir biyografi kitabı değil. Bir ne diyelim, tabakat kitabı değil, bir kıssa kitabı değil. Ama kıssalar var içinde. Kıssaları Kur'an-ı Kerim yani enstantaneler halinde veriyor bize. Dolayısıyla arada çok boşluklar kalıyor. Yani Hazreti İbrahim işte şu zamanda ne yaptı, 75 yaşına gelinceye kadar ne yaptı gibi. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'den İbrahim Aleyhisselam'la ilgili kronolojik bir bilgi de bekleyemeyiz. Kesitler halinde bize bilgiler veriyor. Yani o mesajla ilgili bir şey. Biliyorsunuz babası putperest Azer. Biraz önce okuduk. İsmi geçiyor Azer'in. Urfa'da doğduğu ve büyüdüğü efendim kabul ediliyor İslam kaynaklarında. Tabi Ur'daki hikaye de, yani Irak'tan da geldiği rivayetleri var ki kesin olmayan şeyler. Ateşe atıldığı Enbiya suresinde, sonra Filistin'e gittiği, orada vefat ettiği, biraz önce bahsettiğimiz ayetlerde Enam suresi 75-79 Allah'ın sonsuz varlığı ve birliğine dair çıkarımlar yaptığı. Efendim, bunların da bağlamını anlatmış olduk. Aslında bunu muhataplarını ikna için yapıyor. Kendisi zaten iman ehli yani. Hı hı. Baştan beri öyle. Hiç ve lem yekün minel müşrikin ve mâ kâne minel müşrikin diye apaçık ayetler var yani. Müşriklerden hiç olmadı demek bu yani. Hı hı. Yani hiç olmadı. Hani hayatının bir kesitinde acaba diye düşünmediği, hiç girmediği bir şey. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in en önemli şeylerden bir tanesi Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa etmiş olmaları. Ve izyerfa İbrahimül kavaide minel beyti ve İsmail. Sonra yine haccı ilan etti. Yani haccı ilan etti. Hac ibadetinin babası da Hazreti İbrahim'dir. Şeydir, bilim yani pek dikkat çekilmeyen bir şey ama hac menasiki, yani hacda yaptığımız şeyler, şeytan taşlama, sa'i, tavaf, bunların hepsi Hazreti İbrahim'in hayatından alınmıştır. Hı-hı. Mesela diyelim ki sa'ide biz 7 defa koşuyoruz. Neden koşuyoruz? Çünkü Hacer validemiz su ararken, hı-hı, koşmuş. Yani onu canlandırma var. Taş atmada Hazreti İbrahim'in yaptığı
1: yolundan çevirmeye çalıştığı,
0: evet,
1: anda.
0: Evet, o var. Yani Hazreti İbrahim haccın babası, yani hac menasikinin ritüellerinin ne, hı-hı, diyelim
1: orada yapılan. Hepsinin kaynağı burası.
0: Evet, Hazreti İbrahim o bakımdan hac deyince akla gelen, İsmail'le birlikte Kabe deyince akla gelen. İslam kaynakları da 170 ya da 175 ya da 200 yaşında vefat ettiğini, Hebron'da Hazreti Sara'nın yanına, yani Makbele mağarasına, bugün orada bir cami var. Hadis ve tarih kitaplarında da Hazreti İbrahim'in Hazreti Peygamber'e, enteresan bir bilgi bu, en çok yüz olarak benzeyen peygamber olduğu söyleniyor.
1: Tekrarlayalım hocam.
0: Yani Peygamber Efendimiz'e en fazla benzeyen, yani fiziki olarak en fazla benzeyen peygamber olduğu söyleniyor. Tabii en önemli şeyi Hazreti İbrahim'in hanifliği, yani Allah'ı birleyici tevhid akidesini tesis etmesi çok mühim. Bunun için verdiği mücadele çok mühim. Efendim Kabe'yi kurması, haccı başlatması, Beytullah'ın hizmetkarı oluyor bir de. Yani o da ayette geçiyor. Yani orada insanları
1: davet ediyor.
0: Davet ediyor. Bir de Beytullah'ın temizliğinden, hizmetlerinden sorumlu. Tabii bu büyük bir şeref. Biliyorsunuz o bazı aileler var cahiliyeden beri. Bazı aileler büyük bir onur olarak birisi sikaye vazifesi, yani sulama, işte haccı gelenlere su dağıtmayı, birisi haccın işte şey Kabe'nin bakımını üstleniyor, birisi Kabe'nin temizliğini üstleniyor filan. Onların da atası, yani hizmetlerin atası da, ve orasının hac yeri ve kıble olması.
2: Sağduyulu akıl.
1: Değerli hocam, bu bölümde de yine devam edelim isterseniz. Yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid mücadelesinde özellikle puta tapan kavmiyle olan mücadelesi ve putları kıran, öne çıkan, bu yönüyle de öne çıkan peygamberlerden, Ulul Azim peygamberlerden biri. Bu dönemi Kur'an-ı Kerim'de nasıl görüyoruz? Enbiya suresinde zannediyorum anlatılıyor bu bölüm. Evet. Neler aktarırsınız kıymetli hocam?
0: Şimdi daha önce Hazreti İbrahim'in ayı, yıldızlarıyla

0: ilgili yaklaşımını, sorgulamasının geri planını anlatmıştık. Hazreti İbrahim akıllarına hitap ederek, mantıklarına hitap ederek onları yanlıştan alıkoymaya, hidayete erdirmeye, Müslüman yapmaya gayret ediyor bir peygamber olarak. Dolayısıyla hani onun metodunda bu var. Kevkebi, sonra ayı, sonra şems batınca işte ben batanları sevmem diye oradaki akıl yürütmesi. Yanında başka bir örneği, güzel bir örneği de onun gençliğinde yaptığı bir şey. Fecaalehum cüzazen illa kebiran lehum. İşte tefsirlerin bildirdiğine göre bu paganların bir büyük bayramı var. Bu bayram sırasında bütün halkın katılması lazım bu bayramlara. Genellikle bu bir zorunluluk gibi oluyor. Efendim Roma putperestliğinde de var. Putperest kavimler böyle festivaller yapıyorlar. Dini festivaller, kutlamalar. O sırada işte putlar var. Hazreti İbrahim hastalığını bahane ederek bu şeye katılmıyor. Yani bu tefsirde verilen bilgiye göre bu merasime. Daha sonra merasim bittikten sonra tek başına giderek oradaki putları kırıyor. Yani oradan itibaren Kur'an-ı Kerim anlatıyor bize. Fecaalehum cüzazen, işte onları paramparça etti. İlla ki sadece büyüğünü bıraktı. Büyük, en büyük putu, yani en büyük heykeli bırakıyor. Ve baltayı da rivayete göre, tefsir rivayetine göre baltayı da onun boynuna asıyor. Efendim sonra kayboluyor yani. İşte kalu men feale haza bi alihetina diyor, işte kim yaptı bunu ilahlarımıza deyince, işte birisi diyor ki böyle bu İbrahim diye bir genç var, feten. İşte böyle bir genç oğlan var efendim, o bu ağzına doladı bu putların saçma olduğunu falan filan, yapsa o ismi de İbrahim, yapsa o yol olur diyorlar, halkın önüne getiriyorlar, sorguluyorlar, sen mi yaptın bunu İbrahim diye sorunca o da diyor ki hayır ben yapmadım. İşte bak büyü yapmış diyor, yani büyük put yapmış. Bakın işte balta da onda olduğuna göre üzerinde. O yapmış diyor. Ondan sonra 64. ayet, bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler İbrahim Aleyhisselam muhatapları ve içlerinden hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz dediler diyor. Yani orada herhalde şeyler bir sorgulamaya giriyor, yani Hazreti İbrahim biraz yani
1: tapındığımız
0: oluyor.
1: Şeyler ha. Aslında taştan ama yani böyle bunun bir, öbürünü kırmasına hani böyle da aklımız ermiyor gibi bir duruma düşüyorlar.
0: Hani böyle bir acaba'ya giriyorlar ama hemen geri dönüyorlar. Hazreti İbrahim'e diyorlar ki hemen eski inançlarına dönerek, yani böyle bir tereddütten sonra tekrar dönerek, doğrusu bunların konuşamayacaklarını sen de bilirsin İbrahim diyorlar. O da diyor ki öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz diyor. Bir de yuh size diyor. Üffin lekuma, yani üffin lekum. Yani Allah'tan başka taptıklarınız da hala akıl erdiremiyor musunuz diye onların akıllarına, vicdanlarına hitap ediyor. Biliyorsunuz ondan sonra Nemrut'un adamları alıp onu ateşe atıyorlar. Allah-u Teala ateşe emrediyor bunu yakma diye. Diye Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde geçiyor. Şunu söyleyebiliriz. Hazreti İbrahim'in metodu akla hitap ediyor. Fakat akıl sadece, yani akıl insanı hidayet noktasında, İslam'ı kabul etmek noktası, tevhidi kabul etmek noktasında yardımcı oluyor. Fakat Allah'tan bir hidayet gelmezse, yani kalbe, gönle bir hidayet, bir yönlendirme, ilahi bir yönlendirme diyelim gelmezse hidayet mümkün olmuyor. Yani onu da iyice bilmemiz lazım. Eğer öyle olsaydı, yani işte İslam'ı çalışan, İslam'ı bizden 10 kat iyi bilen müsteşrikler var mesela, onların Müslüman olması gerekirdi. Çünkü bütün hakikatleri apaçık görüyorlar. Kur'an-ı Kerim'i, hadisleri okumuşlar. Ama hidayet Allah'tan gelen bir şey. Ama bizim temamız neydi? Temamız yani sağduyulu, evet, akıl. Hazreti İbrahim bu sağduyulu akıl metodunu kullanarak bize örnek olan efendim bir büyük şahsiyet, bir büyük peygamber. O bakımdan önemli. Ondan çıkaracağımız çok dersler var. Zaten bu dersleri çıkaralım diye Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bu geçiyor. Şunu da söyleyerek bitirebilirim. Bu kıssa Tevrat'ta geçmiyor. Yani Tevrat'ta, yani Kur'an'daki İbrahim'le ilgili bilgilerin çoğu Tevrat'ta da biraz varyasyon farkıyla bulunmasına rağmen efendim bu
1: putların kırılması hadisesi yok.
0: Putların kırılması hadisesi geçmiyor ama Tevrat'a yazılan bir takım tefsirlere, daha sonraki Yahudi kaynaklarında bu geçiyor. Bunu da bir anekdot olarak söylemiş olalım. Yani İbrahim Aleyhisselam'la ilgili söyleyeceğim son söz şu olsun. Yani peygamberlik gerçekten çok zor bir şey. Çok büyük bir soru.

0: sorumluluk. Siz düşünün ki o zaman en büyük medeniyeti, en büyük imparatorluğu larından birisinde yaşıyorsunuz ve bütün sistem putperestlik üzerine kurulu. Herkes bundan memnun, herkes bundan mutlu ve ona karşı bir tek başınıza bir mücadeleye kalkıyorsunuz, yani bütün bir sisteme karşı. Gerçekten çok ağır bir sorumluluk. Allah-u Teala yardım ediyor, güç veriyor tabii ama yaptığı iş çok muazzam bir iş. Allah şefaatine nail eylesin.
1: Amin, amin inşallah. Çokça konuşulabilir, anlatılabilir şüphesiz birçok yönüyle ama geldik süremizin sonuna. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam
0: Ben
1: katılımınız,
0: teşekkür ederim.
1: katkılarınız.
0: İnşallah fayda hasıl olur söylediklerimizden.
1: İnşallah. Kıymetli dinleyenler, Profesör Doktor Bilal Baş hocamız program misafirimiz oldu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı konuşarak onun dönemi ve buradan hareketle akla dair, inanmaya dair kavramları yine bu temamız etrafında irdelemeye çalıştık. Geldik programımızın sonuna. Bir başka programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Çocuklarımızı biz geç eğitiyoruz sevgili akra dinleyicileri. Geç kalıyor çocuklar. Yani çocuklar daha çocuktur diye onların üzerine eğilmiyoruz. İlkokul bitiyor, ortaokul bitiyor. Ondan sonra hadi bunları Müslüman yetiştirmeye çalışalım diyoruz ama o zamana kadar birçok alışkanlıkları kazanmış olduğu için onlardan kurtarmak zor oluyor. Bir de büluğ çağına erdiği zaman melekler sevaplarını, günahlarını yazmaya başladığı için artık defterlerine bir sürü günah yazılmış oluyor. Efendim, vebal altında kalıyorlar. Sorumluluk çağından önce onların hazırlanmaları lazım. Sorumluluk çağı nedir? 7 yaşından, yani ilkokula girdiği çağdan çocuğun namaz kılması lazım 1. sınıftan itibaren. 3. sınıftan sonra artık babası biraz da sertleşecek. Niye kılmıyorsun bakayım sen? Allah'ın kulu değil misin demesi lazım. İslam'ın emri bu. Tabii 12 yaşında ilkokul bittiği zamanda filan akıl ve baliğ oluyor çocuk. Akıl ve baliğ olunca da sevaplar, günahlar yazılmaya başlanıyor. Ondan önce sevaplı şeyleri, ibadetleri, günahlı şeyleri, hataları, kusurları çocuğa öğretmek lazım. Ana hatlarıyla özet olarak teferruata boğmadan efendim bilgileri kısaca öğretmek lazım. Evladım söyle bakayım, hırsızlık ne? Hırsızlık büyük günah babacığım. Söyle bakalım evladım, yalan söylemek ne? Yalan söylemek büyük günah babacığım. Söyle bakalım evladım, namaz kılsa da olur mu, insan kılmasa da olur mu? Yani günde 5 vakit çok geliyorsa bir vakti indirse olur mu filan? Olmaz babacığım. Allah-u Teala Hazretleri namazı Müslümana günde 5 vakit vazife eylemiş. Namaz dinin direğidir, müminin miracıdır. Namaz farzdır, çok sevaplıdır, çok kıymetlidir. Bir insanın evinin önünde akan nehir gibidir. Pırıl pırıl, şırıl şırıl, tertemiz bir nehir gibi. Oraya giren insanın tozu toprağı, teri, kiri pası kalır mı? Kalmaz. Namaz onun gibidir babacığım. Namazı kılmak lazım. Hah. Bak çocuk güzel öğrenmiş, küçük yaşta öğrenmiş. Namazı farz biliyor, yalanı günah biliyor. Efendim işte bunun gibi böyle ana hatlarıyla öğretmemiz lazım.

Yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ü Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elinde kemençe, bir elinde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba.

Elazığ'da gagoşum, Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaşım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: kez Göl İbret Al programından selamlar, sevgiler sunuyoruz değerli Akre dinleyenleri. Yine programımızda gezen, gören, seyahat eden ve tecrübelerini bizlerle paylaşmak isteyen çok değerli bir misafirimiz var. Bugün de Akra'dayız ve misafirimiz Muhammed Esat Mazi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sizin böyle geniş kapsamlı, uzun süren bir yolculuğunuz oldu, seyahatiniz oldu. Çok heyecanlıyım onları dinlemek için. Umarım dinleyicilerimiz için de keyifli olabilir. Öncelikle Muhammed Esat kimdir diyelim.
1: Bilgisayar mühendisliği öğrencisi, Konyalıyım. 22 yaşındayım. Geçtiğimiz 6 ay içinde Güneydoğu Asya'da geçirme fırsatım oldu. Singapur'da öğrenci değişim programına katıldım. Bu vesileyle civar ülkeleri de gezme fırsatım oldu. Başta Endonezya, Malezya, sonrasında Vietnam olmak üzere 3 ülkeyi görme fırsatım oldu.
0: Boydan boya gezdiniz.
1: Evet, öyle diyebiliriz.
0: Evet, tabii öncelikle böyle bilgisayar mühendisliği deyince 3. sınıf öğrencisi, artık sona doğru yaklaşıyorsunuz. Bununla alakalı ilginizi çeken bir bölüm.
1: Evet, Singapur'da da aldığım dersler o yöndeydi. Daha çok görüntü işleme, yapay zeka üzerine dersler aldım. Mezun olduğumda da bu konuda ilerlemek istiyorum.
0: Ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka son günlerin en hit konularından bir tanesi. Özellikle seslerin taklit edilmesi, görüntünün taklit edilmesi, görüntüyle çok fazla işlem yapılması.
1: Bu konuda gerçekten ben de endişeliyim. Çünkü o kadar hızlı ilerliyor ki ben bir öğrenci olarak bile ben bile yaşlı hissediyorum bu konuda. Her geçen gün yeni bir şey geliyor. Her geçen gün yok artık dediğimiz şeyler tekrar oluyor. Biz de bu trene yatışmaya çalışıyoruz.
0: Korkutucu geliyor mu peki size?
1: Bence korkutucu değil. Yani yıllardan beri gelen o Terminator filmlerinde izlediğimiz öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama bunun kaçırılma korkusu var bende biraz. Hani bizim ülke olarak ya da bireysel olarak bunu kaçıracağımızı düşünüyorum. Eğer gerekli önlemleri almazsak.
0: Siz eğitim için Singapur'a gittiniz o zaman. Bir change programı mıydı?
1: Evet, öğrenci değişim programıyla gittim.
0: Tamam.
1: Erasmus gibi, Erasmus programı malumdur. Onun gibi bir program, daha farklı bir program. Daha çok Asya ülkelerine yönelikti.
0: Çünkü bu değişim programlarında şimdiye kadar hep Avrupa ülkeleri gelmişti. İlk defa ben Doğu ülkelerinde duyuyorum. Bunun bir özelliği var mı?
1: Ya bu programın ekstra bir özelliği yok. Normal değişim programı. Ama oradakiler de bana soruyordu yani. Sen niye hani Avrupa'ya gitmedin? Niye buraya geldin? Neden Singapur? Bana neden gittin diye sorarsanız ben bir Asya deneyimi yaşamak istedim. Çünkü Avrupa'yı zaten biliyoruz. Daha önce seyahat etmiştim zaten. Oranın insanının yaşam tarzıyla bizimki benzer. Görünüşümüz benzer. Asya tamamen farklı bir dünya. Orada konuşulan diller farklı. Kullanılan uygulamalar.

0: Uygulamalar farklı. İnsanların hani mesajlaşmak için kullandığı uygulamalar bile bizden farklı.
1: Şöyle bir şey söylüyorlar, işte grafik ve tasarımla ilgili şu ülke, işte mühendislikle alakalı şu ülke gibi böyle bazı yönlendirmeler yapıyorlar okullarda. Peki bilgi işlem, yazılım gibi konularda Asya daha mı önde? Ondan dolayı mıdır yani eğitim programına girmesi?
0: Açıkçası bilgi işlem konularında bir numara Amerika. Ondan sonra belki Singapur ikinci sıraya konulabilir. Çok iyi üniversiteleri var, çok iyi enstitüleri var ve çok zengin bir ülke. Ben daha çok şeyi görmek istedim. Asyalı zihin yapısı. Çünkü gerçekten oradaki insanların hayata bakışı bizimki gibi değil. Yani onlar çok daha rekabetçi, çok daha ciddiye alıyorlar yaptıkları işi. Üniversiteyi sanki bir meslek gibi bakıp okuyorlar. Ben bunu görmek istedim ve bu konuda da gerçekten çok başarılı enstitüleri var, çok başarılı şirketleri var. Global çapta iş yapan. Benim gitme sebeplerinden biri de buydu yani. Singapur'u seçmemin sebebi.
1: Singapur'u seçtiniz ve okullarda sanırım belirli bölgeleri seçiyorsunuz ve sizin ortalamanızla ilgili de sizi kabul ediyorlar.
0: Evet, tam olarak öyle
1: Evet.
0: oluyor.
1: Ve size dediler ki Singapur'a gidiyorsun Muhammed Esat. O andan itibaren nasıl bir hazırlık yaptınız? Ucuz bilet mi baktınız mesela?
0: Ben zaten oraya gidince şeyi kafama koymuştum yani. Ben Singapur'la Japonya'ya başvurmuştum. Singapur çıktı. Kesin dedim ben oraya gidince çok gezmem lazım. Hani birinci amacım buydu eğitimden önce. Hemen zaten şey planına başladım. Nereleri gezebilirim? Hangi ülkeleri? Tabii bunları nasıl ucuz gezerim?
1: Bu arada Singapur da çok küçük bir ülke ve dünyanın en pahalı ülkesi.
0: Evet, gerçekten öyle. Zaten şeydi yani. Singapur'dan Endonezya'ya geçince böyle bir cennete gelmiş gibi her şeyi alabiliyorsun falan.
1: Ve
0: Singapur'da.
1: mesafe çok uzun değil aslında, değil mi Singapur, Endonezya, ama inanılmaz bir şekilde dünya değişiyor.
0: Evet, hatta Malezya ile direkt arabayla 20 dakikada geçebiliyorsunuz ve her şey 1 bölü 3'e düşüyor. Yani 3'te 1 fiyatına düşüyor.
1: Singapur'dakiler o zaman alışverişe Malezya'ya mı gidiyor?
0: Bir sınıf arkadaşım vardı.
1: Evet.
0: Hafta sonları işte market alışverişine, benzin almaya falan sınırı geçiyordu. Hafta sonu geri geliyordu falan.
1: Çok mantıklı.
0: Evet.
1: Sonrasında gitmeden bir plan yaptınız o zaman, gezi planı.
0: Evet.
1: Gezi planlarınızda Endonezya var, Malezya var, Singapur'un zaten kendisi var. Başka hangi ülkeler?
0: Ben iki ayrı gezi planladım. İlkinde Malezya, sonrasında Endonezya. Endonezya'da çok uzun süre, yaklaşık bir 30 gün gezdim. Yani vizemin son günüydü ben geri döndüğümde. Sonrasında Singapur'a geri döndüm. Biraz dinlendim. Okulum başladı. Ara tatilinde tekrar Vietnam'a gittim. İkinci bir gezim olarak. Tabii bu ilk tatili hemen planlamıştım. Her şeyini ayarlamıştım vesaire. Benim de ilk tek başıma sırt çantası gezim olduğu için biraz daha acemiydim tabii. Çok lüzumsuz harcamalar yaptım.
1: Mesela.
0: Mesela çok fazla konum değiştirdim. Bazı yerlerde çok ucuza kaçmaya çalıştım. Bunların bana çok büyük eksisi oldu. Bence gezerken en önemli şeylerden biri bu. Çok fazla böyle bir, nasıl diyeyim, hani şurayı da göreyim, burayı da göreyim, şunu da işaretledim, bunu da işaretledim kafasıyla gezmemek lazım. Hakikaten bir şehirde 2-3 gün harcamak lazım eğer güzel bir şehirse. Ben Endonezya'da bunu çok yaptım yani. Neredeyse bütün şehirlerini gördüm diyebilirim. Özellikle Java Adası'nda. Bütün büyük şehirlerin tabii. Bu da tabii sürekli otobüse biniyorsunuz. Onun ayrı bir parası. Zaten Endonezya'da oteller çok ucuz. Otobüsler biraz pahalı. Trenler pahalı. Bu sebeple çok para harcadım Endonezya gezimde. Hani
1: Ama diyorsunuz ki çok fazla gezmekten ziyade az gezip o yerlerde ya da o ilçede, o ilde daha fazla vakit geçirmek mi?
0: evet, özellikle benim diğer arkadaşlarım şu hatayı çok yaptılar. Çok fazla ülke görmeye çalıştılar. Mesela Tayland'a gidiyor, 2 gün kalıyor. Hani sonra Tayland'ı gezdim diyor. Ben mesela Endonezya'da 30 gün harcadım. Hala Endonezya'nın yarısını gezdiğimi düşünmüyorum yani. Bir ülkede gerçekten yapılacak çok şey oluyor ve turist rotasından olabildiğince çıkmaya çalışıyordum. Bunu yapınca aslında ne kadar fazla gezilecek yer olduğunu görüyorsunuz yani. O Instagram'da gördüğünüzden çok daha fazla yer olduğunu görüyorsunuz.
1: Endonezya'da özel bir bölge. Bir ay uzun bir süre gibi duruyor. Bir ay Endonezya. Neden Endonezya?
0: Benim için birinci sebep tropikal kuşakta olması. Gerçekten Endonezya dünyanın enleriyle dolu olan bir yer. İşte en güzel göller orada, en güzel volkanik dağlar orada. Ben doğa
1: Adalar
0: hayranıyım.
1: ülkesi.
0: Evet, adalar ülkesi aynı zamanda. Hatta hala keşfedilmemiş adaları var. 17 bin adadan oluşuyor Endonezya. Yani tamamen sizin keşif yeteneğinize bağlı. Ben Google Maps'i açıyordum. Oradan şuraya da gideyim. Hani bakalım ne var. Hani böyle atıyorum 5-6 tane yorum koymuşlar Google'da. Onların da hepsi Endonezyalılar yazmış yani. Hiç böyle yabancı gitmemiş oraya belli. Oraya gidiyordum yani, bakıyordum ne var burada. Bu şekilde çok güzel keşiflerim de oldu. Çok güzel hüsranlarım da oldu açıkçası.
1: Ne kadar tecrübelerle dolu bir gezi.
0: Öyle oldu ya. Gerçekten

0: Benim için çok verimliydi yani.
1: Peki Singapur'da gezdiniz mi?
0: Singapur'un içinde tabii ki gezdim ama Singapur diğer gezilerime göre daha şeydi. Nasıl diyeyim? İstanbul'u gezmek gibi. Hani bir gün şuraya gidiyorsun, bir gün buraya gidiyorsun. O şekilde gezdim. Singapur'da da ufak olmasına rağmen çok fazla böyle yapay güzellik var.
1: Mesela?
0: Ya bir kere gökdelenler şehri ve Singapur'un şöyle bir mentalitesi var. Zaten çok yeni bir şehir olduğu için. Diktiğimiz her bina için orayı işgal ettiğimiz yeşil alan kadar biz yeni yeşil alan kazandırmalıyız mentalitesi var. Ve doğayla gerçekten çok iç içe.
1: Çok harika bir denklem değil mi bu?
0: Kesinlikle öyle. Bazen sıkıcı olsa da, bazen yatağınızın altından kertenkeleler, böcekler çıksa da.
1: Singapur'da mı?
0: Evet, benim yani Singapur deyince aklımıza hep gökdelenler geliyor ama mesela benim kaldığım yurtta işte yolun karşısında yaban domuzları geçiyor. Kertenkeleler böyle girip çıkıyor, fareler girip çıkıyor. Bundan ama çok gururla bahsediyorlar çünkü yani şey değiller, onlar onları öldürmemiş. Doğayla iç içe yaşayabiliyorlar.
1: Doğayla birlikte ve insanla birlikte sanki.
0: Evet,
1: yani
0: gerçekten
1: doğayla
0: öyle.
1: Doğayla birlikte değil, hani insan hayatının içinde var olmuş bu hayvanlar.
0: Evet, gerçekten öyle yani. Mesela Türkiye'de hiç öyle bir şey hayal edemezsiniz ama şehrin merkezindeki parkta böyle kocaman bir komodo ejderi gibi bir kertenkele geçiyor mesela. Belki saldırır ama onu kaldırmıyorlar oradan.
1: Herkes de sakin olarak.
0: Evet, herkes bunu şey yapıyor yani, kabulleniyor. Yani
1: günlük hayatın içinde bayağı hayvanlar var o zaman.
0: Özellikle böyle yeşil alanlarda var.
1: Singapur'la ilgili söylemek istediğin bir notun var mı? Yani gezerken seni örnek alıp da yola çıkacaklar için Singapur'da ne yapılmamalı mesela?
0: Singapur gerçekten çok katı bir ülke. O konuda kültüre saygı göstermek açısından gelmeden önce biraz okunabilir. Mesela Endonezya'da siz oraya turist olarak gittiğinizde insanlar sizi tolere ediyor. Singapur'da biraz daha katılar. Yasalar da bu konuda çok katı. O yönden biraz gitmeden önce çalışmak, dersinize çalışmak tabiri caizse.
1: Zorlandığın bir şey oldu mu Singapur'da? Sanki öyle duruyor.
0: Singapur'da zorlandığım, ben zaten uyumlu bir insan olduğumu düşünüyorum. O yüzden ben çok zorlanmadım ama benim gibi gelen diğer arkadaşlarım, diğer değişim öğrencileri çok böyle sızlanıyorlar tabiri caizse.
1: Neyden mesela?
0: Ya her şey gerçekten çok katı. Mesela nasıl diyeyim size?
1: Sakız çiğnemek, yerlere atmak falan yasak diye okumuştum internette.
0: Evet, evet.
1: Öyle mi?
0: Sakız çiğnemek, sigara içmek. Ondan sonra insanlar da zaten kurallara çok saygılı olduğu için çok itaatkar bir halkı var yani devletine karşı. Sizin orada yaptığınız herhangi bir şey çok göze batıyor. Hani aykırı olarak. Mesela sizin kırmızı ışıkta geçmeniz gerçekten çok insanların gözüne batıyor. Ve insanlar da bunu sevmiyor yani. Özellikle oranın yerlisi sizin böyle orada aykırı davrandığınızda size kızıyorlar biraz yani hal hareketleriyle. Sözde bir şey demeseler de.
1: Demek öyle. Siz zorlanmadınız ama arkadaşlarınız zorlandı.
0: Evet. Ben daha uyumlu bir insan olduğumu düşünüyorum.
1: Singapur hangi milletten oluşuyor mesela? Malaylar gibi mi?
0: Singapur aslında Malezya'nın bir parçası. Tarihsel olarak da Malay halklarının bir krallığı Singapur. Fakat İngilizler orayı koloni edince oraya çok fazla Çin'den işçi getiriyorlar. Yani 1700'lerin sonunda, 1800'lerin başı. Öyle olunca demografik yapısı gerçekten çok değişiyor. Şu an %70'lerde, %70 küsür Çinli halkı. %20'ye yakın Malay, %10'da Hintli ve diğer milletler var. Hintliler de gene işçi olarak gelmiş zamanında. Öyle olunca kültüründe de bir Çin, İngiliz bir karışımı, bir kültürü var. Tabii batıya çok yönelik bir şey var. Çok entegre. Dili zaten İngilizce resmi dili. 4 tane resmi dili var. Çince de bunlardan biri. Ve çocukların çoğu iki dil olarak eğer yabancılarsa ya da Çinlilerse Çince'yi de biliyorlar. Okuma yazmayı.
1: Çok iyi değil mi?
0: Gerçekten oradaki özellikle Çin kökenli olanlar İş skalası olarak çok geniş yani. Hem Çinli şirketlere çalışıyorlar, hem Amerikan şirketlerine çalışıyorlar. Donanımlı yetişiyorlar gerçekten.
1: Singapur'da gittiniz, eğitim için yerleştiniz. Sonra nasıl bir planlama yaptınız? Endonezya'ya bir aylığına gidiyorum diye ki okulda tatil süresi mi bir aydı?
0: Ben biraz erken gitmek istedim. Okulum açılmadan önceki bir ayda yola çıktım Türkiye'den. Çantamı Singapur'a bırakıp, büyük valizimi, sadece bir sırt çantasıyla 4-5 tişört, 4-5 pantolonla geziye çıktım Endonezya'ya. Endonezya'da da amacım en tepeden başlayıp en uca kadar gidip oradan tekrar Singapur'a dönmekti.
1: Endonezya'da tanıdıklarınız vardı.
0: Evet, Endonezya'da tanıdığım birkaç kişi vardı. Sağ olsun onlar bana çok yardımcı oldu hem planlama açısından. Ben bunu da tavsiye edebilirim yani naçizane. Bir yere gidiyorsanız orada bir tanıdığınızın olması o kadar insanı rahatlatıyor ki. Yani yolda ben bir iki defa telefonumu suya düşürdüm, kartlarımı kaybettim, böyle sorunlarım oldu. Yani o anda en azından şey diyordum yani hani buradan hiçbir şey olmadı.

0: olmazsa o tanıdığım kişiyi ararım. Belki bana yardım eder. Hani bunu olması o kadar rahatlatıyor ki insanı.
1: Tabii sizinki ekstra bir cesaret gerektiriyor. Yani bir ay boyunca en üstten aşağıya, yanınızda çok fazla bir şey yok. Ama iyi planlamanız gerekiyor. Bayağı bir yemeklerle falan aranız nasıl oldu? Çamaşırları kim yıkadı bu süre zarfında? Yani bunları nasıl hallettiniz?
0: Yani biraz ben keşfede keşfede öğrendim. İlk başta gittiğimde gerçekten bayağı korkmuştum yani. Hani ilk Endonezya'ya indim. Ben dedim ne yapıyorum yani? Niye böyle bir işe giriştim?
1: Peki dikkat çekiciliğiniz de var şimdi sevgili dinleyiciler. Siz Muhammed Esat'ı görmüyorsunuz ama Muhammed Esat 2 metre boyunda. Endonezya'ya gittiğinizde herhalde bir dikkat çekicilik olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü onların yani yaratılış itibariyle tipleri biraz daha küçük. Karşılaştınız mı böyle şeylerle?
0: Evet, Endonezya'da özellikle ben köylere gitmeye çalışıyordum. Zaten orada motor çok yaygın olduğu için motorumu kiralayıp rastgele köylere sürüyordum hiç böyle bakmadan. Köylerde de insanlar yani zaten çok az kişi görüyor, burada da öyledir. Beni görünce çok şaşırıyorlardı yani. Böyle bana bakıyorlardı, anlamaya çalışıyorlardı. Bu adam kim? Bize benziyor ama bize benzemiyor falan. Özellikle çocuklarla çok böyle eğlenceli anlarımız oluyordu. Onlar benim dilimi bilmiyor, ben onların dilini bilmiyorum. Tamamen gülerek, el kol hareketleriyle oyunlar oynuyorduk vesaire. İnsanlar gerçekten çok şaşırıyordu yani. Orada gittiğim zaman bir şey gibi, tabiri caizse süperstar gibi ilgi görüyordum yani.
1: Fotoğraf falan çektirmek istiyorlardır.
0: Kesinlikle. Yani artık ben kırmıyorum tabii insanları da, bazı benim gibi arkadaşlarım vardı. Onlar şey diyordu yani, artık çektirtmiyorum yani, çok rahatsız ediyorlar falan.
1: Ne kadar ilginç değil mi? Kişinin kendisinde olmayan şey her zaman daha ilgisini çekiyor. Yani onların burun yapıları, boyları, bizdeki tam tersi istekler onlarda olan, onların da tam tersi istekler bizde olanlar. İlginç bir yapı. Sonra ne yaptınız? Endonezya'da köylere gidiyorsunuz. Konum çok mu değiştirdiniz? Hostellerde mi kaldınız? Bunları ayarlarken nelere dikkat ettiniz?
0: Ben olabildiğince bütçeli gezmeye çalışıyordum. Bu yüzden hosteller bunun en güzel yolu. Endonezya'da zaten yasalar gereği hosteller temiz oluyor yani. Böyle atıyorum Tayland'daki gibi pis şeyleri görmüyorsunuz. O yüzden hostellerde kalıyordum. Her bir haftada bir de kendime bir özel oda tutuyordum ki artık hani biraz dinleneyim. Çünkü hostel hayatı gerçekten çok yoruyor. Sürekli insanlar girip çıkıyor, düzgün uyuyamıyorsunuz.
1: Her şey hostellerde genelde ortak kullanılıyor.
0: Evet.
1: Yani onun bir handikapı var. Çok uzun süre kalmalarda insan rahatsız olabilir. Yani sizin dikkat ettiğiniz şeylere karşı taraf da dikkat etmiyor olabilir filan. Birçok şeyle karşılaşabilirsiniz. Yorumlar bu konuda bayağı bir kişiye öncülük ediyor. Yanlış mı düşünüyorum? Siz de öyle bakıyor musunuz yorumlara?
0: Evet, kesinlikle. Yani günümüzde gezmek zaten o yönden çok kolay. Yani belli uygulamaları kullanarak, oradan kiralayarak hostelleri, oradan ayarlayarak çok daha isabetli tercihler yapabilirsiniz. Ben de zaten hep uygulamaları kullandım. Oradaki yorumları okuyordum muhakkak. Hani sadece puanına değil de yorumlarına da bakıyordum. Çünkü bazen parayla puan alabiliyorlar. O konuda beni pek yanıltmadı yani o yorumlar. Pek böyle çıkmak zorunda kaldığım bir hostel olmadı. Zaten hani hostel olduğu için çok yüksek beklentim de yok. Bir 5 yıldızlı otel beklentim de yok. Sadece uyumaya geliyorum. O yönden
1: Zaten
0: gezim o yönden iyiydi yani.
1: evet gezgin olan insanlar genelde parasını hostellere veya işte konaklamak için harcamıyor. Ulaşıma daha çok harcıyor. Siz mesela kaldığınız hostelden çıktıktan sonra yorum yazar mısınız? Beğeni veya beğenmedim gibi.
0: Ben yazarım. Hatta burada gittiğim restoranlara vesaire de yazarım. Seviyorum yani bunu. Orada da yazmaya çalıştım yani. Şöyle bir şey yapıyorum. Kötüyse yazmıyorum. İyi ise yazıyorum yani. Hani kötüyse bir yıldız vermemeye çalışıyorum. Ayıp olur gibi düşünüyorum bizim.
1: Evet, şey güzel bir şey,
0: Hani
1: kültürel bir
0: misafirperverlik.
1: şey. Gözlemleriniz ne oldu? Mesela o bölgede Singapur çok yakın, Endonezya çok yakın. Daha sonra Vietnam'a geçeceksiniz. Yani insanlarla alakalı böyle tespitleriniz var mıdır? Çok şaşırtıcı ya da çok evet gerçekten de böyleymiş, söyledikleri gibi varmış dediğiniz şeyler oldu mu?
0: Ben Endonezyalılar hakkında zaten onların çok yumuşak huylu insanlar olduğunu duymuştum. Ama bu kadar da olmaz dedirtiyor yani. Özellikle bazı insanlar hani şey gibi ya, o insana her türlü kötülüğü yapsanız böyle size güler gibi geliyor. Hani samimi bir şekilde bakar gibi geliyor. Gerçekten Endonezyalılar çok farklı insanlar. Huyları gerçekten çok hoşuma gitmişti. Mesela Vietnam'a gittiğimde Vietnamlılar tip olarak çok benziyorlar. Özellikle gitmemiş biri, orada yaşamamış biri asla anlayamaz yani o ikisini. Ama Vietnamlılar çok gururlu. Özellikle onların Batılılarla savaşından dolayı da Batılıları pek sevmiyorlar yani. Onların kültürünü seviyorlar ama kendilerini sevmiyorlar. Böyle biraz gıcık davranıyorlar oraya gittiğiniz zaman.
1: Endonezya'da ne gibi şeyler fark ettiğiniz?
0: Endonezya'da mesela çok şey oldu. hoşuma giden

0: Benim kaldığım hosteldeki kişiyi aradım. O hostelin bir elemanı işte. Dedim böyle böyle sen birine gönderir misin dedim. Ben parasını vereyim üzerine de hani yol parasını da vereyim. Adam bana şey dedi işte yok hiç gerek yok dedi. Ben bunu halledeceğim dedi falan. Sonra hem benim çamaşır paramı ödedi hem o yol parasını ödemiş. Bir şekilde benim ayağıma kadar getirtti yani. Tam otelimin önüne kadar bıraktırdı o çamaşırları. Ben dedim işte niye böyle yapıyorsun? Para vereyim işte ben o kişiye para vermek istiyorum falan. Asla kabul etmedi. Ve sonra şey dedi yani sen de Müslümansın ben de Müslümanım. Yani biz kardeşiz. Bunu dedi acayip mutlu olmuştum yani o zaman. Sırf bu
1: Allah Allah,
0: düşünceyle,
1: çok ilginç.
0: sırf İslam kardeşliği açısından bana bu iyiliği yapması beni çok duygulandırmıştı. Ya bunun gibi pek çok olay yaşadım. Bana böyle zaten beyaz insanları camide görmedikleri için beni camide görüp namaz kıldığımı görünce çok mutlu oluyorlardı. Zaten Türkleri aşırı seviyorlar. O yönden yani çok güzel anlar yaşadım. Çok güzel hediyeler de aldım. Hala saklıyorum. Yani çok pahalı şeyler olmasa da çok manalı hediyeler aldım.
1: Bir ay uzun bir süre ya Endonezya için.
0: Evet çok yani İngilizce bilen çok yok ama bir şekilde anlaşıyorsunuz. Gerçekten böyle güzelliği var orada
1: Samimiyet
0: gezmenin.
1: ortak dil.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Evet, birçok ülkede aynı dili konuşamayabilirsin. Ortak dilin olmayabilir ama insani olarak samimiyet ortak dil. Karşı tarafa da çok ilginç bir şekilde en hızlı transfer edilen duygular. Hiç konuşmuyorsunuz ama birbirinize baktığınızda bile o enerjiyi alıyorsunuz, değil mi?
0: Evet, kesinlikle.
1: Endonezyalılar da hep böyle Umre'de, Haç'ta görürüz ya, böyle sempatik kişilerdir gibi. Böyle hep birlikte bir grup olarak hareket ederler. Hiç kimseyle sanki iletişim kurmaya çalışmazlar ama kendi içlerinde çok muhabbetli gibi gözükürler. Değişik bir yapıları var.
0: Evet yani ama aslında diğer insanlara karşı çok açıklar. Belki Umre'de görüyoruz biz onları genelde. Belki
1: Evet,
0: orada
1: evet.
0: korkuyorlar da çok kalabalık oldu işte ama orada benimle çok konuşmaya çalışıyorlardı yani. Görünce mesela Malaylar'da böyle bir şey yok. Malaylar size göz teması bile kurmamaya çalışıyor. Artık belki utangaçlıktan, belki de böyle bir hafif şeylikten yani. Nasıl diyeyim? Endonezyalardan farklı olarak böyle bir huyları vardı. Vietnamlar mesela gene aynı şekilde. Sizle pek muhabbet kurmamaya çalışıyorlar. Yani kötü insanlar değiller, çok samimiler ama böyle biraz utangaçlar.
1: Sınır koymak istiyorlar belki.
0: Biraz öyle,
1: Olabilir.
0: bence biraz öyle.
1: O biraz İngilizlerden geliyor olabilir mi?
0: Yani bence olabilir. Yani sömürge tarihiyle muhakkak alakası var. Mesela Endonezya'da kimse Hollanda'nın 300 yıllık sömürgesi olmasına rağmen kimse Hollandaca konuşmuyor yani. Kimse Flemenkçe konuşmuyor. Bilmiyorlar hiç kimse. Ama Malezyalıların %70'i İngilizce biliyor. Ve gerçekten çok iyi konuşuyorlar İngilizceyi. İngiliz futbolu izliyorlar. Böyle çok seviyorlar İngiliz futbolunu vesaire.
1: Malezyalılar ve Endonezyalılar arasında ciddi bir farklılık var.
0: Bence var. Yani ya zaten onlar kendileri de diyor ben Malezyalıyım, ben Endonezyalıyım diye. Zaten bir kimlik farklılığı var. Bence kültürel farklılıklar da var yani. İkisi de Müslüman ve ikisi de Malay kökenli olmasına rağmen.
1: Ama Endonezyalılar daha mütevazi, anlattıklarınızdan onu alıyorum ben.
0: Evet, ya Malaylar da bence çok mütevazı, çok kaliteli insanlar, çok naif insanlar ama gerçekten onu hissediyorsunuz yani. Özellikle ilk etkileşimde o insanın Endonezyalı mı Malay olduğunu çok rahat anlayabiliyorsunuz.
2: Akra'da Gez, Gör, İbret Al programını dinliyorsunuz.
1: Peki Endonezya'ya bir ay gezdiniz, dolaştınız. Oradaki yakınlarınızla veya orada tanıdıklarla görüştünüz. Dönerken aklınızda Endonezya ile alakalı ne kaldı?
0: Aklımda Endonezya ile
1: İyi ki
0: alakalı.
1: gitmişim, süper bir şey keşfetmişim dediğiniz yerler neresi mesela?
0: Endonezya'da benim gezimin, ben tam bir doğa hayranıyım yani izlilikte büyüdüm. Öyle olduğu için benim için en böyle zirve anı dediğim Lombok Adası'na gitmiştim. Lombok Adası'nda da Rinjani Dağı var. Yaklaşık işte zirvesine çıkışı herhalde 12 saat sürdü bizim için. O benim için gerçekten muazzam bir deneyimdi.
1: 12 saat bir rehberle çıkıyorsunuz herhalde, değil mi?
0: Evet, biz 4 arkadaş, rehberimiz var. 2 tane de bize rehbere yardım eden kişiler var. Toplam 7 kişilik bir grup. Ve yani gündüz vakti 35 derece, akşam vakti sıfırlara iniyor. Tam böyle zirveye de akşam vakti çıkıyorsunuz. Çok farklı bir deneyim yani. Özellikle hike yapmayı seviyorsanız mesela ben Türkiye'de de hike yapıyordum ama Endonezya'daki hike'lar buraya kıyasla bence bir 8-10 kat daha iyi diyebilirim. Çünkü orada tırmandığınız yer bir aktif yanardağ. Böyle dumanlarını görüyorsunuz. Hatta bazen şey diyorlar işte yanardağ aktivitesi çok artmış. Hani zehirli gaz geliyor çıkamıyoruz falan.
1: Korkmadınız mı?
0: Yok ya korkmadım ben.
1: İtiraf edin.
0: Hatta ben şimdi bazı fotoğraflara bakıyorum. Ya ben bunu nasıl cesaret etmişim diyorum. O zaman bazı

0: öyle çılgınlıklar yapmışım oradayken. Vietnam'da da aynı şekilde riskli şeyler yapmışım ama bilmiyorum yani çok.
1: Size de öyle oluyor mu? O ortamda bu yapılıyor ama çıktıktan sonra kendi ülkenize geldiğinizde insanlar "Oo, nasıl yaptınız bunu?" dediğinde aslında o ortam ona çok müsait. Yani işte yılanlarla, aslanlarla, kaplanlarla böyle gittiğimizde bir şey yapıyoruz ya, giriyoruz hayvanların yanına. Ama Türkiye'den baktığınızda evet çok olmazmış gibi geliyor ama o ortama girdiğinizde yapılabilir geliyor yani.
0: Ya kesinlikle öyle. Hatta Bali'ye de gitmiştim. Lombok'tan önce Bali'ye gitmiştim. Orada böyle maymunların olduğu bir yer var ama şey diyorlar, maymunlarla sakın göz teması kurmayın, yaklaşmayın. Ben de hani orada nasıl bir aklım varsa tam maymunun yanına gittim. İşte oynayayım diye. Maymun da tam böyle üzerime atladı. Ben de orada video çekiyorum. Böyle etrafımdaki insanlar şey yapıyor, sakin ol diyor falan filan. Oradaki görevli diyor sakın kıpırdama falan. Ben gülüyorum böyle videoda. Geçen o videoyu izledim. Ben diyorum ne yapıyorum yani? Hani bu nasıl bir kafa?
1: Sonra nasıl oldu? Maymun sizden nasıl gitti?
0: İşte çantamı açmaya çalıştı. İzin vermedim vesaire. Onlar da çok akıllı zaten. Çantanızı açıp gözlüğünüzü falan çalmaya çalışıyorlar. Hani böyle
1: Hırsız maymunlar deniyor değil mi?
0: evet, hırsızlık yapmaya çalışıyorlar.
1: Çok ilginç.
0: Başıma da bir şey gelmedi yani elhamdülillah. Öyle bir
1: Sağ salim.
0: badire atlattım evet.
1: Demek böyle 12 saat tırmandınız dağa.
0: Evet.
1: Uzun bir süre. Peki tırmanırken yemek vesaire şeyleri nasıl görüyorsunuz? Orada tesisler mi var ara ara?
0: Yok, yemeği kendimiz yapıyorduk. Zaten bu arada mutfakla alakalı Endonezya mutfağı Türk mutfağına göre çok daha şey, katmansız diyebilirim yani. Bizde mesela bir yemeği yapması çok uzun sürüyor. Saray mutfağı diye bir ayrı bir kavram var. İşte yemeğin güzelliği ona verdiğin emekle ölçülüyor. Onlarda yemeklerin isimleri bile çok basit. Mesela çoğu yemeğin ismi direkt yemeğin malzemeleri. İşte nasi goreng, işte kızarmış pilav ya da ne bileyim işte nasi ayam, tavuk pilav. Hani çok basit isimleri var. Hazırlamaları çok basit. Öyle olduğu için işte bizim rehberimizin yanındaki ilk kişi bize yemek pişiriyordu. Hemen böyle bir pilav pişiriyorlar. Onun yanına işte kraker vesaire koyuyorlar. Tavuk önceden pişirip getiriyorlar vesaire. O şekilde hallediyorduk yemekleri.
1: Yolda zaten izcilikten de tecrübeniz varmış.
0: Evet, tam bir şeydi yani. Benim için izciliğe bir geri dönüş gibiydi.
1: Çok güzel. Başka ne vardı peki tırmanışın haricinde?
0: Tırmanışın haricinde Endonezya'da sayısız şelale var, sayısız dağ var. Sadece seyretmek için bile gittiğimiz dağlar oldu. Onun dışında zaten okyanusa sınırı olduğu için çok güzel sörf yapılan yerleri var. Dalış yapılan yerleri var. Dalgıçlık değil de şnorkel yapma fırsatım oldu. Türkiye'de de mesela denize giriyoruz ama böyle bir sanki o denizse bu deniz değil dersiniz yani.
1: O derece.
0: Evet, özellikle Bali'de denize girme fırsatım olmuştu. Şnorkel yapma fırsatım olmuştu. Su o kadar berrak ki 20 metre aşağısını böyle cam gibi görüyorsunuz. Hatta ilk ben iyi yüzdüğümü düşünüyorum yani. İlk denize atladığımda korkmuştum yani. Uçuyor gibi hissediyorsunuz. O kadar berrak ki su. Gerçekten yani ve çok ucuz. Türkiye'de ben orada arkadaşlarıma da diyordum yani. Hani bizim Türkiye'de bir tatile verdiğimiz paraya uçak bilet dahil buraya gelmek aynı para tutuyor. Ve burada çok daha üst düzey deneyimler yaşayabiliyorsunuz diye.
1: O da bir tavsiye olsun. Tatil
0: Kesinlikle.
1: o tarafa gidilebilir.
0: Evet. Yani özellikle uzun süre bir tatil yapılacaksa, çünkü uçak bileti gerçekten pahalı oluyor yani. Uzun süre bir tatil yapılacaksa oralar muhakkak düşünülmeli.
1: Uçak bileti deyince mesela ucuz uçak biletleri ile ilgili var mı böyle bir tavsiyeniz? Nasıl ucuz bilet alınır gibi?
0: Evet var. Ben zaten bunun uygulamaları var. Hep onları kullanıyordum. Onun dışında uçak biletlerini ben şeyli bakmaya çalışıyorum. O sitelerde oluyor. Mesela bir konum seçiyorsunuz. Sonrasında şey diyorsunuz işte, gidiş yerini seçmeyip her yere seçiyorsunuz. Öyle olunca size gidebileceğiniz bütün yerleri gösteriyor. En ucuz biletleri, en ucuz zamanları gösteriyor. Mesela Vietnam'a gitmemin bir sebebi de oydu yani. O zaman Tayland'a gitmek istiyordum ama Tayland biletleri pahalıydı. O zaman yanlış hatırlamıyorsam Ay Festivali vardı. Öyle olunca da Tayland'a giden çok oluyordu. Orada meşhur bu festival. Vietnam ucuzdu. Ben de Vietnam'a gittim. Yani Vietnam'a gidişim mesela ucuz bilet bulmam da oldu. Çünkü gerçekten gezim 10 birim tutuyorsa bunun zaten 3-4 birimi bilet oluyor genelde. O yönden o fırsatı bence bakmak lazım. Konumu belirlemeden o uygulamalarda var yani. Herhangi bir yer seçip oradan ucuz biletleri görüp özellikle Türkiye'den mesela Orta Asya'ya ya da Güneydoğu Asya'ya gitmek istiyorsanız ucuz bilet olan bir yeri seçip oraya gitmek önce ondan sonra iç aktarmalar yaparak gezmek daha mantıklı. Şirketin direkt kendi sitesinden aldığınızda bazen 10 dolar, 20 dolar daha ucuz oluyor. Özellikle sürekli iç uçuşlar yapıyorsanız gerçekten iyi para tasarruf ettiriyor.
1: Evet, bir de mesela bir 6 ay sonra uçmak istiyorsanız bir bölgeye, şimdiden aratıp kaydettiğinizde size sürekli şey geliyor. Biletler düştüğünde mailinize bilgi düşüyor. İşte şu anda gitmek istediğiniz bölgede biletler düştü. Veyahut da şu anda gitmek istiyorsanız bilet şu kadar gibi böyle bilgiler düşüyor. O da insanı biraz ayık tutuyor tabii. Hızlı karar vermemek gerekiyor. Uçak biletleri bazen çok astronomik bir fark ediyor firmalara göre. Biraz takip etmekle alakalı herhalde. İnsan neye ilgi duyuyorsa, neyi önceliyorsa hayatında bununla ilgili takipte zaten aslında. Sizin takip ettiğiniz şey diğerleriyle farklı olabilir. İnsanlar sürekli şey diyorlardır, size de söyleniyordur bu, çok yer gezdin, çok para mı harcadın gibi, ama gerçek geziciler en iyiyi uygun fiyata getirenlerdir aslında. Yani konforda olsun, şu da olsun, ama onu takip etmek de bir iş, bir kollama. Bundan dolayı sizin öncelik verdiğiniz konu bu olduğu için sizin önünüze geliyor. Diğeri de başka bir şey önceliyor. Kendi ilgi alanıyla yönleniyor. O sizin önceliğinizle ilgili. Seyahatler de öyle, planlamalar da. Sen seyahat etmeyi tercih ediyorsunuz. Yani düşünsenize 6 ay Avrupa'da da geçirebilirdiniz. O Avrupa ülkelerinin hepsi bitmişti bu arada. Yani bir ayda hepsini bitirirdiniz. Çünkü mesafeler çok kısa. Zaten birbirinin çok aynısı olan ülke. Hani çok böyle orijinal bir şey bulmak istiyorsanız tabii ki var. Ama bir doğu kadar çeşitli değil. Hani bu bir tercih. Mesela bunun şimdi güzel anlatıyoruz ama külfetleri de çok olmuştur yaşarken. Gezmek her zaman keyifli ve külfetsiz değil. Gerçekten gezmek külfetli aslında. O külfet belki size bir haz veriyor, bir keyif veriyor. Dağa tırmanmak 12 saat mesela. Şimdi deseniz ki bir arkadaşınıza şu dağa tırmanıyoruz, bir de yanardağ dumanları çıkıyor. Hani bunu ilk söylediğinizde insana şöyle derler, ya sen neden böyle bir şey yaptın? Birçok şeyde de bu gelir önünüze. Ama sizin yaşınız, işte eğitiminizle ilgili gitmişsiniz. Çok harika bir plan yapmışsınız bu arada.
0: Teşekkür
1: Sadece
0: ederim.
1: Eğitimle de ilgili olmamış. Değerlendirilmesi gereken dönemi son raddesine kadar değerlendirmişsiniz. Düşünsenize yılın ileriki hayatınızda iş hayatı başlayacak, aile hayatı girecek vesaire vesaire derken bunu... Yani geriye baktığınızda ya ben 2-3 ayımı gezerek müthiş değerlendirmişim. Yoksa iş hayatında öyle 1 ay, 2 ay, 3 ay işinizin haricinde gidemeyeceksiniz. Bu net yani. Evet. Çok harika olmuş. Gençlerin şu anda en ufak paranız mı var? Hemen yurt dışına gidin. Yani başka bir yer keşfedin, yurt dışı olmasa bile. Çünkü şu anda gezmenin çok seçenekleri var. İlla parayla da alakalı değil, cesaretle alakalı. Cesaretiniz varsa bir şekilde onun yolunu muhakkak bulursunuz. Ve şuna inanıyorum ben, insan hedefine koyarsa, gönlüne koyarsa bir şeyi, herhangi bir şeyi koyduğunuzun ölçüsünde size de yol açılır.
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle buna katılıyorum. Yani neyi koyduğunuz çok önemli ve koyduğunuz nispetle de Allah onun bir şekilde yolunu açıyor size. Neye niyet ettiğiniz çok önemli. Tebrik ederim sizi. Harika bir yolculuk. Hala devam ediyoruz bu arada. Bir Vietnam'a geçemedik. Peki Endonezya'dan tekrar Singapur'a mı geldiniz?
0: Evet, Singapur'a geldim.
1: Okulum devam ediyor.
0: Evet, okulum başlamıştı. Okulun ilk 6 haftasını bitirdikten sonra bir ara tatilimiz oluyor. O ara tatilde ben bir 2 hafta daha tatil ekledim kendim. Biraz önden çalışıp o şekilde Vietnam'a gittim. Vietnam'da da zaten Vietnam haritadan bakarsanız çok ince bir ülke. En kuzeyinden başlayıp en güneyine kadar gezme fırsatım oldu. Öyle olunca gerçekten mesela en üstünde kar yağıyor. En altına gidiyorsunuz tropikal adaları var. Hani öyle dikey olmasının da çok güzel bir biyoçeşitliliği oluyor ülkenin. Orada da çok güzel yerler gördüm. Gerçekten Vietnam'ın...
1: Doğal güzelliği çok ön planda herhalde.
0: Evet, kesinlikle. Bir de mesela internete bakarsanız her şeyin enleri gerçekten Vietnam'da da var yani. İşte dünyanın en büyük mağarası, acayip bir biyoçeşitliliği var. Çok kendine özel kahveleri var vesaire. O yönden gerçekten benim için çok güzel bir deneyim oldu. Ve Vietnam'ın mutfağı beni çok şaşırttı. Yani
1: o bölgede böyle acının, tatlının, ekşinin hepsinin bir arada tüketildiği Tayland'dan biliyorum. Genel olarak her şeyi bize karıştırılmış gibi geliyor ama onların kendi içinde bir denklemi var anladığım kadarıyla. Vietnam'da da mı öyle?
0: Kesinlikle öyle değil. Vietnam Türk mutfağına o kadar benziyor ki, yani tabii ki Asya gene noodle'lar var ama mesela hiç sos kullanmıyorlar. Çok fazla et kullanıyorlar. Çok fazla hamur var. Pirinç gene zaten onların, Asya'nın genel şeyi. Yani çok sossuz bizim yemeklerimiz gibi. Çok fazla yeşillik var kullandıkları. Ve çok fazla çay içiyorlar. Mesela bir restorana oturuyorsunuz, hemen size çay getiriyorlar. Atıyorum bir yerde dinleneceksiniz, hemen size çay ikram ediyorlar. Bizdeki gibi. Ve kendine özel tütünleri var. Tütünü çok içiyorlar. Bizdeki gibi yani. Bizde de maalesef çok içiliyor.
1: Orada tütün mü yetişiyor acaba?
0: Muhtemelen evet. Yani onunla alakalı bir bilgim yok ama karabiberleri çok meşhur Vietnam'ın gene.
1: Peki çay dediğinizde bizim siyah çay mı? Yeşil çay falan da çok içiliyor ya.
0: Yok, bizim siyah çayla pek alakası yok. Yeşil çay gene ve onlar çayı demleyip bırakıyorlar. Öyle olunca biraz acı oluyor. Yani benim çok hoşuma giden bir şey değil. Daha böyle fincanlarda içiyorlar. Ufak fincanlarda.
1: Bu Türkiye Cumhuriyetler, Özbekistan, Kazakistan, o bölgelerde de aynı şekilde sürekli çay içiliyor ve şey kaseleri var, demleyip bırakıyorlar ama sürekli içiyorlar. Evet. Özellikle pilavın yanında çok içiliyor.
0: Evet, o Özbekistan, Özbekistan'a gitmedim ama hani burada gittiğimiz Özbek restoranlarındaki çayın birebir aynısı. Böyle porselen bir fincan, yanında ufak fincanları var. O şekilde ikram ediyorlar demlenmiş çayı.
1: Peki ağır mı yedikleri?
0: Yedikleri bence ağır değil. Yani etli sevdiğim için bana ağır gelmiyordu. Zaten şöyle de bir sorun var. Hani Vietnam Müslüman bir ülke olmadığı için helal et bulmak çok zor. Hani ben 15 günlük gezimde belki 3-4 defa et yiyebildim. Onda da Müslümanlara denk geldiğim için.
1: Vietnam'da Müslümanlar var mı peki?
0: Vietnam'ın güney kısmı yani Kamboçya sınırı, Mekong Deltası diyorlar orada. Mekong Nehri var. Orada Cham halkı yaşıyor.
1: Cham halkı?
0: Evet.
1: Bununla ilgili bizde akramedi olarak bir dosyamız vardı internette. Cham Müslümanları diye. Oranın çekimlerinin falan yapıldığı, içeriklerle ilgili bilgi verdiğimiz. Çok ilgimi çekmişti. Hiç haberimiz yok. Hiç haberimiz yok. Cham Müslümanları deyince sizin aklınıza bir şey geliyor muydu gitmeden önce?
0: Yok. Ben daha önce Kamboçya'da Müslümanların olduğunu duymuştum. Ama böyle bir Cham Müslümanları diye çok eskiden gelen bir etnik yapının olduğunu duymamıştım yani etnik halkın olduğunu.
1: Üzücü değil mi? Ben kendime de bunu soruyorum. Yani bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Orada da bir Müslüman grubu var. Yani mahalleleri var, sokakları var ve Cham Müslümanları. Yani meraklı olan arkadaşlarımız için Akramedya'da dosyalar kısmında yer alıyor. İslam Diyarları bölümünde yer alıyor. Ben de okuduğumda çok şaşırmıştım. Kendime de hayıflandım. Keşke hani bu vakte kadar haberimiz olsaydı. Merak ediyorum. Mesela siz anlattığınızda benim de gitme iştiyakım oluyor. Gezen, gören, gezme hevesinde olan insanlar için gidip onlarla tanışılabilir. Değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Ya zaten benim gördüğüm oradakiler etnik azınlık da olduğu için hem de dini azınlık da olduğu için gerçekten kimliklerini çok iyi koruyorlar. Yani zaten bir şey var. Onlara böyle bir ayrı gözle bakılıyor yani zaten azınlık oldukları için. Onlar da mesela bizim gibi şey olmamış. Türkiye'de mesela çok insanların giyiminden kuşamından pek anlayamazsınız belki ama orada gerçekten çok farklı davranıyorlar kendilerinden. Kendi komünitelerinde yaşıyorlar. Şey olmamak için, asimile olmamak için diye düşünüyorum. Ama birileri onlara dinini öğretmedikleri için dini hassasiyetleri biraz daha düşük olabiliyor bazı yerlerde.
1: O eğitim kısmını nasıl yapıyorlar acaba? Bir şekilde bir sonraki nesile nasıl aktarıyorlar bunu? Hiç gözlemleme imkanınız oldu mu? Bir eğitim sistemleri var mı mesela?
0: Ben Vietnam'da görmedim ama Tayland'ın güneyinde gene etnik Müslümanlar var. Etnik bir grup. Onlar da Müslüman. Onların çok fazla medreseleri olduğunu duydum. Gerçekten Tayland'ın güneyinde hafızlarıyla meşhurmuş yani. Çocukların çoğu hafız yetişiyormuş. Orada öyle medrese sistemi varmış. Hani köylerde bile olsa böyle bir gelenekleri varmış. Vietnam'da onu duymadım açıkçası ama muhtemelen vardı. Çünkü ben oraya gittiğimde insanlar çok aktifti yani. Oradaki bir camiyi ziyaret etmiştim Saigon'da, Vietnam'ın güneyinde. Oradaki insanlar çok böyle aktifti. Hatta mangal yapıyorlardı ben gittiğimde. Beni de davet ettiler. Öyle bir deneyimim olmuştu. Çok memnun kalmıştım.
1: Peki sizi Müslüman olduğunuzu nasıl anladılar?
0: Ben camiye gittim.
1: Çok belirgin bir
0: evet.
1: Özellik değil mi? Ne kadar müthiş. Gittiğiniz yerde camiye gittiğinizde Müslüman olduğunuz anlaşılıyor.
0: Evet, gerçekten.
1: Çok ciddi bir tanımlama sanki değil mi?
0: Ya harika bir duygu. Zaten orada yani hiç dilini bilmediğiniz çok bambaşka dünyaların insanı deriz ya. Hani öyle iki kişiyiz ama sadece Müslümanlıktan dolayı bana evini açıyor. Bana yemek yapıyor. İşte akşam burada toplantımız olacak. Sen de gel işte mangal yapacağız vesaire.
1: Katıldınız mı?
0: Katıldım. Katılma fırsatım oldu.
1: Nasıl geçti?
0: Gerçekten harikaydı ya. Bir de misafir olduğunuzu görünce daha da bir ihtimam gösteriyorlar. Ben de sadece Saigon şehrinde bir gün kaldım. Aktarma yapıyordum zaten. Orada da hani bir gün kalınca otele gitmedim. En yakın camiye gittim. Orada oturayım diye yani. Akşam uçağım var. Oturunca da muhabbet etmek istedim. Oradakilerle tanışmak istedim. Tam da benim nasibime cemaatten birinin babası vefat etmiş. Onun adına yemek dağıtıyormuş. Yani mangal yapacakmış da ikram edecekmiş. Ben de ona denk geldim.
1: O mangal aslında bir vefat yemeği.
0: Evet, vefat yemeği. Öyle olunca oradaki bütün cemaati çağırdılar. Beni de davet ettiler sağ olsun. Ben de dedim bunu kaçırmam yani. Hani buradaki böyle bir deneyimi. Akşam vakti bir sürü orada Müslümanla tanıştım. Vietnamlı. Gerçekten çok farklı bir deneyimdi yani. Orada Çam insanları da var. Sonradan Müslüman olmuş insanlar da var. Yani Viet halkından olup, Budist olup ya da ateist olup hayatının sonrasında Müslüman olmuş insanlar da var. Onlarla da tanışma fırsatım oldu.
1: Nasıl bir tecrübeydi peki?
0: Özellikle ben bir kişiyi hatırlıyorum. Tam benim gibiydi yani. Benim yaşımda bilgisayar mühendisliği okumuş. Aynı benimle aynı hobileri var vesaire. Kendisi Müslüman olmuş. Ben onu zaten Müslüman doğmuş sanıyordum. Daha yeni Müslüman olmuş 8 ay önce.
1: Nasıl oldu acaba?
0: Kendisi, evet sordum. Hatta bir iki gün geçirme fırsatım oldu onunla. Kendisi spor yapıyor. Özellikle boksla ilgileniyor. Müslüman boksör Habib var. Meşhur malumunuz. Evet, Kafkasyalı. Dağıstan bölgesinden. Kendisi onu çok izliyormuş yani. Kendisi başarılı olduğu için, hiç böyle İslam'a ilgisi olduğu için değil de. Onun maçlarını izliyormuş. Ve onun işte maç aralarında söyledikleri, maç sonrasında söyledikleri, o mütevazılığı, o onun ağırbaşlığı çok hoşuna gitmiş. O zaman da bana şöyle anlattı. O zaman ben Budizmin gerçek olmadığını anladım dedi yani. Hatta çok böyle Budistmiş önceden. Çok dindar bir Budistmiş. Sonra işte Budizm'den soğumuş, bunun hak olmadığını anlamış ve tam o aralar böyle bir geçiş döneminde Habibi de izleyince İslam'a ilgisi artmış.
1: Yani Habibi izlediğinden aslında, değil mi? Habib boksör bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Ve bayağı da şey, sosyal medyada aktif, bütün o çekimleri falan yayınlanıyor. Söylemleri de bayağı bir şeyden, dini söylemleri ön planda olan bir boksör. Siz Muhammed Ali'yi söylemişsinizdir.
0: Kendisi zaten biliyordu Muhammed Ali'yi. Habib üzerinden de çok konuştuk biz. Yani o zaman çok beni çok derinden etkilemişti. Yani siz kendi işinizi yapacaksınız, boksörsünüz. Yaptığınız işin İslam'a tebliğle, davetle hiçbir alakası yok gibi görünüyor. Boks sonuçta bir eğlence sektörü diyebiliriz hatta. Fakat insanlar sizin hal hareketinizden ve söylemlerinizden Müslüman oluyor. Yani bu benim bakış açımı çok değiştirdi açıkçası. Yani ne iş yaparsan yap, bu işte İslam'a hizmet edebileceğini bana gösterdi. Kendisi de bu vesileyle Müslüman olmuş yani. İslam'ı bundan sonra araştırmaya başlamış. Ve oradaki insanlar tabii çok az Müslüman olduğu için, yemeklerini, helal yemek olmadığı için yemeklerini kendileri pişiriyorlar mesela. O caminin bahçesinde pişiriyorlardı. Özellikle Kuzey Vietnam'da, yanlış hatırlamıyorsam 20 milyon nüfusu var bütün Kuzey Vietnam'ın. Ve toplam 300 Müslüman var dediler bana bütün Kuzey Vietnam'da. Yani helal yemek bulmak imkansız gibi bir şey.
1: 300?
0: Evet. Bütün Kuzey Vietnam.
1: Falan değil.
0: Yok, 300.
1: Çam Müslümanları kaç kişi?
0: Çam Müslümanları yaklaşık 15 milyon olması lazım ama hepsi güneyde yaşıyor yani. Zaten
1: 15 milyon çok değil mi?
0: Evet, şey Kamboçya ile beraber yani Çam halkı toplam nüfusu 15 milyon. Çoğu Kamboçya'da yaşıyor. Vietnam'da da galiba 500 bin Çam Müslümanı var. Zaten oradaki caminin imamı da Çam Müslümanıydı. Yani oradan atanmış. O Vietnam hükümetinin Müslümanlar için kurduğu bir, nasıl diyeyim?
1: Komite mi?
0: Komite var. Oradan atanmış. Yani oradaki şeyi gördüm. Azınlık olan Müslümanların hayatta kalma demeyeyim de yani o İslami yaşama çabasını gayet gördüm. Yani. Evet. Gerçekten çok gayretliler. Kendileri de dedi yani biz burada az kişi olunca çok daha sarılıyoruz dedi dinimize. O beni düşündürdü açıkçası. Hani bizim burada bulunduğumuz nimetlerin farkına varmamı sağladı.
1: Evet, çok rahatlıkla insanın şımarmasına çok ince bir çizgiyle bağlı maalesef ki. Evet, Endonezya'dan Singapur, Singapur'dan sonra yine Vietnam'a geçtiniz. Peki Malezya nerede kaldı?
0: Malezya zaten Singapur'a çok yakın olduğu için ayda bir defa gidiyorduk muhakkak. Hani,
1: tabii alışverişe gidiyormuşsunuz zaten, anladık.
0: Evet, yani tıraş olmaya, alışverişe. Kuala Lumpur'a özellikle 3-4 defa gitme fırsatım oldu. Ve Singapur'un hemen çıkışında Johor Bahru şehri var. Oraya gitme fırsatım oldu. Johor Bahru'da da ilginç bir şekilde çok fazla Türk yemeği var. Böyle bir sokak mesela tamamen kebapçı falan. Türk berberi çok. Bilmiyorum yani öyle herhalde Singapur'a gelen Türkler tutunamayıp oraya mı gitti? Hani nasıl bir hikayesi var bilmiyorum ama. Ve çok da ucuz. Öyle yemek yemeye gittiğimiz oluyordu yani. Hani hafta sonu işte bir şey ülke değiştirelim yemek yemeye falan.
1: Çok keyifli olmuştur.
0: çok keyifli oluyordu gerçekten. Zaten şehir içinden otobüsle gidiyorsunuz. Yani normal buradaki İBB otobüsüne biner gibi kartınızı basıyorsunuz, sizi ülke değiştiriyor falan.
1: Çok iyi değil mi ya?
0: Evet, gerçekten evet. Güzel.
1: Peki 3 ülke arasında, hatta 4 ülke arasında, Singapur, Endonezya, Vietnam, Malezya arasında böyle 4 ülkenin de ortak olduğu özellikleri veya şu özellik onlarda daha öne çıkıyor dediğiniz bir tespitiniz var mı?
0: Endonezyalılar için kesinlikle yani mütevazılık ve samimiyet derim. Gerçekten o konuda çok belirginler. Yani çok iyi niyetli insanlar olduğunu anlayabiliyorsunuz. Singapurlular için gelişmiş bir ülke. Öyle olduğu için daha nasıl diyeyim? Daha batılılar yani kafa yapısı olarak.
1: Sistemleri de zaten öyle değil mi?
0: Evet, sistemleri de çok batılı. Ama şimdi biraz daha Çin'e tabii, Çin'in yükselmesiyle beraber Çin'e de yaklaşıyorlarmış. Malaylar için gene Singapur'a çok benziyor. Zaten Malezya'ya gittiğinizde Singapur'un büyük hali gibi. Biraz daha temiz olmayan hali gibi diyebilirim. Gene Malezya da çok güzel bir ülke. Çok gelişmiş. Singapur ufak olunca tabii temizlemesi ve kuralları da çok katı olduğu için daha kolay oluyor. Vietnam'da da hakikaten çok nevi şahsına münhasır bir ülke ya. Hem o komünizm geçmişi, 1000 yıl Çin sömürgesi olması, sonrasında Fransız sömürgesi, işte Amerikan-Vietnam savaşları vesaire. Çok kendine has bir kimlik oluşturmuş yani.
1: Yorgun bir ülke mi peki?
0: Evet, zaten Vietnam'ın yani dünya ülkesi olması 2000 yılından sonra başlıyor. Baktığım zaman çok yeni yani.
1: Evet.
0: Öyle olduğu için dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden biri. Hatta şimdi Vietnam'ın kendi yaptığı elektrikli arabası vesaire var ya. Yani. Aynı bizim TOG gibi, VinFast diye bir markaları var. Amerikan pazarına girmiş falan. Öyle olduğu için gerçekten ilginç bir ülkeydi Vietnam yani. Kendi şahsına münhasır.
1: Tavsiye eder misin? Birisi dese ki ben bu dördünden bir tanesine gideceğim. Neresi olurdu?
0: Dördünden bir tanesi olsa muhtemelen Endonezya derdim. Çünkü gezmesi çok kolay. Helal yemek en başta. Yani bu çok böyle şey olmasa gerçekten çok önemli bir şey oluyor. Hani şu an çok düşünmesek de.
1: Bir de uzun süre kalanlarda daha çok. Hani birkaç gün kalsanız idare edilebilir bir şey ama bir ay kalınca bir şekilde vitamin ihtiyacınız da olacak.
0: Evet. Bir de hakikaten en azından benim için, ben yemeği seven bir insanım. Hani böyle bir şeylerle geçiştirince gezi çok keyifsiz oluyor yani. Hani
1: o şey Konyalı olduğunuzdan.
0: Evet, Konyalı olmaktan evet, olabilir.
1: Hani çorbası, hamurlu işleri, eti, meti hepsi bir arada olacak. Yani her halükarda.
0: Evet, bir de Asya'ya gidiyorsanız porsiyonların çok küçük olmasına alışın.
1: Bu o da bir sorun olabilir bazıları için. Zaten o çubuklarla yemek az yemeği sağlamıyor mu?
0: Evet.
1: Zorlanıyorsunuz. Gerçi onlar zorlanmıyor ama yine de çubukla yemek bir şeyi yavaşlatıyor. Kaşıkla yemekten daha yavaş bir şey. Çok keyifli bir gezi olmuş. Daha anlatacağınız çok şey vardır diye tahmin ediyorum. Ne tecrübeler vardır sizde. Ara ara dinlemek isteriz. Bu arada yeni rotalar var mı? Yine bir Erasmus gözüküyor mu?
0: Evet, ikinci dönem için Rusya'ya gideceğim. Gene bir öğrenci değişim programına inşallah.
1: Moskova mı yoksa?
0: Yok. Daha Orta Rusya, Kazan şehrine gideceğim.
1: Tataristan, çok orijinal bir bölge.
0: Tataristan özerk bölgesinde, evet.
1: Neden peki orayı tercih etmez? Yine değişik olduğu için mi?
0: Gene değişik olduğu için. Benim iki seçeneğim vardı. Biri Moskova'daki bir üniversite, biri de Kazan'daki. Kazan'dakinin dili İngilizce olduğu için, eğitim dili. Benim için tabii Rusça bilmediğim için daha uygun oldu. Ve Kazan'dan diğer şehirlere gitmesi daha kolay. İşte Kazakistan'a, Özbekistan'a. Ben gene gezi merkezli bir şey yapıyorum.
1: Evet, Tataristan'ın çevresinde hangi ülkeler var?
0: Tataristan'ın hemen aşağısında Kazakistan var. Kazakistan'dan Özbekistan'a ya da Kırgızistan'a geçebilirsiniz. Evet, Tacikistan'a, Kırgızistan'a geçebilirsiniz. Hemen Rusya'nın diğer tarafında Moğolistan, Çin, Güney Kore. Yani aslında konum olarak çok merkezi bir yerde Kazan. Benim de planım bir halka yapmak. Moğolistan'dan başlayıp yani Rusya, Moğolistan, Çin, oradan Kazakistan. Yapabilirsem bunu Türkiye'ye kadar, İran üzerinden Türkiye'ye getirmeyi düşünüyorum ama.
1: Evet, Afganistan da giriyor tabii.
0: Evet, Afganistan, İran, Türkiye. Artık şeyden, Van tarafından Türkiye'ye trenle giriş falan.
1: Evet, sanki uzun bir yolculuk bekliyor sizi.
0: Evet, şimdi peki, onu planlıyorum yani birkaç
1: ay. Güneyi düşündünüz mü, Yakutistan tarafları?
0: Oraları gerçekten gitmek istiyorum. Yani gerçekten ben soğuğu çok seven bir insanım zaten. Oradaki o ekstrem ortamları görmek isterim.
1: -40'lar, -50'ler falan.
0: Evet.
1: Şimdi siz niyetinizi almışsınız. Muhtemelen şimdiden biletler bakılıyordur, rotalar çiziliyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü gezginler genelde rotayla uğraşır. Şuradan nasıl gidebilirim, buradan nasıl gidebilirim? Yolunuz açık olsun diyoruz inşallah.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Niyetleriniz nispetince kolaylaştırsın Allah.
0: Amin. Gezme konusunda ben şunu söyleyebilirim. Türk pasaportu Avrupa'da ya da Batı ülkelerinde çok güçlü değil. Bunu kabul ediyoruz yani. Özellikle Amerika, Kanada, buralara gitmek istiyorsanız. Ama onun dışında özellikle Asya, Latin Amerika buralarda çok güçlü. Yani mesela benim arkadaşlarım Çin'e, Vietnam'a gitmek için vize isterken benim

0: pasaportum istemiyordu. Türkiye'nin gerçekten Asya ile ilişkileri çok iyi. O yönden hem bizim Batı bloğuna dahil olmamamız, Rusya ile de aynı şekilde, hem de oraların ucuz olması bence oraları gözde bir turist rotası yapıyor yani. O yüzden bence insanların buralara daha çok şey yapması lazım. Daha çok dikkat vermesi lazım.
1: Evet.
0: Uçak bileti dışında herhangi bir negatif yönü yok orayı gezmenin.
1: Evet ama son yıllarda sanki eski oranla bir artış var değil mi Asya'ya doğru?
0: Evet.
1: Özellikle Endonezya öne çıkıyor. Malezya değil ama Endonezya üzerinde daha çok öne çıkıyoruz. Özellikle bu Server'in Yayasan Derneği var zannediyorum değil mi orada?
0: Evet.
1: Mesela onun da son yıllarda Türkiye'de aktif olduğu işte kurbanla alakalı organizasyonların olması sebebiyle hani dikkat biraz daha işte alışılmış olan yerlerin haricinde aslında dünyanın başka bölgelerinde de hiç bilmediğimiz bakın Çam Müslümanlarını konuşuyoruz. Bilmiyoruz yani dünyanın belirli noktalarındaki Müslümanları çok iyi bilmiyoruz. Halleri nedir bilmiyoruz. Dünyanın herhangi bir noktasında sıkıntısı olan Müslümanlar olabilir. Bu anlamda Esat Çoşan Vakfı'nın o Endonezya'daki Müslümanları öne çıkartıp onların ihtiyaçlarını gidermek için en azından kurban ihtiyacı, kurban kesimiyle alakalı müthiş bir hareket. Alışılmış yerler hep aklımızda. Tabii ki onlara da sahip çıkmak güzel bir şey ama hiç bilmediğimiz, kimsenin sahip çıkmadığı bugüne kadar olan yerler daha önem arz ediyor sanki.
0: O konuda kesinlikle katılıyorum. Yani Türkiye'de Afrika mesela çok meşhurdur yardım etme konusunda ama mesela Endonezya'yı kimse bilmez. Orada hatta belki Müslüman olduğunu bile bilmez çoğu insan. Halbuki şu an Hindistan Endonezya'ya geçti ama dünyanın en Müslüman nüfuslu ülkesiydi eskiden. Yani 270 milyon Müslüman yaşıyor. Hindistan'da gene 280 milyon Müslüman yaşıyor. Ve buralardaki insanlar maalesef o Amerika ve Çin kıskacı altında kalmışlar ve ülkeleri sürekli bir entrikalarla, bir sömürgelerle mücadele etmek zorunda kalıyor.
2: Gez, gör, ibret al.
1: Evet çok teşekkür ediyoruz misafir ettiğimiz için geldiniz buraya Akra stüdyolarında sizi misafir ettik.
0: Rica ederim ben teşekkür ederim.
1: Evet değerli dinleyenler Gez Gör İbret Al programımızda bugün Muhammed Esat Mazi'yi konuk ettik. Kendisinin Singapur başta olmak üzere Endonezya, Vietnam ve Malezya gezilerini konuştuk. Tecrübelerini bizlerle paylaştı. Çok keyif aldık. Ümit ediyorum sizler de dinlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki rotada görüşmek üzere diyorum. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Kan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillah Rabbil alemin ve l-akibet mütkesin. Salatu ve selamu ala sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn.

0: واعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
1: إذا أصبحت فقل اللهم أنت ربي لا شريك لك، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، لا شريك له، ثلاث مرات. إذا أمسيت فقل مثل ذلك فإنهن يكفرن ما بينهن. رواه ابن سني وابن الدار عن سلمان. Geçenki derslerimizde de geçmişti. Bugünkü derslerimizde de geçiyor. İnsan uykuya yatarken, uykudan kalktığı vakit, sabah sahip olduğu vakit, bunlara birer şükür, birer hamd lazım. İnsan ölüm misalidir. Yattık, uyuduk, tatmayabiliriz. Uyanamayız. Uyanırsak bazı hastalıklarla, dertlerle karşılaşabiliriz de. Onun için sabaha sağlam olarak elhamdülillah kalktığımız vakitte hemen işin başına yahut ekmeğin başına oturmamalı. Abdestini alır insan, namaz cazını kılar ve Peygamberimizin öğrettiği bu dualarına birer parça okur. İşte bunlar bizim dua kitaplarımızda elhamdülillah. Hepsinin hakkından gelmek bizim için mümkün değildir. Fakat işte mümkün olanını kitaplarımıza yazdık. Şimdi burada diyor ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz sabaha dahil olduğunuz vakitte hemen işinizin başına koşmayın. Bu kalkışın şükrünü ifa için değiliz ki. Allahümme ente Rabbi, elhamdülillah, sen benim Rabbimsin ya Rab. Rab, mürebbi, yetiştiren, kemale ulaştıran, her şeyin kendisine lazım olan kuvvet ve kudretleri veren, bir mikrop, gözümüzden de göremediğimiz halde, onları da yetiştiren Allah, ona nasıl yaşayacağını, idrakini veriyor ona, onu anlıyor ve benim yaşamam böyle diyor. Bu şekilde yaşamaya çalışıyorum. İnsanın da kemale girişine kadar çok zaman lazım. Bu kemale giriştikten sonra yine kemalin sonu olmaz. Bir şey tamam olur, biter, ha bu oldu. Ama kemal, kemale hudut yoktur. Yani insanın kemali müşküldür. Müşkül olunca hizmet dahilinde. Allahümme ente Rabbi. Evvela senin Halikini bil ve ona de ki sen benim Rabbimsin ya. Ben senin verdiğin kuvvet ve kudret sayesinde elhamdülillah Müslümanlığı da öğrendim. Öğrettirdin bana. Şimdi Müslümancısına yattım. Şimdi de elhamdülillah kaldırdın beni sağ olarak. Afiyet üzerinde. Dertsiz, kedersiz olursan. La şerike lek. Sen birsin. Senin hiçbir ortağın yoktur. Yardımcın yoktur. Soracağın, istişare edeceğin kimsen yoktur. Bütün mülk, kuvvet, kudret yedindedir senin. Esbahna. Biz elhamdülillah sabaha dahil ettik. Uyandık. Sıhhat afiyetimiz yerinde. Ve asbaha al-mulku lillahi rabbil alamin. Bizimle beraber bu mülkün sahibi de sensin Rabbul alemin. Onlar da böyle sabahladılar. La şerike leh. Üç defa bu zikir. La şerike leh. Esbahna ve asbaha al-mulku lillahi rabbil alamin. La şerike leh. Bunu öğren ve de. Dedikten sonra ve izâ emsin. Akşam oldu tabi. Sabah gitti, akşam geldi. Akşam üstü de bunu tekrarla. Esbahna yerine emsin adıysa. Ya Rabbi bizi akşama dahil ettin. Sıhhat, afiyet, yüzümünü geçirdik. Efendim iman ile, İslam ile elhamdülillah. Şimdi akşam oldu. Aydınlıklar gitti, karanlıklar geldi. E bu mülkün sahibi sensin. Senin şerikin, nazirin yoktur. Kudretin sahibinde. Hepsi böyle oluyor. Bunu böyle sabah akşam derse bak. Fe innehünne yükeftirne ba beynehünne. Sabahtan akşama kadar hatadan da salih değiliz. Bazı kusurlarda yapmışızdır. İşte bu iki duanın arasında o kusurlar erir gider. Erir gider. Bunun için bunları öğrenmeye gayret etmek lazımdır. İzzet sahabe racülan. İki kişi sohbet ettiler. Sohbet ettiler, görüştüler, konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Derken racülan-ı Müslüman. İkisi de Müslüman kişiler. Derken ayrıldılar. فَحَالَ بَيْنِهُمَا شَجَرٌ اَوْ مَتَرٌ اَوْ حَجَرٌ. Aralarına bir ağaç geldi. Ya bir kum yığını geldi. Ya bir gaya parçası geldi. Birbirini göremediler. Derken karşılaştılar yine. Bu ağaçtan geçtiler. Karşı geçtiler. Kumu geçtiler. Görüştüler. فَلْيُسَلِّمْ اَحَدِمَا عَلَىٰ. Şimdi yine birbirine selam verdiler. Hani biz evvelce selam verdik, ayrıldık. E şimdi ne olacak? Deme. Yine selamı ver. Rüyete bazeniz selam. Selamı bollaştırın. Bollaştırın, çok verin. Niçin? Parasız bulsuz bir dua. Allah seni selamette kılsın. Afiyette kılsın. Dertsiz, belasız olasın. Cenab-ı

Nasıl afatladı Salim? Sen de böyle selametli olasın. Selametin manası çok geniş. Çok geniş. Yani aylarca selametin manasını aklında taslatırsanız da bitmez. Kur'an-ı Azimşan selamlarla dolu. Binaenaleyh siz de o selamı bol bol verin. Ama Allah'ın selamı İsmillah'tandır. Esma-i Hüsna'dandır. Bunun ismini anaraktan Ya Rabbi Esselamu Aleyküm. Nasıl camilerin kapılarına da yazılır. Cennete girerken de Esselamu Aleyküm Fedhuha Halidin diye girilecek. Onun için selamı ne kadar bol ederseniz her bir selamda 10, 20, 30, 40, 50, 100 cevaplar var. Sıvahül Beyhek'i An Ebi Derda Hazreti Derda'dan rivayet ediyor. İzâ tâkal gulâm. Çocuk yetişiyor. O yetiştiği vakitte ona hadi oğlum sen de oruç düzen bakalım beraber dedik. Üç gün oruç tutabilirse bu çocuk birbiri üzerine İzâ tâkal gulâm selâse eyyâm. Üç gün tutarsa mütesâbiâtın bir arkasına. Bir başında bir ortasında bir sonunda değil. Bir, iki, üçüncü günleri oruç tutabilirse fakat vecebe aleyhi savmü şehri Ramazan. Ona Ramazan ayını tutmak vacip olur. Üç gün tutabildi mi? Bunu artık Ramazan ayını tutmak vacip olur. Demiş. Burada çocuğun şeysini de tarif ederken diş değiştirmesi var ya çocuklarda. Çocukluk içeri gidip büyük dişlerin geldiği artık o çocuğun şeye yetiştiği, güce yetiştiği anlaşılır burada. Şimdi bakınız gene peygamber bize buyurur. İze stâca'a ahadüküm alâ cembihil eymen. Uykunuz geldi. Sağ tarafımıza cembihil eymen diyor. Sağ tarafımıza yattık. Yattıktan sonra hemen uyumaya bakma. De ki, sümme kal. Allahümme inni eslemtü nefsi ileyk. Ya Rabbi şimdi ben bu nefsimi, canımı sana teslim ediyorum işte. Uyku gelecek, uyuyacak kişi. Kendinden haberim olmayacak. Teslim ettim sana. Ve meccehtü veçhi ileyk. Seni kastım sensin. Dinlenim, rahatlanayım, vücudum kuvvet kesmesin. Sabahleyin kalkınca da yine senin emirlerini yapayım ya Rabbi. Kastım bu. Ve elcehtü zahri ileyk. Arkamı da sana dayadım. Başkasına değil. Hani insanlar birbirlerine destek alırlar da benim filan ağam var. O varken bana bir şey olmaz der. Yok. Ancak Allah'a dayan. Dayanırken Allah'a dayan. Tevkü etsin. Ve fevvattu emri ileyk. Ya Rabbi bütün işlerimi sana terk ettim. Bütün işlerimi sana terk ettim. Senin himayene girdim ben. Senin kuvvetlerin altına girdim. Sen kabul et. Beni sen himaye ile. Sen muhafaza et. Ben işlerimi sana terk ettim. La mezce min tevillâlik. Başkasına dayanacak ne var ki? Hep dayandıklarımız çürüktür. Hep dayandıklarımız fanidir. Bunlar nasıl bırakıp gitseler? Biz o fani olanlara dayanacağımızdan baki olan Allah'a dayanmak elbette daha evlâk. Faniye ne kadar dayansan o bir gün ölecek. Sen de onunla beraber gideceksin. Kıymeti yok. Ama Allah'a dayanırsan Allah seni her şeyin haline devam eder. La mesye minke illa aleyk. Bu bizim öğrendiğimiz duaların içerisinde çeşitli duaları var efendim. Bu kısasını söylemiş. Bu minni bir kitabik. Ya Rab ben senin gönderdiğin kitaba iman ettim. Kur'an-ı Azimşan'a imanı var. Ve bir Resulik. Senin gönderdiğin Resul'e de iman ettim. Amen. Kitabına da iman ettim. Resulüne de iman ettim. Şimdi sana dayanarak da ve bütün işlerimi de sana bırakarak da senin rızanı da kast ederek de yatıyorum şimdi. Uykuyu. İmmâte. Ecel geldi öldük. Min leyleti o bize. Dehalel cennet. Şu kısa bir duadır ama bak ne kadar mühim bir şey. Dehalel cennet. Ravileri, Tirmizi Hazretleri, Ebu Yala Hazretleri, Nesai Hazretleri, Tabarani Hazretleri, Ziyel Maktisi, An Rafi'in, Hazret Rafi'den dua etmişler. İzâ dalle ahadüküm şeyen. Sizin biriniz bir şeyinizi kaybetti. Atını kaybetti, malını kaybetti, etti. Ev erâli ahadüm gavsen. Yahut bir yardım istiyor. Bir şeysini kaybetti, yahut bir yardıma ihtiyacı var. Böyle bir ardın leyse bir hainiz. Halbuki kendisi bir çöldedir ki, bir çöl ki. Kimse yok yardımcı kendisine. Kimse yardım edecek kimse yok. Müstahar kalmış. Aciz bir halde. Böyle bir yerde bulunduğunuz vakitte. Gerek kaybınızı, gerek imdat istediğiniz vakitte. Diyiniz ki, ya ibadallah. Bulur böyle. Ey Allah'ın kulları. De. Ama kimse yok ya ortada. Çöl bu. Kimse. Sen de bunu. فَالْجِنَادِ بِعَلَى صَوْتِهِ Yüksek bir sese. Ya ibadallah! Ey Allah'ın kulları!
Gitsin bir

0: imdadıma. Evvisuni ya ibadallah. Evvisuni de 3 defa böyle bulun. Ha bak. Fe inne lillahi ibaden. Çünkü Allah'ın öyle kulları vardır ki yürülmez ve bilinmez. Öyle kulları vardır ki la yarağım, sen onları görmezsin. Sen böyle deyince onlar senin imdadına yetişirler. Allah-u Teala'nın görmediğimiz çeşit mahlukları, melekleri var, enva çeşit mahluku çok yani. Kimisi mutlu, kimisi gayrı mutlu, bizim gibi. Onun için adam yazmış da duayı da, okuduğu duayı da. Yazdık ki böyle çıkılana bu duayı okusun hadi inşallah. İzâ a'tallâhu ahadeküm hayran. Bak, hayran diyor. Hayrın, hayrın tevhili mal. Cenab-ı Hak sizin birinize bir mal verdi. Kazandınız. Ya ummadığınız taraflardan geldi elinize bir mal. Hayran tabiriyle. Hayrı tabiri. Vel adiyatı dafhan vel muriyatı kadın fel muriyatı. Se eser nebi nekan se vasat nebi hicehan. İnnel insane li rabbi ile kenur. Ve in...
1: Bu alâzâbi gene çeyi.
0: Ve in... Yuhub bil hayri leşedin. Yuhub bil hayri. Mala şiddetli hırsı var insana. Burada hayır mal. Ve in... Bu mala hırsından dolayı burada da sana böyle bir hayır verildiği vakitte, yani bir mal verildiği vakitte fel yebde' bi nefsi. Evvela kendin o maldan istifade et. Verilen maldan kendin istifade et. İyi, ne yapacaksan yap. Ve ehli beyti, çoluğuna çocuğuna yedir. Sonra mümkün olursa başkalarına da yedirir. Ama evvela kendine, sonra ehline, sonra başkalarına da verebilir. Ahmet bin Hamid'in, Müslim'in, Kavarani'nin, Hazreti Ancabir'in Müslim'lerden. İzâ ûdiyâ hâdikum r-rihân. Bazı kokular ikram ederler sizlere ya. Bu kokular size ikram bulunduğu vakitte velâ yerudû. Ben istemem. Deme. Kokuyu reddetme. Etme. Fînnihû kharic minel cennet. Bu kokular cennetten gelmiştir. Teşbihen kokunun aslı buradan gelmedir. İnsan hiç aldım. Bazı adam sevmez. Halbuki onu terk etmemek lazım. İzâ a'yâ hâdikum. Bir müddet yürüdükten sonra bir ağırlık gelir kendine, yorgunluk gelir. Bu yorgunluk geldiği vakitte her gün her gün o zaman süratle şöyle bir hacda yaptığımız gibi bir koşuş yaptın. Yarım kıldık yani bütün koşuşu da. Şey, hop da yapalım biraz koşsun. Seyinle o yüz hevül aya. Bu, bundaki o yorgunluk giderir. Bundan sonra yeniden bir kuvvet gelir kendisine, yeniden yürümeye başlar. Bir tane daha okuyalım da gitti bugün. Ve hayvan satın aldık. Araba da bunun içerisine dahil olur zannedersin. Fel ye'kul binasiyetiha. Hayvan satacında. Vel yedru bil bereke. Ona hayırlı dua et. Bereketle dua et. Sütünü bol etti. İnek senedir ha. İşte bir zarar yapmasın, tepmesin. Süzmesin. Bereketle dua et. Vel yekul. De ki Allahümme inni eselke min hayriha. Ya Rab, ben bu hayvanın hayırlı şeylerini senden isterim. Sütü bol olsun, yağı bol olsun, şusu bol olsun. Kimseye eziyet etmesin. Ve hayr ma cübillet aleyh. Bunun cibilliyetindeki bütün hayırları senden isterim. Gerek insandan, gerek hayvandan. Bunun hayırlarını bana ihsan et. İşte Cenab-ı Hak bunu istiyor ki, bunun hayrını ver ya Rabbi. Bu kötülükleri kendinde kalsın. Yahut onun kötülüklerini sen kört. Bak, bundan o kötülükler çıkmasın dışarıya. Kendinde kalsın. Ve o zülke min şerriha ve şerri ma cübillet aleyh. Bunun şerrinden de sana sığınırım ya Rabbi. Hayvan, insan, ne olursa olsun. İnsanın var o cibilliyetler çünkü. İnsanın kemali ancak nefsinin ıslahıyla olur. Nefsin ıslahı da mümkün değildir insan ölmedikçe. Elinden kurtulamazsın yani ölmedikçe nefsin elinden kurtulmaz insan. Bunun kemale ulaşması da çok nadir kimselere nasip olur. Onun için birbirimize kusur buluruz. O ayıp şey. Kemal ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan gayrı hepimiz noksanız. Veli de olsa onun da noksanlığı vardır. Kemale ulaşmakla artık bütün kusurları bitmiş değildir yani. Bütün kusurlar bitmiş, kusursuz bir Allah'tır yani. Onun için Cenab-ı Peygamber'e de اِنَّا فَتَّحَنَا لِكَ فَتْحَمْ بِبِنَا لِيَا وَفَرَّكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ زَنْكُمْ مَا تَعَقَدْ بِيُوتِمَ نِيمَةُ وَلَكِ لِيَهْدِكَ صُبَاطَ الْمُسْتَقِمَةَ Bütün günahları mağfiret olundu halde yine de istiğfiru buyurur musun? İstiğfar. Peygamberden daha büyük insan olmaz ya. Ona bile istiğfar ile Cenab-ı Hak emrediyor. Binaenaleyh biz de istiğfarla şeyiz. Binaenaleyh insanda iyilik de vardır, kötülük de vardır. İyiliğini isteriz, kötülüklerinden de ona sığınırız. Ya Rabbi sen bunun kötülüklerine bize ulaştırma. Kötülüğü kendine kalsın. Şöyle olsun, böyle olsun. İsteriz. Ve inkâne ve iren. Deva aldık. Evinin alnından çekerimizi boyumuz yetişmez. Ve yehuz zirveti senami. Onun da ortasında, belinin ortasında yüksek yeri var ya, inancıları. Orasından tutsun, böylece dua edilir. Ya Rabbi bu devenin hayrını isterim, şerrinden de sana sığınırım. Allah inşallah hayırlarını nasip eder, şerrlerini de bizim muhafaza eder.
2: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak etmeden kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut yeni eğitim yılına özel fidan kampanyasını duyurdu. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocuklarda çevre bilincini artırmak amacıyla okula dönüşün meyvesi hangisi kampanyasını başlatıyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yeşil bir dünya hedefiyle yürütülen kampanyada veliler ve çevre dostları öğrenciler adına zeytin veya Antep fıstığı fidanı bağışlayabiliyor. Ağacını seç, bağışını yap sloganıyla duyurulan kampanyada bağışçılar iki fidan türünden dilediğini seçerek destek olabiliyor. Kampanya kapsamında bağışlanan fidanlar için öğrencinin adına kişiye özel dijital fidan sertifikası hazırlanıyor. Bu sertifika çocuklara yeni eğitim öğretim yılı hediyesi olarak sunulabiliyor. Çekut böylece çocukların daha küçük yaşta doğa koruma bilinci kazanmasını ve kendi adlarına dikilen bir fidanın büyümesine tanıklık etmesini hedefliyor. Kampanyada zeytin ve Antep fıstığının seçilmesinin de çevresel ve ekonomik nedenleri bulunuyor. Zeytin ağaçları yüksek karbon emilimi kapasitesiyle doğal biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlarken, Antep fıstığı ise yöresel tarıma ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya destek oluyor. Çekut fidan bağışıyla yeni eğitim yılının yalnızca öğrenciler için değil, doğa için de bir başlangıca dönüşmesini amaçlıyor. Kampanyaya destek olmak ve öğrenci adına fidan sertifikası oluşturmak isteyenler, dikiliağacımvar.com sayfası üzerinden kampanyaya katılabiliyor. Yapay zeka ile sohbet ettikçe robotlaşıyor muyuz? Yapay zekanın günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, insan davranışları üzerindeki olası etkilerini de gündeme taşıyor. Uluslararası bir araştırma, yapay zeka destekli müşteri hizmetleri botlarıyla geçirilen sürenin insanların iletişim biçimlerini değiştirebileceğini öne sürdü. Araştırmacılara göre yapay zeka, insan dilini ve duygusal tepkileri taklit ederek daha doğal bir iletişim kurmaya çalışırken, kullanıcılar da makineler tarafından daha kolay anlaşılabilmek için ifadelerini sadeleştirebiliyor. İnsanlar arasındaki iletişimde spontane ve öngörülemeyen tepkiler öne çıkarken, yapay zeka ile kurulan diyaloglar, algoritmaların işleyebileceği belirli kalıplara dayanıyor. Bilim insanları insanın karşısındakini taklit etme eğiliminin yapay zeka ile sürekli iletişim halinde olan kişilerde de ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Bu durumun zamanla insanların kendini ifade etme biçimlerini daraltabileceği değerlendiriliyor. Araştırma ekibi bu süreci robotik insanlık kavramıyla açıklıyor. Kullanıcıların yapay zekanın komutları daha doğru anlaması için iletişimlerini sisteme uyarlaması ve bu kalıpları zamanla içselleştirmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak çalışma büyük ölçüde teorik bir çerçeveye dayanıyor ve ortaya atılan görüşlerin daha kapsamlı deneysel araştırmalarla test edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, yapay zeka sistemlerinin yalnızca verimlilik amacıyla değil, kullanıcıların psikolojik ve etik sınırlarını gözeterek tasarlanması gerektiğini vurguluyor. Dijital çağ öğrenci profilini de etkiledi. Dijitalleşme ve değişen ebeveynlik modelleri sınıflarda yeni bir öğrenci profilinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Çocukların dikkat süreleri kısalırken yüz yüze iletişimleri de azalıyor. Yeni neslin özellikle güven, iletişim ve aidiyet ihtiyacının arttığına dikkat çekildi. Bu nedenle yeni eğitim yılında yalnızca akademik başarıya odaklanmak yeterli görünmüyor.

0: dikkat süresinden iletişim biçimine, duygu yönetiminden arkadaşlık ilişkilerine kadar yaşanan değişimler okulları ve öğrencileri de yeni yöntemler geliştirmeye yönlendiriyor. Dil bilimci doçent doktor Mehmet Gürlek, çocukların dil gelişiminde ebeveynlerin ve öğretmenlerin önemli bir rol üstlendiğini belirterek, çocukların yalnızca ekran kullanımını azaltmanın yeterli olmadığını, ev ve okul ortamında çocukların ne kadar konuştuğu, soru sorduğu ve sözel etkileşimde bulunduğunun da büyük önem taşıdığını vurguladı. Değerlendirmelere göre yeni eğitim döneminde çocukların akademik gelişimlerinin yanı sıra şu 5 alanda öne çıkıyor. Kendini ifade etme, duygularını yönetme, aidiyet hissetme, görünür olma ve akranlarla iletişim. Eğitimde başarı artık yalnızca akademik performansla değil, çocuğun iletişim kurabilmesi, duygularını yönetebilmesi ve kendisini ait hissetmesiyle de yakından ilişkili. Diğer yandan okullarda telefonların yasaklanması, öğrencilerin ekran kullanımını azaltmaya yetmiyor. Sınıflarda yoğun kullanılan tablet ve bilgisayarlar da çocukların öğrenme becerilerini değiştiriyor. Kalp krizi anında ne yapmalı? Kalp ve damar hastalıkları dünya genelinde en önemli ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Verilere göre her yıl yaklaşık 9 milyon kişi iskemik kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Melih Uz, ailesinde kalp hastalığı bulunmayan kişilerin dahi 35 yaşından önce damar kontrollerini yaptırması gerektiğini belirterek kalp krizinin bazen sessiz ilerleyebileceğine dikkat çekti. Halk arasında kalp krizi sırasında öksürmenin kişiyi krizden koruyabileceği yönünde yaygın bir inanış bulunduğunu dile getiren Uz, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kalp krizi geçiren kişinin nefes almakta dahi zorlanabileceğini belirterek, müdahalenin mümkün olduğunca hızlı yapılmasının kalp dokusunun korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Kalp sağlığını korumada düzenli egzersizin önemli olduğuna değinen Uz, özellikle nabzın aşırı yükseltildiği bilinçsiz egzersizlere karşı da uyardı. Nabız artıran egzersizlerin yanı sıra kas kütlesini geliştiren direnç egzersizlerinin de sağlık açısından önemli olduğunu belirterek, bu iki egzersiz türünün doğru şekilde planlanmasının insülin direncinin azaltılmasına da katkı sağlayabileceğini söyledi. Kalp sağlığını korumada aktif yaşam, düzenli egzersiz ve risklerin erken kontrolü büyük önem taşıyor. Sisat uyarıyor, boğulma filmlerdeki gibi olmayabilir. Boğulma vakalarının filmlerde görüldüğü gibi çırpınma ve yardım çığlıklarıyla gerçekleşmeyebileceği konusunda önemli uyarı geldi. Sivil Savunma Derneği SİSAT'ın maskotu sismik aracılığıyla sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede boğulan kişinin su yutma ve nefes alma güçlüğü nedeniyle yardım isteyemeyebileceği, bu nedenle boğulmanın çoğu zaman sessiz ve hızlı gerçekleşebildiği belirtildi. Özellikle çocukların havuz ve denizde gözlem altında tutulmasının önemine dikkat çekilirken, ebeveynlerin sessizce yaşanan tehlike işaretlerine karşı da dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Boğulma riskine karşı çocukların suyun içinde yalnız bırakılmaması ve olası tehlikelere karşı sürekli gözetim sağlanması çağrısında bulunuldu. Av sezonu palamut bolluğuyla açıldı. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesiyle balıkçılar yeni sezon için vira bismillah diyerek denize açıldı. Zonguldak'ta denize açılan balıkçılar sezonun ilk av gününü yaklaşık 50 ton palamutla tamamladı. Avlanan palamutlar Karadeniz kıyısındaki kentlerin yanı sıra büyük şehirlerdeki balık tezgahlarında da yerini aldı. Balıkçıların ilk günkü avı yeni sezonun palamut açısından bereketli geçeceğine yönelik beklentileri arttırdı. Müzik YKS'de ilk 1000'in tercihi tıp ve mühendislik oldu. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavında Türkiye genelinde ilk 1000'e giren adayların üniversite tercihleri belli oldu. Sayısal puan türünde ilk 1000'de yer alan adayların 490'ı tıp fakültelerini, 434'ü ise mühendislik programlarını tercih etti. Sözel puan türünde tarih, eşit ağırlıkta ise hukuk, yine en fazla tercih edilen bölümler arasında. Yapay zeka ve siber güvenlik gibi geleceğin mesleklerine yönelik yeni programlarda yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan yoğun ilgi gördü.
1: Hava durumu.
0: Değerli Akre dinleyenleri, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava olacağı tahmin edilmekte. Öte yandan Mersin'in Toroslar mevkiinde de yerel yağış beklenirken diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Dilovası Kavşağı kesiminde İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapalı, ulaşım D100'e aktarılıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nda Karahisarlı Kavşağı mevkiinde Torbalı Ödemiş, Bursa Yalova, Sinop Samsun güzergahlarında ve Artvin Erzurum yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 19.50'de en güzel rehber, 20'de son peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultani. Ve salatu

0: vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'ine tayyibine tahirin. Emma ba'd.
1: İslam'ın sahtesi var, Peygamberimizin sahtesi var, Kur'an-ı Kerim'in sahtesi var, altının sahtesi var, elmasın sahtesi var. Neden? Şeytan var. Şeytan kandırıyor. Şeytan aldatıyor. Şeytan insanları yanlış yola çekmeye çalışıyor. Şeytan gibi insanlar var. İslam düşmanları var. İslam'ı karıştırmak isteyenler var. İslam'ın mensuplarını kapmak isteyenler var. Kuzucukları yemek isteyen kurtlar var. Onun için sahte yollar da var. Çare? Çare Allah'a sığınmak, gözünü açmak, Kur'an'a sarılmak, Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesine uymak. Bizim evimiz birisini getirdiler. Babam getirdi. Tanıdık birisinin damadıymış da onun için getirdi. Filanca büyük zatın sohbetinde duymuş ki şöyle böyle dedim, evladım hiç aslı esas yok. Ne ayette var, ne hadis-i şerifte. Söylediği sözlere delil isteyin dedi. Filan söylemiş, abuk sabuk. Sorun bakalım ayette hadiste yeri var mı fıkıhta, akaidde, ne kitabında yeri var mı? Yok. Biliyorum yok, uydurma. Batıl inanç. Adamın birisi çıkmış Denizli'de, Denizli'de çıkmış, efendim, etrafında toplanmış insanlara sabah namazını kılmayın demiş. E niye kılmayalım? Denizli'deki arkadaşlar anlatıyor. Niye kılmayalım? Allah bana öyle söyledi. Sana Allah Kur'an-ı Kerim'de kılın demişken, Peygamber Efendimiz'e kılın demişken sana Allah namaz kılmayın der mi? Sana şeytan demiştir o. Şeksiz, şüphesiz şeytan demiştir. Sen kim oluyorsun da Allah'ın beş vakit namazını kaldırabiliyorsun? Bunu böyle olduğunu gören bir insanın onun etrafında bir saniye durması vebal olur. Neden? Yanlış yolda. Onun için Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, çok güzel bir söz benim çok hoşuma gider. لَا تَعْرِفِ الْحَقَّ بِالْرِجَالِ اِعْرِفِ الْحَقِّ مَعْرِفْ اَهْلَ Adamlara bakıp da hakikati onların ağzından öğrenmeye kalkma. Hakikati öğren, kimin hak ehli olduğunu o zaman anlarsın. Bir ölçü yok mu? İnsanı bir tartmak yok mu? Yani kim doğru, kim eğri? Falanca doğru mu, eğri mi? Türkiye'deki falanca yazar doğru mu, eğri mi? Bunun bir ölçülmesi yok mu? Bir adamın bir teraziye vurulması yok mu? Tartılması yok mu? Bir kontrolü yok mu? Var. Neye göre tartılacak? İman terazisinde tartılacak. Kur'an'la tartılacak. Hadis-i şerifle tartılacak. Ona aykırıysa olmaz. Peki hocam, tamam şimdi soğuk. Geldik asıl meseleye. Ya keramet gösteriyorsa böyle bir... O keramet göstermesi hukukamazlık. Keramet gösterse de, göstermese de yolu yanlış oldu mu kıymeti yok. Hint fakirleri bir takım olağanüstü şeyler gösteriyor. Japon rahipleri, bilmem samuraylar, bilmem neler bir takım bir şeyler yapıyorlar. Görüyor. Havada dokuz takla atıyor, bilmem ne yapıyor. Efendim bedeni kabiliyetleri var. Kıymetli bir şey. Bizim rehberimiz Peygamber Efendimiz'dir ve Kur'an-ı Kerim'dir. Biz ona sımsıkı sarılacağız. Allah öyle emri. Peygamber Efendimiz öyle vasiyet etmiş. Benden sonra size arkamda Kur'an-ı Kerim'i ve sünnetimi bırakıyorum. Ona sarılacağız, öyle kurtulurdu. Her yerde, her zaman, her çeşit laflar duyulabilir, söylenebilir. Namusun da aleyhinde konuşanlar var, namus neymiş, geri kafalılıktır. Helalin de aleyhinde bulunanlar var, helal neymiş, haram neymiş. Sen getir ben yiyeyim diyor. Sen haramı getir diyor bana diyor. Faiz ben çatır çatır yiyeyim diyor. Bizim ölçümüz nedir? Kur'an-ı Kerim'dir, hadis-i şerif. Onun için elhamdülillah Allah'a milyon kere, milyar kere, sonsuz kere hamdü hamdü senalar olsun ki biz ehl-i sünnet ve cemaat, yani Peygamber Efendimiz'in sünneti yolundayız, ricaddi kübrayı imandayız, bütün Müslümanların ana caddesindeyiz, sapık böyle yamuk bir yol değiliz, takva yoluyuz, Kur'an-ı Kerim yoluyuz, hal yoluyuz, kemal yoluyuz, güzel ahlak, salih amel yoluyuz. Yani bizim tutturduğumuz yol bu yoldur. Elhamdülillah. Allah'ın selamları olsun. Allah bizi sevdiği yolda daim eylesin. Efendim, Fatiha'da da öyle dua ediyorum. Sıratellezine enam taleyhim ve ilmadu ve aleyhim velat taalim. Ya Rabbi bize etse İnanda, ihsanda, lütufta bulunduğun kulların yolunu göster. O yola sok bizi. Gayrıl mağdubu aleyküm. Senin gazabına uğramışların yolunda değil, velat dağilin, sapıtmışların yolunda değil. Allah'ın gazabına uğramışların yolunda Rabbimiz bizi saptırmasın. Sapıtmışların yolunda Allah bizim ayağımızı kaydırmasın. Allah bizi yolunda daim etsin. Çok şükür. Elhamdülillah.

Onun için bizim yolumuz ilim yolu. İlim ışıktır. İlim ışık olduğundan karanlık bir nokta kalmaz, basacağın yeri görürsün, sağlam yürürsün. Işık olmadığı zaman insan çukura düşer, hatta uçuruma düşer. Kuyuya da düşer, uçuruma da düşer, yaralanabilir de ölebilir de. Karanlık bir nokta kalmıyor. İlmin ışığında elhamdülillah öyle gidiyoruz. Yani Allah'ın ve Resulullah'ın emirlerini tutma yolunda gidiyoruz. Hakiki tasavvuf budur. Tasavvufun sahteleri vardır. Neden? Yanlışları vardır. Neden? Çünkü bizden önceki dinlerin mensupları arasında da tasavvuf vardı, o kalıntılar var. Bozulmuş. Elbette o kalıntıların tesiri var. Ondan sonra İslam dini dünyanın her tarafına yayılmış, Anadolu'ya, Hindistan'a, Afrika'ya, Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya, oralardaki insanların kültürlerinin yalan yanlış olanları var. Hepsi ya İslam'a tam uymuş, ya da biraz uyamamışsa sapıtmış oluyor. Doğru yol bizim yolumuz. Niye? Çünkü bizim büyüklerimiz hepsi aynı zamanda büyük hadis alimi, büyük tefsir alimi, büyük fıkıh alimi, büyük akaid alimi. Hepsi. Mesela bakın, hadis ilminin en büyük zatları bizim işte Orta Asya'dan, şimdiki Özbekistan'daki bölgelerden geldi. Çok yüksek ilim varmış. Çok büyük ilim varmış. Ve biz bunların eserlerini neşrediyoruz. Şimdi size veriyoruz dergilerimizde. Mesela Kitab-ı Zühd ve Rakaib, Abdullah İbni Mübarek Hazretleri, efendim vesaire. Yani böyle hadisle uğraşmış olduklarından, hakkı batıldan ayırmada çok sağlam durmuşlar. Ve biz elhamdülillah o sağlam yolda, İmam Buhari'lerin, İmam Müslim'lerin, İmam Tirmizi'lerin, böyle büyüklerimizin o yoluyla yürümüş gelmiş olduğumuzda, Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniyeye uygun, safa sağlam yoldayız. Allah'a müsaadenler olsun. Allah-u Teala Hazretleri bizi ilim, irfan yolundan, marifetullah yolundan, muhabbetullah yolundan ayırmasın. Tasavvufla ilgili söylenecek çok sözler var. En son sözünü söyleyeyim, tasavvuf sevgi ve aşk yoludur. Bu işler kuru bilgiyle hiçbir zaman hiçbir yerde olmamıştır. Ancak İslam'ın en büyük hizmeti aşık-ı sadıklar yapmıştır. Böyle aşk olmadan, sevgi olmadan ne fedakarlık olur, ne sabır olur, ne başka şey olur. Aşk olacak ki, Allah sevgisi olacak ki canını görmeyecek misin? O sevgi nasıl hasıl olur? Zikrullah da hasıl olur, tasavvuf da hasıl olur. Onun için tasavvuf sevgi yolu, aşk yolu. Sevgi küçük kalır söz olarak. Tasavvuf aşk yoludur. İslam'da aşk yoludur. Kuru bilgi insanda ha öyle mi? Pekala. Öteki alemde böyle demiş ama. Kuru bilgi insanda münakaşa uyandırır. Münakaşa fikri uyandırır. O öyle demiş, bu böyle demiş. Kıyrı kay uyandırır. Kuru bilgi insanda. Onun için büyüklerimiz demişler ki, böyle fazla kıyrı kayla dalmayın. Fazla münakaşaların içinde boğulmayın. Çünkü insan şaşırır. Şimdi bizim fakültede biz eğitim metodunu incelerken bazı has kardeşlerimizle konuşuyoruz. Bizim fakültede dersler var. İlahiyat fakültesinde. İlk çağ felsefesi ne öğretiliyor burada? Sümerlilerin dinleri, Yunanlıların dinleri, mitolojiler bilmem ne der. Orta çağ felsefesi, yakın çağ felsefesi, yeni çağ felsefesi, efendim, dinler tarihi. E ne olacak? Budizmi inceleyecek, Hristiyanlığı inceleyecek, vesaireyi inceleyecek, vesaireyi. E sonra? Efendim mezhepler tarihi. İslam'da çeşitli yollar, ekoller, bilmem, Fırat-ı Darne vesaire. Ya sen bunların hepsini şöyle bir tarafa bir, bana bir İslam'ın bir aslını, esası bir öğretsene önce. Hayır, o öğretilmiyor. Her türlü teferruat, her türlü dinler, her türlü felsefeler öğretiliyor, öğretiliyor, öğretiliyor, öğretiliyor, öğretiliyor. 4 sene, 5 sene çocuk okuyor, okuyor. Sonra evladım hadi bakalım bir aşırı şerif oku. Evladım hadi sen ne biçim ilahiyat fakültesi mezunusun. Ben doçentken gittim askerliğe. Tuzla Piyade Okulu'nda doçent olarak gittim. Talebelerimi karşıladılar. Oğlum hocam hoş geldin, seninle beraber askerlik yapacağız filan. Böyle askerlik yaptık biz. Bazı talebelerim kaçıyordu benden. Tuzla Piyade Okulu'nda. Onlar da başka bölüklerden öğrenci. Kaçıyordu. Neden? Namaz kılmıyor, içki içiyor. İlahiyat mezunu. Neden? Bir insana birçok şeyi öğretirsen aklı dağılır. İlk önce bir gerçeği de öğret bakalım. Hakkı bir öğret. Ana şeyi bir öğret. Bizim medreselerde usul öyleymiş. 4 sene. Senelerce hakkı öğretirlermiş. Ondan sonra en son senelerde mezhepler arasındaki ihtilafları vesaireleri falan bahis konusu ederlermiş. Ondan sonra adam zaten kendi mezhebine

0: şeyini bildiği için yani onların değerlendirmesi yaparmış. Yani Mu'tezile, tamam sapık bir fırka, falanca sapık bir fırka diyebilirmiş. Şimdi bizim ilahiyat bakışlı adam onu okuturken, bunu okuturken kimisi Mu'tezili oluyor, kimisi Kerrami oluyor, kimisi bilmem ne oluyor. Kemal Hoca bilmiş hepsini. Yani her birisi bir başka kendinden çalıyor. Hocaları da öyle. Hocaları içinde ne tipler var, ne adamlar var. Neden? Kuru bilgi insanda bir şey meydana getirmiyor. Aşk lazım. Aşk. Ne diyor şair onun için? Diyor ki, ilm kesbiyle paye-i rifat arzu-i muhal imiş ancak. Aşk imiş her ne var alemde. İlm bir kıyl-i fal imiş ancak. Ne varsa işin aslı esası hayatta özü aşkmış diyor. Ötekisi bir dedikoduymuş diyor. Sen işin özüne gel bakalım, İslam'ın hakikatine gel bakalım, Allah'ı bir tanı bakalım, bir Allah'a aşık ol bakalım, o zaman gerçek Müslüman oluyorsun. Öyle olmadığı zaman İslam'ın bir görev verilse bile onu suistimal ediyor. Cebine parasını atıyor. Cami parasını cebine atıyor adam. Müezzin kasayı açıyor. Neden? Aşık olmayınca olmaz da ondan. Kuru bilgiyle olmuyor da ondan. İşte tasavvuf aşk yolu. Bir de en son onu söyleyelim de, daha söyleyecek çok şey var ama yani hiç olmasa işin eksik kalmasın söyleyecek şey. Onun için İslam tarihinde kime bakarsan böyle çok büyük hizmet eden, çok güzel, başarılı işler yapmış, hepsi aşık-ı sadıklardır. Ne varsa onlar da var. Böylekiler kuru lafla vakti geçirmişler. Ne varsa bizim o bağrı yanık, Allah sevgisiyle gece gözlerinden pınar gibi yaşlar akan, başını secdeden kaldırmayan insanlar da var. Gece öyle, gündüz hizmette. Sabahtan akşama kadar çalışırmış da İbrahim İbni Ethem Efendimiz Hazretleri, sabahtan akşama kadar çalışırmış da akşam çalıştıklarıyla zembiller de yiyecek içecek getirmiş arkadaşlarına ikram edermiş. Tasavvuf o işte. Tasavvufun çok tarifleri var burada okusak, vakit olsa bak ne kadar güzel sayfalarca şiir yazmış. Keşke ezberlesek de şey yapsak. Bir tanesi çok hoşuma gidiyor. Tasavvuf yar olup var olmamaktır. Gülü gülzar olup har olmamaktır. Ne demek? Tasavvuf, yar olacaksın, dost olacaksın, seveceksin kardeşini ama yük olmayacaksın. Sırtından geçinmeyeceksin, kesesinden istifade etmeyeceksin. Tasavvuf yar olup var olmamaktır. Var yük demek başlıyor. Bargir de yük taşıyan hayvan ederler, beygir yapmışız. Var yük demek. Bari giren ağır yük demek. Tasavvuf yar olup var olmamaktır. Gülü gülzar olup har olmamaktır. Gül olmaktır tasavvuf, diken olmamak. Gül güzel kokar, diken batar, karartır. Gül hoşa gider. Tasavvuf gül olmaktır, diken olmamaktır. Tasavvuf dost olmaktır, yük olmamaktır diyor. Tasavvufun çok tarifleri var, çok güzel. Ve misalleri var. İşte efendim büyük tasavvuflar, Abdülkadir Geylani Efendimiz, Bahattin Nakşibend Efendimiz, nasıl prensiplerimiz ne kadar güzel. Halk içinde haklı olmak. Hiçbir zaman haktan ayrılmamak. Halvetler, encümen olmak. Camide ibadet etmek değil de halkı içindeyken daima ibadet halinde olmak. Ne güzel prensip. Bu işlerden prensibi. Her an şuurlu olmak. Gafletle vakit geçirmemek. Daima Allah'ı zikretmek. Tasavvuf, İslam'ın özüdür, aslıdır, içidir. Yani ana şekildeydir. Kıstığın da kendi iç tarafıdır. Bademin orta göbeğidir. Karpuzun ortasıdır. Kabuğu değildir. Yani cevizin dışı değildir, içidir. Ve çok önemlidir. Eski devirde de çok önemli olduğu gibi şu anda da çok önemli. Bir insanın İslam'a güzel hizmet etmesi için tasavvufi bir eğitim görmesi lazım ki güzel hizmet edebilsin. Yoksa gösteriş olur, palavra olur. Hizmetin güzel olması insanın güzel yetişmesinden sonradır. Temiz ahlaklı olmasından sonradır. Namuslu olmasından sonradır. Gayretli olmasından sonradır. Dürüst olmasından sonradır. Hakka ehli olmasından sonradır. Allah-u Teala Hazretleri her şeyi çok iyi biliyor. İnsanın gönlünü en iyi biliyor. İhlaslı olan, riyasız olan, halisane olan ameli kabul ediyor. Tasavvuf ihlas yoludur. Böyle olursa insan İslam'a hizmet eder. Kamil insan olmaya muvaffak ederse, kamil insan olup da kemalli güzel amal-i salih'a işlemeye muvaffak edersin. Bi hürmeti Habibi Muhammed'in Mustafa ve bi hürmeti Esra'nın Sürsün. Fatiha.
1: Günün sohbeti.

0: Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Divan, klasik edebiyatımızın en görkemli, en hacimli ve en disiplinli yapısı hiç şüphesiz divanlardır. Kelime olarak Farsça'da meclis, kurul, toplanılan yer veya yazılı kağıtların bir araya getirildiği defter manalarına gelen divan, edebiyatımızda şairlerin belli bir nizam ve kural dahilinde yazdıkları şiirlerini topladıkları muazzam eserlerdir. Bugünün dünyasında bir sanatçının toplu eserleri ya da albümü olarak düşünebileceğimiz bu yapılar, eski şairler için rüştünü ispat etme ve edebi bir kimlik karşı dinleme mecrasıdır. Bir divanın rastgele bir araya getirilmiş şiirler yığını olmadığı, adeta ilahi bir mimari gibi katı kurallarla tasarlandığı görülür. Eserler genellikle Allah'ın birliğini anlatan tevhidler, ona yakarışları içeren münacatlar ve peygamberi öven naatlerle başlar. Ardından dönemin padişahına veya devlet büyüklerine sunulan kasideler gelir. Divanın ana gövdesini ve en hacimli kısmını ise alfabetik olarak sıralanan gazeller oluşturur. Bu sıkı hiyerarşi divanın sadece bir kitap değil, aynı zamanda klasik dünya görüşünün edebi bir yansıması olduğunu kanıtlar. Edebiyat tarihimizde Fuzuli, Baki, Nedim ve Şeyh Galip gibi isimler bıraktıkları muhteşem divanlarla asırları aşan birer abideye dönüşmüşlerdir. Divan, klasik Türk şiirinin sarayıdır. Şair bu sarayın her bir odasını kelimelerle, mazmunlarla ve aruzun musikisiyle ince ince işler. Divanları anlamak sadece eski kelimeleri çözmek değil, o dönemin estetik algısını, insan ruhuna bakışını ve medeniyet tasavvurunu en rafine haliyle hissetmektir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

0: Yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret, an, gafillerden olma.
1: Akradaşım, yoldaşım.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

Piri Reis ve Haritacılık. Coğrafya bilgini Donanma Amirali, dünyanın en büyük haritacısı ve coğrafyacılarından biri olan Piri Reis, Karamanlı Hacı Ali Mehmet Efendi'nin oğludur. 1465 yılında Gelibolu'da doğmuştur. Muhyiddin Piri ismi verilen geleceğin büyük denizcisi, çocuk yaşında deniz seferlerine katıldı. Amcası tanınmış bir denizci Kemal Reis'in yanında küçük yaşından itibaren denizlerde dolaşarak büyüdü. Bu sırada da denizcilikle ilgili bilgileri öğrenerek iyi bir denizci olarak yetişti. Endülüs Müslümanlarının İspanyollardan kurtarılması, Sicilya, Korsika, Sardunya ve Fransa kıyılarına yapılan akınlara katıldı. Akdeniz'i karış karış dolaşan Kemal Reis'in yanında şehadetine kadar kalan Piri Reis, uğradıkları her limanı inceleyerek haritalarını yaptı. 1511'de Kemal Reis, Gelibolu yakınlarında gemisi batıp boğulunca Piri Reis de bir müddet denizlerden uzak kaldı. Denizlerden uzak geçirdiği birkaç yılda da kitap ve haritalarla uğraştı. Yetiştiği yıllar Osmanlı'nın altın yıllarıydı. Üç kıtada at oynatan Osmanlı, denizler yoluyla da birçok ülkeyle münasebet halindeydi. İşte böyle bir dönemde yetişen Piri Reis, büyük bir deniz komutanı olduğu kadar büyük bir haritacı ve denizci müellifti. Daha önce yazılmış denizcilik ve coğrafya kitapları ile haritaları tetkik ederek gözden geçirdi, araştırmalar yaptı. Ünlü haritalarını hazırlayabilmek için Tunuslu İbrahim Efendi'den Kristof Kolomb'a kadar çizilmiş 34 adet haritadan faydalandı. Bu suretle topladığı bilgi ve tecrübeleriyle ilim tarihinde bilhassa ülkemizde büyük bir yeri olan iki harita ve ünlü eseri Kitab-ı Bahriye'yi kaleme almış oldu. Piri Reis haritalarını bütün dünyayı içine alacak şekilde hazırlamış olmasına rağmen ancak iki parçası günümüze kadar gelebilmiştir. Ömrünü denizlerde küffara karşı mücadeleyle geçiren Piri Reis 1555'te Kahire'de öldüğü zaman arkasında o güne kadar bilinmeyen birçok deniz bilgileriyle dolu ciltlerle eser bıraktı. Bugün bile hayranlıkla seyredilen haritalarla dolu bu eserler çeşitli dillere çevrilerek basılmış ve onun şöhreti bilhassa 20. asırda dünyaya yayılmıştır. Türk denizcileri arasında başarılı bir kaptanı derya olan Piri Reis, aynı zamanda bir bilim adamı olarak bıraktığı eserlerde tarihin sayfalarında unutulmazlar arasına girmiştir. Akdeniz kıyılarını ve adalarını bütün teferruatıyla gösteren Kitab-ı Bahriye, Piri Reis'in en önemli eseridir. Pek çok deniz haritasından meydana gelmiş geniş hacimli bir eserdir. Piri Reis'in 1521'de tamamladığı bu eserde Amerika kıtasının keşfi ve dünyanın yuvarlak olduğu kesin bir şekilde anlatılır. İlim tarihi araştırmacıları Piri Reis'i Osmanlılarda haritacılığın öncüsü olarak gösterirler. Haritacılık onunla başlamıştır. Piri Reis'in çizdiği iki dünya haritasından birincisi, bir dünya haritasının parçası olduğu tahmin edilen ancak diğer parçası bulunamayan bir haritadır. Piri Reis'e ait ikinci harita ise Atlas Okyanusu'nun kuzey sahillerini, Grönland'ın Florida'ya doğru uzanan sahillerini içine almaktadır. Piri Reis'in Amerika haritası olarak anılan bu haritalar 9 Kasım 1929 tarihinde ortaya çıkarılmış, bu tarihten itibaren harita uzmanlarınca incelemeye alınmıştır. Harita, dünya ilim çevrelerince Kuzey Amerika'nın en eski, en orijinal, ilk ilmi haritası olarak kabul edilmiştir.

0: cilt bir icat.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle radîtu billâhi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen ve fi lafsin rasûlen vecebet lehul cenne. Ebu Davud Es-Sicistani'nin eserinde Ebu Said El-Hudri rivayet etmiş. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kim ki radıytu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen ev rasulen derse ne olur? Vecebet lehul cenne. Ona cennet vacip olur. Yani gerekli olur. Cennete girmesi gerekir. Muhakkak cennete girer. Bu sözü söyleyen. Neymiş söz? Manasına gelelim. Radıytü billahi rabben. Allah'a Rab olarak razı oldum. Allah benim Rabbimdir. Celle Celaluhu ve amme nevaluhu. Ben onun Rablığına hoşnudum, razıyım. Kulu olduğundan iftihar ediyorum. O benim Rabbim olduğundan ben ne kadar hamd etsem, şükretsem az gelir. Bu işten memnunum, hoşnudum, razıyım. Ve bil İslami dinen. İslam'dan da din olarak razıyım. Yani dinim İslam elhamdülillah. Memnunum Müslüman olmaktan. Helaline memnunum, haramına memnunum. Her şeyi yerli yerince, usulünce ne mutlu bana ki Müslüman olmuşum. Çok halimden memnunum, razıyım demiş oluyor insan. Ve bi Muhammedin nebiyyen. Peygamberimiz olarak da Muhammed'den memnunum, razıyım ona da. Onun da peygamberimiz olduğundan hoşnut ve razıyım. Hiç şikayetim yok. Sünneti başımın tacıdır. Fermanı fermanımdır. Baş üstüne yeri vardır. Emrettiği benim için devlettir. Ümmeti olduğumuz devlet yeter. Ümmeti olduğumuz devlet yeter. Onun ümmeti olduğumuz saadet olarak bize kafi. Peygamberler gıpta etmişler, temenni etmişler. Ah ahir zamanda gelseydik de o mübarek zatın ümmeti olaydık. Kim böyle derse, böyle diyen insana cennet vacip olur.
0: Dostça bir tavsiye. Akra.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'in Huneyn ganimeti ile ilgili açıklaması. Huneyn ganimeti dağıtımına yapılan itirazlar üzerine Yüce Allah tarafından indirilen ayetlerde şöyle buyuruldu. Onlardan sadakaların taksimi hususunda seni ayıplayacaklar da vardır. Çünkü onlardan kendilerine diledikleri verilirse hoşlanırlar. Diledikleri verilmezse kızarlar. Onlar Allah ve Resulü kendilerine ne verdiyse ona razı olsalardı da bize Allah yeter. Yakında bize lütfu kereminden Allah da verir. Resul de verir. Biz ancak Allah'a rağbet edicileriz deselerdi ne olurdu? Sadakalar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirlere, miskinlere, sadaka tahsildarlarına, kalpleri Müslümanlığa alıştırılmak, ısındırılmak istenilenlere, esirlere, borçlulara, Allah yolunda harcamalara, yolda belde kalmış olanlara mahsustur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Her yaptığını yerli yerince yapandır. Müellefe-i kulüp Yahudiler ve Hristiyanlardan da olsalar, zengin de olsalar, kendilerine sadaka verilebilir. Peygamberimiz Aleyhisselam, beşte bir ganimet hissesinden artan malların Meruz Zahran'daki Mecenne nahiyesinde tutulmasını emretti. Peygamberimiz Aleyhisselam, onları belki Mekke-Medine arasında oturan çöl Araplarından rastladıklarına, İslamiyet'i ısındırmak ve

0: alıştırmak için dağıtacaktı. Nudayr bin Haris'in Müslüman oluşu. Nudayr bin Haris der ki, ben fetih yılına kadar her yerde Kureyşilerin yanında bulunmuştum. Muhammed aleyhisselam Huneyn gazasına çıktığı zaman biz de birlikte gitmiştik. Muhammed aleyhisselam bozguna uğrayacak olursa biz de ona baskın yapmak istiyorduk. Fakat bu bizim için mümkün olmadı. Dönülüp Cirane'ye gelindiği sırada da vallahi aynı düşüncedeyken Resulullah aleyhisselam anlamış olmalı ki gülerek beni karşıladı ve Nudayr sen misin dedi. Buyur dedim. Bana sen beni Huneyn günü yapmak istediğin fakat Allah'ın yapmak istediğin şeyle senin arana gerilip sana yaptırmadığı şeyden daha hayırlısına kılavuzlasam olur mu diye sordu. Yanına varınca bana içinde bulunduğun şeyin boşluğunu göreceğin zaman daha gelmedi mi diye sordu. İyice anladım ki Allah'la birlikte başka ilahlar da bulunsaydı herhalde onların bana bir yararı dokunurdu. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Onun eşi ortağı yoktur dedim. Resulullah aleyhisselam Allah'ım onun sebatını artır diyerek dua etti. Resulullah'ı hak ve gerçek dinle peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki kalbim dinde sebatta bir kaya gibi sapasağlam durur ve beni destekler oldu. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam hamdolsun Allah'a ki ona doğru yolu gösterdi buyurdu. Dil oğullarından bir adam Peygamberimiz aleyhisselamın Nudayr bin Haris'e 100 deve vereceğini müjdeleyince Nudayr bin Haris Müslümanlığı rüşvetle kabul etmiş olmamak için önce bunu almaktan kaçınmış, sonra kendisinin bu hususta hiçbir talebi olmadığını ve bunun bir ihsan olabileceğini düşünerek kabul etmiş, 10 devesini de müjdeleyiciye bağışlamıştır. Nudayr bin Haris kendisine Müslümanlığı nasip edip atalarının üzerinde ölüp gittikleri, kardeşiyle amcaoğullarının öldürüldükleri şey üzerinde öldürmediği için Yüce Allah'a çok çok şükrederdi. Yüce Allah ondan razı olsun. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Mürselat Suresi. Sevgili dinleyiciler, haber kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Mürselat Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Sure 50 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve gönderilenler anlamına gelen Mürselat kelimesinden alır. Müfessirler bu kelimenin alemin idaresiyle görevli melekleri, rüzgarları, peygamberleri veya Kur'an ayetlerini ifade ettiğini söylerler. Sure, kıyametin kopması sırasında gerçekleşecek olaylara temas eden ayetlerle başlar ve vahyin önemi, hesap günü, yalancılığın zemmi, insanın yaratılışı, iyi ve kötülerin hali konularıyla devam eder. Sure boyunca inkârcıların ebedi hayattaki hüsranlarının büyüklüğünü vurgulamak üzere, bunları yalanlayanların o gün vay haline cümlesi 10 defa tekrarlanmaktadır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Surenin son ayetlerinde anlatılan gerçeklere inanmayıp yalan sayan suçluların ahirette yaşayacakları hüsran anlatılır. Bu hakikatleri yalan sayanların o gün vay haline. Ey inkarcılar! Allah'ın emirlerine boyun eğmeyenler!

0: Yiyin. Biraz daha zevklenin bakalım dünyada. Muhakkak ki sizler suçlusunuz.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar.

İnsanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: İnsanlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Merhaba değerli Akra FM dinleyenleri. Erenler Kervanı'nın

0: Bugünkü misafiri Abdülkahir Sühreverdi Hazretleri. Irak'ta yetişen büyük velilerdendir Abdülkahir Sühreverdi. Künyesi Ebu'n-Necip'tir. Şafii mezhebi fıkıh alimidir. Yaklaşık 1097 senesinde İran'ın Sührevert kasabasında dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta tahsile başlayan Abdülkahir Sühreverdi, ilim öğrenmek için gençliğinde Bağdat'a gider. Fıkıh ilmini Nizamiye Medresesi'nde hocalık yapan Esat Müheni'den, tasavvuf ilmini İmam-ı Gazali'nin kardeşi Ahmet Gazali'den, hadis ilmini de Ali bin Neyhan'dan tahsil eder. Talebeliğinde bir gün hocasının huzuruna giren Abdülkahir Sühreverdi'de bir gevşeklik ve isteksizlik hali vardır. Hocası buyurur: "Sende bir karartı, bir zulmet seziyorum." Bunun üzerine Abdülkahir Hazretleri hemen oradan ayrılır. 2-3 gün hiçbir şey yemez. Yanında da yiyecek bir şey yoktur. Dicle kıyısına giderek suya girip açlığının böyle gitmesini ister. Fakat yine açtır. Bir süre sonra bir sokaktan geçerken ellerindeki tokmaklarla pirinci döverek un haline getiren insanları görür. Onlara "Beni de ücretle çalıştırır mısınız?" diye sorar.
1: "Ellerini görelim,"
0: derler. Gösterince
1: "Bu eller ancak kalem tutar,"
0: diyerek ona içine altın konulmuş bir kağıt verirler. O da "Bunu alamam. Zira bir iş yapmadım. Eğer yazılacak bir şey varsa onu yapabilirim," der. İçlerinden uyanık birisi hizmetçisinden bir tokmak isteyerek Abdülkahir Sühreverdi'ye verir. Onlarla beraber pirinç dövmeye başlar. Fakat bu işe alışık olmadığından bir saat kadar çalışabilir. İş sahibi ona bir altın verir ve
1: "İşte senin ücretin,"
0: der. Parayı alarak oradan ayrılır. Allah-u Teala ilim öğrenmek arzu ve isteğini verir. Din bilgilerini en ince noktalarına kadar öğrenir. Tasavvuf yoluna girince uzlete çekilir ve uzun zaman insanlardan uzak yaşar. Sonra insanlar arasına döner ve onları vaaz-ı nasihatleriyle Allah-u Teala'ya çağırır. Onun gayreti sebebiyle çok kimse kötü huylarını terk edip Allah-u Teala'nın sevdiği iyi insan, iyi Müslüman olma saadetine kavuşur.

Kendisinden Ebu Hafs Ömer Es-Sühreverdi, İbn Asakir, Sem'ani, Abdullah bin Mes'ud bin Abdullah el-Rumi gibi seçilmiş zatlar ilim ve edep öğrenmişlerdir. Sühreverdi Hazretleri, meşhur Nizamiye Medresesi'nde ders vermesi için davet edilince, 1150 senesi Muharrem ayının 27. günü bu daveti kabul ederek bir müddet hadis dersi verir. Bir ara Şam'a gider ve Cami-i Atik'te vaaz-ı nasihatte bulunur. Sonra Bağdat'a tekrar döner. Sühreverdi Hazretleri, nefsine hakim, zahir ve batın, görünen ve görünmeyen her haliyle İslamiyet'in edep dairesinde hareket ederdi. Kendisi ve talebeleri için Bağdat'ın batı yakasında büyük bir dergah yaptırıldı. Onun sohbetleriyle pek çok kimse İslamiyet'in nurlu yolunu öğrenip dünya ve ahiret saadetine kavuştu. Tasavvuf büyüklerinden birisine Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de inşallah buyurması hakkında sorulunca Allah-u Teala inşallah buyurmakla kullarına böyle söylemeyi, öğretmeyi murad etmiştir, buyurur. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala kamil ilmiyle inşallah derse, İlmi noksan olan kulların konuşmalarında inşallah demeleri gerektiği hakkında işaret vardır. Bu yüzden Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabristanda inşallah biz size yakında

katılacağız buyurmuştur. Halbuki Peygamber Efendimizin ölüm hakkında ve onlara kavuşma hususunda hiçbir şüphesi yoktu. Tasavvuf hakkında bir sual sorulduğunda şöyle cevap verdi. Tasavvufun başı ilim, ortası amel, sonu mevhibe. Yani Allah-u Teala'nın lütf ve ihsanı olan manevi ilimdir. İlim, muradı, maksadı açar. Amel, istemeye yardımcı olur. Mevhibe, amelin meyvesine ulaştırır. Ahlak ilmi ehli üç kısımdır. Mürit, talebe durumunda olan taliptir. Orta derecede olan daha yoldadır. Sona varmış olan, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmuş olandır. Talebe, muradına ermek için çalışır. Orta derecede olan, makamların adabını gözetmekle meşguldür. Bir halden diğer bir hale yükselir. O, devamlı ilerleme halindedir. Sona varansa, bütün makamları aşmış ve artık istikrara kavuşmuş haldedir. Çeşitli haller onda bir değişiklik meydana getiremezler. Talebe, nefsiyle, şehvetiyle ve şeytanla mücadele etme, hazlarından uzak kalma mertebesindedir. Orta mertebede olan, murada kavuşabilir miyim yoksa kavuşamaz mıyım korkusuyla içinde bulunduğu hallerde doğruluğa riayet etme, makamlarda edebi gözetme mertebesindedir. Sona ulaşansa bütün makamları elde etmiştir. Onun hali darlıkta ve genişlikte eşittir. Yemesi açlığı, uykusu uykusuzluğu gibidir. Onda dünyevi istek ve lezzet hissi kalmamıştır. Onun zahiri, görünüşü halk, batini, gizli yönü de hak iledir. İnsanlara doğru yolu göstermeye çalıştığı vaazlarında ve sohbetlerinde sık sık şöyle buyururdu. Allah-u Teala için sevmek, onun için buğz etmek, imanın en güvenilir ve sağlam kulplarındandır. Emri maruf ve nehi münker, iyiliği emredip kötülükten alıkoyma, herkese imkanı nispetinde lazımdır. İyilik ve takva üzere yardımlaşmalıdır. Kazanç, ticaret ve sanat mübahtır. Kişi mecbur kalırsa başkasından bir şey isteyebilir. Zengin kimsenin istemesi doğru değildir. Rıza gösterilen fakirlik zenginlikten üstündür. Bundan dolayı Resulullah Efendimiz fakirliği tercih etti. Peygamber Efendimiz'e yeryüzünün hazinelerinin anahtarı arz edildiği zaman Cebrail aleyhisselam fakirliği işaret etti. Yine Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e tevazu etmesini de işaret etti. Bu sebeple Resul-i Ekrem, "Ya Rabbi, bir gün aç, bir gün tok olmayı istiyorum. Acıktığım zaman sana yalvarırım. Doyduğum zaman sana hamd eder, seni anarım." buyurdu. Sühreverdi Hazretleri 1168 yılında Cemazilahir ayının 17. Cuma günü ikindi vakti Bağdat'ta vefat eder değerli dinleyenler. Sühreverdi Hazretleri çeşitli ilimlere dair birçok kitap yazmıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır. Adab-ül Müridin, Şerhu Esma-ül Hüsna, Muhtasar-ı Mişkatül Mesabihi Lil Begavi ve Müsennef fi Tabakatü Şafiye. Efendim, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.

0: onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir şeyi dilediği zaman onun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: Varoluşu idrak etmenin yolu, yok oluşu anlamlandırmaktan geçer. Kavramların zıtlarıyla bilinebildiği bu dünyada, varoluşa düşen zıtlık, yok oluş gerçeğidir. En sadesinden, bugün varız, yarın yokuz diye başlar bu silsile. Eşya yok, mekan yok, insan yok, dünya yok. Yok da yok. O zaman varlar ne kadar da cılızlaşır. Yoklar silsilesinde gelip geçenleri, var olup kaybolanları takip ettikçe geçicilikle de yüzleşmiş oluruz. Bu yüzleşme şeylerin, yani yaratılmış olanların geçici olduğunu idrak ettirir. Artık sahiplendiklerimiz bize eski haşmetiyle bakmaz olur. Öte yandan var olanın kıymetini hisseder, mevcuda daha bir kıymet veririz. Bu yüzleşme bir bilinç halidir. Zaten varoluş gerçeğimiz de bir nevi bir uyanma hali değil midir? Yoklar ve varlar dünyasında baki kalacak olana uyanma hali. Süleyman Çelebi bu uyanışla cümle alem yok iken o var idi demiş. Yunus Emre bu kavrayışla ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni deyivermiştir. Hareket ediyorum, düşünüyorum, birliği seviyorum, o halde varım diyerek var olmaya bir açıklama getirmiş bir başka düşünür. Varoluşun sebebine uyanan bilinci açık bir insan düşüncesinin ifadeleri böyle oluyor demek ki. Hekimler koma hali için duyma, anlama ve yetilerini yitirerek yarı ölü bir duruma gelmek, kendinden geçmek tanımını yaparlar. Biz insanlar da bazen mecazi manada bir koma hali ya da yarı koma hali yaşamıyor muyuz? Birer bebek olarak geldiğimiz bu dünyadan birer mevta olarak vedalaşacağımız gerçeği, varoluş gerçeğinin ilk tefekkürüdür. Çünkü var olmakla yok olmak arasında hayatımızı manalandırmak, doğru seçimler yapmamıza olanak sağlar. Sevmek ve sevilmek, düşünmek ve hareket etmek, başkaları için bedeller ödemek için

Çabalarımız, yok oluş ve sonrasında tekrar varoluş olmadığında ne anlam ifade edebilir ki? Hamken, pişmek ve yanmak. Bütün bu çabalar, yaratılış gerçeğinin en nihayetinde vardığı zirveye, yani Allah'ı bilmeye ve sevmeye çıkar. Yaşarken, severken ve hayat geçerken hep var olmak ama her demde Allah ile olmak. Ben varım ama Allah'la varım. Onun kuluyum tavrıyla hayatı yaşamak ve ona kavuşmak. Bunlar yaratılışın manaları değil midir?

0: Allah her şeyi insan için yaratmıştır. Sorumlu olan sadece insandır. Ve Allahü Teala'ya gönülden itaat etmemiz bize farz kılınmıştır. Söz dinleyeceğimiz, boyun eğeceğimiz ilk merci Rabbimiz olmalıdır. Aslında yaratılış gerçeği ve gayesi açısından itaat etme kavramı kilit bir kavramdır. Teslim olmak, verilen buyruğa uymak ve boyun eğmek anlamlarında kullandığımız itaat, kulluk bilinci açısından bizi yarı koma halinden uyandıracaktır. Kime teslim olmuşuz? Hangi buyruklara peki diyoruz? Nelerin boyunduruğu altındayız? Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuduğumuzda, orada bizi uyaran kıssalar ve emirler buluruz.
1: Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir? Yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? O, kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: İnsan ve Rabbi arasında ezelde bir ahitleşme yaşanmış ve orada eksiksiz bir teslimiyetle ilk ve tek söz verilmiştir.
1: Resulüm, hani Rabbin Adem oğullarından, onların gelmiş gelecek zürriyetlerini sırtlarından, sulplerinden zerreler halinde alıp çıkarmış ve onları kendilerine şahit tutarak, ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu da dünyada kâfirliğe sapıp da kıyamet gününde biz bundan habersizlik dememeniz içindir.

Bize ayetle bildirilen bu ahitleşmeye iman ediyoruz. Her bireyin yaratılışında vicdanına yerleştirilen Allah inancına uygun hareket etmesi beklenir. İnsan iradesiyle serbest bırakılmıştır. Fıtratındaki gerçekle zıtlaşmayı da seçebilir, davete uymayı da. Kalp, akıl, düşünce, hafıza, şuur ve sevgi neden insana verilmiştir? Yaratılış sırrını bulması, yani Rabbini tanıması için. Yaratılış gerçeğinin dönüp dolaşıp geldiği mihenk noktası da zeval bulmaz ve ölmez olana inanmak, boyun eğmek ve ona kul olmak bilgisidir. Bunun hal diliyle ifadesi de, evet sen bizim Rabbimizsin, senden başka ilah olmadığına şahitlik ederiz sözleri ve tavrıdır.

Allah'ım. Görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

nerede ne arıyorsun divane gönül? Bu gönül, ah bu gönül, vah bu gönül. Nerede ne arıyorsun divane gönül? İnsanın sinni 90'a varır da bu gönle gem vurulmaz, uslanmazmış efendim. Ne usanır ne uslanır. Dizinde takat, gözünde fer kalmaz, sesi titrer. Efendim biri üç görür, iki de değil, şaşı da değil. Titremedik yeri yoktur ama gönül kocalmaz ve hep arar. Nerede ne arıyorsun divane gönül? Dinle bir kendini anlamak için. Yine öze ineceksin, kendine bakacaksın, değil mi? Dinle bir kendini anlamak için. Nasıldı muhterem dinleyenler? Mısri'den bulan özünü, gören yüzünü, bir yüzü dahi görmek dilemez. Vuslatta olan, hayrette kalan, aklın diremez, kendin bulamaz. Aşık ola gör, sadık ola gör, cehdeylemeyen menzil alamaz. Her şam-ı seher oğutlara yanar, hem benzi solar, ağlar gülemez. Meftun olalı, mecnun olalı, bu Mısri dahi akla gelemez. Bulan özünü demiş, dinle bir kendini anlamak için. Sen bir ruhsun, kalbin ruhuna bağlı. İrade elinde yönmemek için. Ruh haktan, pak, temiz. Tanıyabildin mi sendeki seni? Bütün vücudunu, bu nazik teni. Allah şahit etmiş ruha bedeni. Kimseyi kimseden sormamak için. Değil mi efendim? Yarın gidince aman o benim elim, ayağım, gözüm, yok. Hepsi sırayla. Ne oldu? Ne bitti? Hepsine gözü diyecek ki, şu el diyecek ki, bu aman ha, dikkat edin. Dikkat edelim efendim. Sana akıl fikir bir mantık vermiş. Senin gözün ile dünyayı görmüş. Allah'a sevenlerin gönlüne girmiş. Kulumdan uzakta durmamak için, şah damarımızdan daha yakın. Sevip sevilmesi gayet tatlıdır. Garibimin sevgiler farklı farklıdır. Bu hak ruhumuzla irtibatlıdır. Sır etmiş kendini görmemek için. Efendim, hemen buracıkta bir hatırlatmada bulunayım. Dinlediğimiz bir ilahinin sözleri. Zamanımızdan muasır bir şairimiz yazmış. Sevgiler farklı farklıdır. Çok güzel. O sevgi baht olmuş ezelden bize. Sizde bir türlü, bizde bir türlü. İnşallah bir başka programda bu nutku şerifi, bu güzel sözleri de pay ederiz. Alaca düşmüş gördüğümüze diyor. Farklı farklı. Ya ama neticede hepsi Hakk'ın tecellisi, Hakk'ın ikramı. Böyle bir türkü Ozan'dan, Neşet Ertaş'tan dinledik. Dinleyerek veda edelim. Hoş kalın, hoşça kalın, hoşça bakınız zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok. Lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Teknik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük.

0: büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Men kâle radîtu billâhi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen ve fil lafsin rasûlen vecebet lehul cenne. Ebu Davud Es-Sicistani'nin eserinde Ebu Said El-Hudri rivayet etmiş. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kim ki radîtu billâhi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen ev rasûlen derse, ne olur? Vecebet lehül cenne. Ona cennet vacip olur. Yani gerekli olur. Cennete girmesi gerekir. Muhakkak cennete girer. Bu sözü söyleyen. Neymiş söz? Manasına gelelim. Radıytü billahi rabben. Allah'a Rab olarak razı oldum. Rab, Allah benim Rabbimdir. Celle Celaluhu ve amme nevaluhu. Ben onun Rablığına hoşnudum, razıyım. Kulu olduğundan iftihar ediyorum. O benim Rabbim olduğundan ben ne kadar hamd etsem, şükretsem az gelir. Bu işten memnunum, hoşnudum, razıyım. Ve bil İslami dinen. İslam'dan da din olarak razıyım. Yani dinim İslam elhamdülillah. Memnunum Müslüman olmaktan. Helaline memnunum, haramına memnunum. Her şeyi yerli yerince, usulünce ne mutlu bana ki Müslüman olmuşum. Çok halimden memnunum, razıyım demiş oluyor insan. Ve bi Muhammedin nebiyyen. Peygamberimiz olarak da Muhammed'den memnunum, razıyım ona da. Onun da peygamberimiz olduğundan hoşnut ve razıyım. Hiç şikayetim yok. Sünneti başımın tacıdır. Fermanı fermanımdır. Baş üstüne yeri vardır. Emrettiği benim için devlettir. Ümmeti olduğumuz devlet yeter. Ümmeti olduğumuz devlet yeter. Onun ümmeti olduğumuz saadet olarak bize kafi. Peygamberler gıpta etmişler, temenni etmişler. Ah ahir zamanda gelseydik de o mübarek zatın ümmeti olaydık. Kim böyle derse, böyle diyen insana cennet vacip olur.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu haftaki yayınımızda beklentili olma hali ve ruh sağlığını etkilerini konuşacağız. Stüdyo konuğumuz uzman psikolog Saliha Can Üstün hanımefendi. Saliha Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yasemin Hanım.
1: Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Görüşmeyeli.
2: Bugünümüze. Çok sağ olun. Sizler de iyisinizdir umarım.
1: Çok şükür. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Evet, bugün sizi ağırlıyoruz programımızda ve bugünkü programımızdaki konumuzda sizi ağırlamamızın neden olduğu konuda beklentili olma hali ve bunun ruh sağlığına etkileri. Çok fazla beklentinin içerisinde olmak. Şimdi tabii ki beklentisiz bir yaşam mümkün değil. Elbette hepimizin beklentileri var hem hayattan hem insanlardan. Ama bu durum ne zaman sıkıntı haline geliyor? Çok fazla beklenti haline içerisinde olmak bizi ne zaman kaygılı bir ruh haline, endişeli bir ruh haline ya da psikolojik olarak tamamen bizi sıfırlayan bir noktaya getiriyor? Bunu konuşalım istiyoruz sizinle. Ama isterseniz öncelikle beklentili olmak nedir? Beklenti nedir? Bununla başlayalım. Çünkü beklentisiz bir yaşam mümkün değil dedik. Ne tür bir beklentili yaşam içerisinde olmalıyız ki sağlıklı olanıyla başlayalım isterseniz. Sonrasında da patolojik boyutuyla devam edelim.
2: Pekala. Şimdi beklentinin kavramsal tanımına bir baktığımız zaman bir olgunun sonunda olması umulan, gerçekleşmesi beklenen şey. Yani yaptığımız aslında her bir şeyde bir beklentimiz bizimle beraber olmuş oluyor. En basitinden bir kahve pişirirken o kahvenin köpüklü bir kahve olması beklentisiyle veya lezzetli bir kahve olması beklentisiyle bunu pişiriyoruz. En minimum bu örnekten tutalım. Yürüdüğümüz hayat yolunda ahiret inancına sahip kişiler olaraktan da ahiretten bir beklentimiz var. Şimdi hatta bununla alakalı aklıma şu dakika geldi. Hani insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Hani hadisi vardır ya. Bu noktada aslında bu bizi direktman bir beklentiye bir nasıl söyleyeyim modifiye ediyor. Eğer biz insanlara merhametli olursak Allah da bize merhamet eder. Demek ki beklenti bizim

0: kodlarımızda olan bir şey. Bundan bağımsız bir süreç düşünemiyoruz. Zaten bu dünyayı ahiret beklentisi olmadan da yürüyebilmemiz de inanan kişiler olaraktan çok mümkün olmuş olmuyor. Şimdi beklentinin olmaması veya işte beklentimizden daha kötü olması bizde hayal kırıklığı kavramını gündemine getiriyor. Beklemeden de bir şey, güzel bir şey olduğu zaman iyi bir sürpriz oluyor veya bu kötü bir sürpriz oldu diyoruz. Kötü bir şey olduğu zaman, beklemediğimiz bir şey gerçekleştiği zaman da bunu sürpriz olarak nitelendiriyoruz. Dolayısıyla beklemenin yanında kardeş kavramlar var. Hayal kırıklığı veya sürpriz olmak gibi, bu üç kardeş gibi düşünelim bunu, kardeşlerini kollarına takaraktan bizim karşımıza beliriyor. Biz neye karşı beklenti içeriyoruz? Öncelikle İnsanın kendisinden beklentisi şu şekilde, yani her daim biraz daha iyisini yapabilirim, işte bu yaptığımın daha güzelini yapabilirim, daha güzel davranabilirim gibi. Eğer kişi böyle kendini öz eleştiri getirip geliştirme odaklıysa kendimizden de bir beklentimiz olmuş oluyor, ama daha çok dış odaklı bir beklentiye daha çok maruz kalıyoruz, kendimizi bu olgunun içerisinde buluyoruz. Bu da nedir? En birincil yanımızda olan işte anne babamızdan, eşimizden, evladımızdan, arkadaşlarımızdan, komşumuzdan, işte çalışıyorsak oradaki idarecilerden, devlet yönetiminden, doğadan bir beklentimiz hakeza olmuş oluyor. Beslediğimiz hayvanlardan bile beklentimiz oluyor. Nedir mesela? Bir hani süt çiftliği olan birisini düşünelim mesela. İneğe vermiş olduğu yemlerle onun sütünün artmasını bekliyor. Yani demek ki bu performansa verilen emekle ortaya çıkan üründeki artışa dair bir umut taşıtıyor bizde. Doğadan dedik beklentimiz, hayattan, yaşamdan ve yaratıcıdan da bir beklentimiz oluyor. Bu yüzden hani beklentisiz bir bakış açısı mümkün değil, sağlıklı da değil aynı zamanda. Beklentinin yanında ummak ve umutlu olmak kavramları da yine bize eşlik ediyor. Şimdi burada bir böyle bir doğru çizersek, dümdüz bir doğru, bir ucuna beklentisizliği koyalım. Diğer bir ucuna da aşırı beklentili olma halini koyalım. Bu iki uç duygu bizim az önce bahsetmiş olduğum, hani beklentisiz bir yaşam çok mümkün değil dediğimiz şey, bu itidali tam ortasına bir çizgi çekersek, kıvamında, haddinde, itidalli bir beklenti bizi aslında motive eden bir unsur olmuş oluyor. Yani motivasyonumuzun bir unsuru olmuş oluyor. Ama diğer iki uç bize sıkıntılar doğurabiliyor.
1: Bu sıkıntılar nelerdir peki?
0: Şöyle, beklentisiz yaşam zaten çok ütopik bir olgu zihnimizde hani canlandırırken, diğer taraftan aslında bir patoloji işaret ediyor. Yani bizim en çok çalıştığımız depresyon hastalarında hayattan umudunu kesme, hiçbir yerden beklentisi olmama, düzeleceğine dair umudunun olmaması, bir beklentisinin olmamış olması. Yani bu kadar bir beklentisizlik işte depresyonun göstergesi olmuş oluyor. Tam zıttı mesela aşırı beklentili olmak, dış odaklı, yani dışarılardan birini, İşte sizi fark etmesi, sizi beğenmesi, ondan sonra işte hep karşı taraftan iyilik beklemek, bunların hepsi de biraz kişilik bozukluğuna işaret ediyor. Bizim bu iki uca varmadan kıvamında orta yollu bir süreçte kalmamız gerekiyor. Bununla alakalı da kendimizle ilgili inançlarımız zaten karşı tarafa dair beklentimizi şekillendiren birinci unsur olmuş oluyor. Şimdi şöyle bir döngü anlatmaya çalışacağım. Umarım zihinlerimizde canlanır. Kendimizle alakalı inançlarımız var. Bunlar, bu inançlarla biz karşı tarafa muamele ediyoruz. Yani eyleme döküyoruz, davranışlarda bulunuyoruz. İnançlarımız eylemlerimizi etkiliyor. Ortaya bir eylem çıkıyor, bir davranış çıkıyor. Bunlar da diğerlerinin bize inancını etkiliyor. Yani davranmış olduğumuz, ortaya koyduğumuz şeyle insanların bize karşı bir bakış açısı olmuş oluyor. Demek ki bizim eylemlerimiz başkalarının inançlarını etkiliyor. Akabinde başkalarının inançları, yani onların zihninde kendimize dair oluşturduğumuz inançlar veya beklentiler de diğerlerinin bize karşı eylemlerini oluşturuyor, neden oluyor. Sonrasında döngü yine bize geliyor. Başkalarının bize karşı eylemleri de kendimizle olan inançlarımızı güçlendiriyor. İşte bu böyle bir döngü. İyi olduğumuz için iyilikler göreceğimiz inancı mesela. Çok aslında duru bir inanç bakıldığında. Ben iyi olursam, İyi niyetler beslersem iyi davranırım. İyi davranırsam insanlar bana karşı iyi düşünceler beslerler. Ve iyi bir düşünceler beslenirlerse zaten iyi eylemler oluşur. İyi eylemler de zaten benim iyi olduğumu da destekler. Ve bir şeyin sırf beklendiği için beklendiği gibi sonuçlanma durumu olarak ortaya çıkıyor. Böyle anlatıldığı zaman, bu teoride bakıldığı zaman evet çok doğru. Ama çok kuvvetli de bir mayınlı araziyi içeriyor. Yani biz inanan insanlar içerisinde bazen biz iyi olduğumuz zaman kötülük görebiliyoruz. İyi olduğumuz zaman hakkımız yenebiliyor. Burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Özellikle bunda çok elzem olduğunu düşünüyorum Yasemin Hanım. Özellikle bu postmodern zamanda işte evrene olumlu beklentileri yönlendirme, olumlu mesajlar yönlendirme, işte bir şey istersen olur, güzellik beklersen güzellik gelir gibi. Bence bu kelimeyi kullanmam yersiz olmaz. İnsanın haddini aşmış olduğu söylemleri içeren çok fazla eğitimler, atölyelerle etrafımız özellikle psikolojik çalışmalar başlığı altında çok artmış durumda. Buradaki insanların mesela örneklerine baktığı zaman işte böyle altın bir bilezik istedim. Hep bunu bekliyordum. Hep ev almayı bekliyordum. Bak ev aldım sonunda. Demek ki düşünce gücüyle istediğim zaman olabilir. Ben burayla alakalı şunu söyleyebilirim. Veren her daim Allah'tır. Alan da her daim Allah'tır. Allah sizi imtihan etmek için verir. Siz böyle bir eğitimdesinizdir. Böyle böyle yapılınca işte bunlar geliyormuş. Bu beklentiler oluşuyormuş diye. Allah bunu verir. Ama bunu imtihan için verir. Ama bu beklentimizi eğer biz o haddimizde, o sınırımızda tutmazsak bu sefer kendi bulunduğumuz çizgiden geçmiş oluyoruz. Bunun bir mayınlı arazi olduğunu da söylemem gerekir. Bu çok, beklenti hususunda.
1: Evet, çok önemli bir noktaya aslında değindiniz. Bu mayınlı arazi konusu hakikaten sosyal medyanın da galiba çok fazla pofpofladığı bir durum. Bu sefer beklentileri gerçekleşmeyenler neden olmadı? Bak diğerininki oldu, benimki olmadı. Ve çok daha hani imtihan amacıyla verildiği gerçeğini göz ardı edip daha farklı olumsuz ruh hallerine de girer. Beklentisiz. Şunu sormak istiyorum. Aslında bakın beklentisiz olma durumu dediniz. Aşırı beklentili olma danışanlarınıza gördüğünüz patolojik durumlar ve asıl ortada dediğiniz itidalli beklenti olması gerekir.
0: Evet.
1: Şimdi
0: evet.
1: Beklentisiz olma haliyle aşırı beklentili olmanın içine düştüğü girdap aynı mıdır? Hangi durumlar insanları beklentisiz hale getirir? Psikolojik olarak oradaki hangi duygu durumlarındaki sıkıntılar ya da aşırı beklenti halinde olmak ve bu beklentilerin karşılanmaması da bizde ne gibi duygu durum bozukluklarına neden olabilir? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Bize bu süreci getiren kişilik özelliklerimiz, genetik hastalıklara yatkınlığımız da psikolojik rahatsızlıklara, bu da söyleniyor malumunuz. Bu halimizi beklentisiz ya da aşırı beklentili olmamızda bir parametre midir?
0: Çok güzel bir soru oldu bu Yasemin Hanım. Şöyle değerlendirelim. Hani bir doğru üzerinde bir uç beklentisizlik, diğer uç aşırı beklentili olma dedik ya. Şimdi beklentisizliği en dibe alıp bu sefer de onun üstüne bir doğru çizdiğimizi hayal edelim. Bu beklentisizliğin frekans farklılığı olarak şey yapalım. Benim az önce bahsetmiş olduğum insanın hayattan ümidini kesmesi, biraz daha psikolojik örüntüdeki depresif duygu durumuna düşmesi. Zaten bu depresyon patolojisini içeren insanların duygu durumu, düşünce bakışı. Ama diğer tarafında işte hayatta artık görmüş geçirmiş, hani insanlardan bir şey beklememeyi öğrenmiş, beklentiyi yalnızca işte Allah'tan, hani ayakkabı bağınızı dahi Allah'tan isteyin öğretisini hepimiz biliriz ya, hani bu kıvama kendini geliştirmiş, genişletmiş insanların da beklentisizliği, ama bu beklentisizliğin daha farklı bir versiyonu, daha hayır versiyonu olmuş olur. Demek ki burada kişinin kendini geliştirmesiyle alakalı bir şey var. Diğer uçla alakalı mesela hani aşırı beklentili olma, sürekli karşı taraftan nasıl söyleyeyim nimetleri alma, veren konumunda olmada işte hep karşı taraftan takdiri, ondan sonra zenginleşmeyi, ikramlandırılmayı bekleme veya işte buradan kabulü bekleme. Diğer taraftan da bunu da yine alta koyduğumuz zaman, bunun üstüne çıktığımız zaman bunun itidalli yaklaşımı da karşı tarafı motive etme. Yani beklentili olma hali bizim birinde bir ışık görüp bunu beklentiye dönüştürüp o kişiyi motivasyonu içinde kullanabiliriz. Burada da karşı taraftaki beklentilerimiz genelde insanları eğer doğru bir değerlendirme yaparsak başarısını artıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bununla alakalı yapılmış çalışmalardan bir tanesini söylemek isterim Yasemin Hanım. Öğrencilere bir IQ testi yapılmış. çocukların işte zeka seviyeleri gözlemlenmiş. Daha sonrasında da IQ testinde yüksek puan alan öğrenciler öğretmenlerine söylenmiş ve isim isim söylenmiş. Bu çocukların performanslarına bakılacak şimdi, ama aslında olayın gerçeği ismi söylenen çocuklar IQ testinde yüksek puan alan çocuklar değil.

0: Öğretmenlere sadece öyle söyleniyor. Aslında vasat çocuklar. Ama öğretmenlere bu isimler verilerekten öğretmenin beklentisi arttırılıyor. Yıl sonuna doğru da tüm çocukların başarı performansları tekrardan değerlendiriliyor. Öğretmenlere ismi verilen çocukların diğer çocuklardan daha fazla kendilerini geliştirdikleri gözlemleniyor. Çünkü burada şu 4 maddeyi gözlemlemişler öğretmenler üzerinde. Öğretmenler bu çocuklara karşı ister istemez daha sıcak ve arkadaşça davranıyorlar. Niye? İşte bu çocukların zekası daha yüksek, beklentileri daha fazla. Çünkü bu beklentiyle bu şekilde davranıyorlar. Daha fazla zaman ayırdıkları ve daha fazla yardım edildikleri gözlemlenmiş. Daha fazla söz hakkı vermişler. Hatalarıyla ilgili geri bildirimi verirken daha, dikkatinizi çekerek söylüyorum, daha yapıcı geri bildirim vermişler. Hani aşağılayan değil de daha yapıcı geri bildirim vermişler. Demek ki kişideki mantıklı beklentiyle beraber kişinin performansı artabiliyor. Şimdi biz karşımızdakini nasıl görürsek, nerede görürsek ona dair davranmaya başlıyoruz ve o davranışımızı, kişide herhangi bir patoloji yoksa bunu algılayıp bizim gözümüzdeki o değere yükselmiş oluyor. Bunu mesela çiftlerle çalışırken de eşlerle alakalı birbirlerine iyi davranmaları noktasına motive etmek için de bu beklentiyi hep vurgularız. Yani eşimizi daha yukarıda, daha başarabilir, halledebilir, bu işin üstesinden gelebilir, değişebilir inanırsak ve bunu ona ifade ederse kişi bu inanç doğrultusunda bu beklentiye cevap verebiliyor. Mesela yöneticiler bazında da düşünüldüğü zaman yöneticiler potansiyeli yüksek kişilere daha çok sorumluluk yüklüyorlar ve bu kişiler kendilerini daha çok geliştiriyorlar. Geliştirdikçe de beklentileri artıyor ve bu bir pozitif geri bildirim döngüsü aslında bize vermiş oluyor.
1: Ha, beklentiyi pozitif hale çevirmek değil mi karşı tarafta?
0: Evet.
1: Evet. Bu çok güzel. Keşke bunun üzerine kurulu olsa. Ama bir de dediğiniz gibi patolojik eğer zeminde bir şey yatıyorsa beklentinin beklentisizlik hali ve aşırı beklentili olma halinde bu inanılmaz bir şekilde ruh sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor anladığım kadarıyla. İtidalli beklentiden de biraz bahsedelim. Aslında bahsettiğiniz buna da güzel bir örnek oldu ama onun dışında hep şunu duyarız ya sevgili hocam. Mutlu bir hayatın yaşama anahtarı, işte mutlu olmanın yaşam anahtarı beklentileri azaltmak. Hangi beklentileri azaltmalıyız, hangi beklentileri çoğaltmalıyız o zaman gerçekçi zeminde? Bir, bunu öğrenmek isterim sizden. Bir de artık tamam. Bu beklentili haliyle baş edemeyen, yönetemeyen beklentisizlik haline gelmiş. Sizin dediğiniz pozitif anlamdaki beklentisizlikten bahsetmiyorum az önce söylediğiniz. Artık ne yaptıysam olmuyor hiçbir şey. Her şeyi salmış, koy vermiş amiyane tabirle. Özür diliyorum. Ya da aşırı bir şekilde beklentili olup ilişkilerini girdaba sokmuş. Buradaki ruh hali bizi nasıl etkiler ve burayı nasıl yönetiriz hocam?
0: Sondan başlayayım mı Yasemin Hanım?
1: Elbette, elbette.
0: Bu iki uç da destek alınması gereken bir nokta. Yani hayattan komple bir beklentimizin, insanlardan beklentimizin koptuğu noktada gerçekten gerek psikolojik terapi anlamında, gerek psikiyatrik ilaç konsültasyonu anlamında destek almamız gerekiyor. Çünkü bu çok sağlıklı bir zihin yapısına şey yapmıyor. Bir diğerinde de aşırı beklentili halde de yine kişinin aynalanması gerekiyor. Yani biz ne yapıyoruz, neyi bekliyoruz? Bu denge nasıl? Beklentilerimiz reel mi? Kimden neyi bekliyoruz? Belki hani nasıl söyleyeyim? Eşinin atıyorum kendisini çok lüks yerlere götürmesini bekleyen, sürekli işte bununla övünmek isteyen veya işte bunu paylaşmak isteyen bir hanımefendiyi düşünün. Böyle çok yüksek beklentileri var ama eşinin kazanmış olduğu bir ortalama bir gelir var. Hani bu aşırı beklenti haliyle de aslında bu kişinin içerisindeki bu yetersizlik, kendiyle alakalı tanımlayamadığı, yerleştiremediği bazı duygu ve düşüncelerim var. Bu anlamda destek alması, terapide kendini aynalaması, bu beklentilerini kendi mi şekillendiriyor, toplumu şekillendiriyor, bunlara bakması, bu anlamda da kendi içine birazcık dönmesi gerekir. İtidalli beklentinin aslında mutlulukla çok ciddi bir ilişkisi var sizin de söylemiş olduğunuz üzere. Bütün mutlu edicilerin tek bir ortak noktası vardır, bu da beklenti. Yani ne? Beklentin ile o anda karşılaştığın şey eğer örtüşüyorsa mutlusun demektir. Hani güler yüzle karşılanmayı bekliyordun, güler yüzle karşılandın, beklentin karşılandı, otomatikman bu size mutluluk veriyor. Güler yüzle karşılanmayı bekleniyordun ama karşılanmadın mesela, bu otomatikman bizi mutsuzlaştırıyor. Şimdi burada bir noktalı virgül koyup açalım. Her daim karşılaştığımız şey bizimle alakalı şey değildir. Çok

0: Çoğunlukla aşırı beklentili olma hali insanın her şeyi kendisiyle alakalı olduğunu düşünmesinden de geliyor. İnsanların bizden bağımsız hayatları, düşünceleri, bu düşüncelerini etkili altında bırakan yaşanmışlıkları, duygu durumları var. Dolayısıyla istediğimizi bulamadığımız zaman bizim ile alakalı her daim bu süreç olmuş olmuyor. Burada hüsnü zan edebilmek, olanı olduğu gibi kabul edebilmek, bu genişlemek, yani psikolojik esneklik aslında burada farklı bir kavram olaraktan beklentinin yanına giriyor. Psikolojik esnekliği yüksek olan insanlar beklentileri noktasında daha itidalli oluyorlar veya beklentileri cevaplanmadığı zaman kırılmıyorlar. Mutsuzluk girdabına düşmüyorlar. Hani çok hoşuma gitti. Bir yerde şey yapmıştım, okumuştum. Yani anda, yani şu anda aslında o kadar çok beklentilerimiz karşılanıyor ki Yasemin Hanım, biz farkında değiliz. Yani hepimiz gözümüzün görmesinin sekteye uğramasını istemiyoruz. İşte kulağımızda herhangi bir engel olsun, işitmemizde bir engel olsun, hiçbirimiz istemeyiz. İşte mesela 5 litre kan her dakika vücudumuzda dolaşıyor, yani aslında bu yaşamsal bir beklenti. Şu an be an bunlar karşılıyor. Hani anın farkına varmak, ana dönünce mutlu olmak, hani işte büyüklerin an ile şükretmemizdeki nasihatları bu olmuş oluyor. Aslında şu andaki beklentilerimiz bile an be an karşılanıyor. Bundan bile mutlu olabiliyoruz. Şimdi bir yere gittiğimiz zaman bekliyorum ki bana işte bir bardak çay ikram edilsin. Bakıyoruz, beklentin yokken çay ikram edilirse zaten mutlu oluyorsun. Beklentin varken de çay ikram edilince yine mutlu oluyorsun. Ama mesela normalde çayı kupada içersiniz, size ince belli bardakla getirdiler. Burada hani psikolojik esnekliğin örnekliğini vermeye çalışıyorum. Hani ince belli bardakta çay geldi diye ne diyebiliriz? Mesela bugün de böyle olsun denebilir. Veya işte vardır bir hikmeti, nasibimiz buymuş denebilir. Veya aksiyon alırsınız. Rica etsem çayımı kupada alabilir miyim dersiniz. Hani beklentinin hayal kırıklığına dönüşmemesi noktasında, ama düşünce bazlı aksiyon alabilmek, düşünceyi esnetebilmek ya da eylemsel olaraktan aksiyona girmek bizi sonuca ulaştırmış oluyor, mutluluğa ulaştırmış oluyor daha doğrusu.
1: Siz tam gider ayak Saliha Hocam, üçüncü bir başlık bize verdiniz, psikolojik esneklik. Hakikaten ele almamız gereken konulardan biri.
0: Evet.
1: Psikolojik esnekliği sağladığımız zaman birçok ruhsal duygu durum bozukluklarından da belki kurtulacağız Allah'ın izniyle. Bilmiyorum, neler söylersiniz?
0: Tabii, çok çok önemli. Yani hayat zaten dedi ki en başında, beklentisiz süreci yönetmek hiç mümkün değil, ama beklentilerimiz cevapsız kaldığı zaman buna uyumlanabilmek esas mesele. Zaten beklenti demek bellekle bir dünyaya bakmak. Beklentimizi daha önceki yaşamımızdaki edindiğimiz deneyimlerle öğreniyoruz. Bir yere gidildiği zaman, bir şeyin yapıldığını gördüğümüz zaman, oraya gidildiğinde tekrardan o şeyin yapılması aslında bizim hafızamızın ortaya çıkarmış olduğu bir arşiv olmuş oluyor. Beklenti aslında bu arşivin ürünü olmuş oluyor. Ama bu arşiv üzerine yeni deneyimleyeceğimiz olaylara hoşgörüyle bakmak, beklenti noktasında bizi yine kıvamda tutan bir şey olmuş oluyor. Şimdi biz hoşgörüyü biraz yanlış kullanıyoruz Yasemin Hanım. Hoşgörüyü genelde katlanmak olarak şey yapıyoruz, algılıyoruz.
1: Algılıyoruz. Toplumumuzda da böyle bir algı var ama, değil mi? Kodlarımızda da bu şekilde maalesef yetiştirilirken.
0: Evet, evet,
1: Evet.
0: evet. Hani katlanmak, ama halbuki katlanmanın eş anlamlısı tahammüldür. O tahammül göstermektir. Hoşgörü ise kötü gözüken bir şeyin hoş yanını bulup çıkarmaktır aslında. Yani beklentimiz karşılanmadığında ortaya çıkan olgundan hoşnutsuzluk ürettik ya, hemen orada hoşa gidebilecek bir tefekkürü inşa edebilmek bu psikolojik esneklikle, bakış açısıyla bizi yine mutlu olma noktasında motive ediyor. Şimdi düşünün, her şey benim beklediğim gibi olsa, bu sefer karşımdakinin beklediği gibi olmayacak. Dünyada var 8 milyar insan, herkes kendi beklentisinin olmuş olmasını istiyor. Biz
1: İstiyor,
0: bu
1: evet.
0: hayat gemisini nasıl yürüteceğiz?
1: Çok
0: Bu,
1: doğru.
0: yani burada da kabulleniş, hani yine başka bir kavram tabii karşımıza çıkıyor. Allah'ın verdiğini kabullenmek. Yani belki bunu tek bir kelimeyle söyleyecek olursak nasip kavramı. Hani beklentimiz karşılanmadığında tamam demek ki nasibim buymuş deyip yine kendi yolumu yürüyebilmek.

0: Peki demiş, siz ne yaparsınız? Biz bulursak şükrederiz, bulamazsak da hamd ederiz. Yani aslında beklentimiz karşılandı veya karşılanmadı. Her iki durumda da mutluluğu, kalbi koruyabilmek adına tefekkür kıvamında kalabilmek bize mutluluğu getiren, beklenti kırıklığının hüzüne karşı sağlam tutan bir dayanak olmuş oluyor.
1: Ne güzel söylediniz. Son sözleriniz olarak kabul edeyim. Süremizi tamamladık. Değerli konuğum, hüsnü zan halinde olmak da çok önemli demiştiniz. Bütün bu söylediklerinize sanıyorum sağlıklı bir iletişimi eşimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, annemizle, babamızla, iş hayatında her kimle sosyalleşiyorsak sağlıklı bir payda da galiba ilişkimizi yürütmemize neden olur.
0: Evet, beklentideki geleni, insanlardan bize ikram edileni olduğu gibi kabul
1: Kabul
0: etmek,
1: etmek,
0: ikram
1: evet.
0: edilmeyeni de nasibimiz değilmiş veya bugünkü nasibim buymuş veya nasibim bu kişiden değilmiş deyip psikolojik esneklikle kendimizi eğitmek. Çünkü Allah-u Teala da der ya, hani kim inanarak ve mükafatını umarak. Şimdi biz bu öğretilerle büyüdüğümüz için demek ki esas beklentinin Allah'tan, Allah'ın ikramından ve ihsanından olduğu bilincini zihnimize tuttuğumuz zaman insanlarla olan bu hayal kırıklığı veya aşırı beklentili olma halini de terbiye etmiş olup
1: Etmiş
0: kimden
1: oluruz.
0: beklememiz gerektiğini esas bize yol gösterici olmuş oluyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok değerli bilgileri, görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağolunuz, varolunuz efendim. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Aynadaki İnsan programını burada noktalıyoruz. Bu haftaki programımızda beklentili olma hali ve ruh sağlığına etkilerini konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Uzman psikolog Saliha Can Üstün hanımefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi, iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

İstediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatü vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

0: enfes bir şahsiyeti vardı Peygamber Efendimizin, ama bizim içimizden bizim gibi bir beşerdi. Tabii Allah niye bir melek peygamber göndermedi diye müşrikler zaman zaman sormuşlar. Yani bu niye böyle beşer insanoğlundan, Ademoğlundan bir peygamber geldi? Niye melekten bir peygamber gelmedi? Gökten kanatlarıyla inseydi gelseydi. Yeryüzünde insanlar yaşadığı için ve ahkam insanlara indirilmiş olduğu için ve örnek insan onlardan olacak ki ötekiler onun hayatına bakarak kendi hayatlarını tanzim etsinler. O bakımdan beşerden bir beşeren Resul'a, beşerden bir peygamber göndermiştir Allah-u Teala Hazretleri. Bizim gibi nefsi olan, bizim gibi gözü kaşığı olan, bizim gibi kalbi olan, bizim gibi duyguları olan, sevinmesi, üzülmesi olan, bizim gibi efendim yemesi, içmesi, uyuması, yorulması olan bir kimse. Ama bu şartlarla Allah'a en güzel kulluk nasıl yapılabilir onu göstermek için beşerden bir peygamber gelmiştir.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir.
1: Şeyh Şamil.

Dolap niçin inilerse? Derdim vardır inilerim. Ben Mevla'ya aşık oldum. Anın için inilerim. Benim adım dertli dolap. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Derdim vardır inilerim. Beni bir dağda buldular. Kolum kanadım yoldular. Dolaba layık gördüler. Derdim vardır inilerim. Ben bir dağın ağacıyım. Ne tatlıyım, ne acıyım. Ben Mevla'ya duacıyım. Derdim vardır inilerim. Ben Mevla'ya duacıyım. Derdim vardır inilerim.

Dağdan kestiler hezenim. Bozuldu türlü düzenim. Ben bir usanmaz ozanım. Derdim vardır, inilerim. Gülgeller beni yondu. Her azam yerine kondu. Bu iniltim haktan geldi. Derdim vardır, inilerim. Suyum alçaktan çekerim. Dönüp yükseğe dökerim. Görün ben neler çekerim. Derdim vardır, inilerim. Yunus bunda gelen gülmez. Kişi muradına ermez. Bu fanide kimse kalmaz. Derdim vardır, inilerim. Bu fanide kimse kalmaz.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 18.
1: Mü'minun Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 118 ayettir. Adını baş tarafında müminlerin konu edilmesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Müminler muhakkak felah bulmuş, umduklarına ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde, kalbi ve bedeniyle tam teslimiyet halindedirler. Onlar boş söz ve işlerden yüz çevirirler. Onlar zekat vazifesini ifa ederler. Onlar edep yerlerini, iffetlerini korurlar. Sadece eşleri veya ellerinin sahip oldukları kendi cariyeleriyle münasebet kurarlar. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Kim bu helal olandan ötesini isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Onlar o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar ki namazlarını vaktinde ve gereğince kılmaya devam ederler. İşte onlar varis olanların ta kendileridir. Onlar cennetlerin en yücesi Firdevs'e varis olacaklardır ki bu mirasçılar orada ebedi kalacaklardır. Andolsun ki biz ilk insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onun neslini ondaki bir nutfe yani

spermayla yumurtayı aşılamış olarak sağlam ve emin bir yer olan rahime yerleştirdik. Sonra rahimde o nutfeyi, zigotu bir alaka yaptık derken o alakayı da bir mudgaya, mudgayı da kemiklere çevirdik. O kemiklere de et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir varlık yaptık. Varlıkları yaratıp şekil verenlerin en güzeli olan Allah ne yücedir. Sonra siz bunun ardından şüphesiz öleceksiniz. Sonra siz kıyamet gününde mutlaka diriltileceksiniz. Andolsun ki üstünüzde 7 yol ve 7 tabaka gök yarattık. Biz yaratma işinden gafil değiliz. Gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Yine onunla Tur-i Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Hem onların hem de gemilerin üzerinde taşınırsınız. Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik de onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala emrine uygun yaşamaz, azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Kavminin inkarcılarından ileri gelenleri de dedi ki, bu Nuh, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi, elbette melekleri indirirdi. Nitekim biz önceki atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. O, kendisinde delilik bulunan birinden başkası değildir. Bu yüzden onu bir zamana kadar gözetleyin. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Biz ona vahyettik ki, bizim nezaretimizle ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman ona hayvanların her birinden erkek ve dişi birer çiftle aile halkını koy. Yalnız onlardan aleyhine söz geçmiş, kendileri cezayı hak etmiş kimseler hariçtir. O zulmedenler hakkında onları kurtarmak için sakın bana başvurma. Çünkü onlar boğulmayı hak etmişlerdir. Artık sen ve beraberindekiler gemiye çıkıp yerleşince bizi o zalimler, kafirler güruhundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni mübarek bir inilecek yere indir. Sen o yere indirenlerin en hayırlısısın. Doğrusu bu Nuh kıssasında nice ibretler vardır. Biz insanları elbette imtihan etmekteyiz. Sonra onların ardından diğer bir nesil olan Ad kavmini var ettik. Onların içinde de kendilerinden bir peygamber olan Hud'u gönderdik. Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Kendilerine dünya hayatında refah verdiğimiz halde kafir olan ve ahirete kavuşmayı yalanlayan kavminden ileri gelenler şöyle dediler. Bu sizin gibi bir insandan başkası değildir. Baksanıza, sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz o takdirde siz kesinlikle ziyana uğrayan aciz kimselersiniz demektir. Siz öldüğünüz, toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman gerçekten sizin kabirlerden çıkarılmış olacağınızı, diriltileceğinizi mi size vaat ediyor ve sizi bununla mı korkutuyor? O tehdit edildiğini

öldükten sonra dirilmenin gerçek olması ne kadar hem de ne kadar uzak. Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz de yaşarız. Biz öldükten sonra diriltilecek de değiliz. O, Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdan başkası değildir. Biz ona inanan kimseler de değiliz. Peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Allah, onlar çok geçmeden elbette pişman olacaklar, buyurdu. Derken, onları hak ettikleri o korkunç çığlık yakalayıverdi. Böylece onları sel süprüntüsü haline getirdik. Artık defolup gitsin böylesi zalim kavim. Sonra onların ardından başka başka nesiller ve ümmetler yaratıp yetiştirdik. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de onu erteleyebilir. Biz ümmetlere peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. Hangi ümmete peygamber geldiyse onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardınca helak edip gönderdik ve onları ibretlik hikayeler yaptık. Artık iman etmeyen kavim uzak olsun, onların canı cehenneme. Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelen yandaşlarına gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar, iman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten kibirlenen ve dik başlı bir toplumdular. Kavimleri olan İsrail oğulları bize kölelik ederlerken, şimdi bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz, dediler. Onları yalanladılar ve helak edilenler güruhuna dahil oldular. Andolsun ki biz Musa'ya, belki kavmi doğru yolu bulur diye kitabı, Tevrat'ı verdik. Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize işaret eden birer ibret vesilesi yaptık ve onları oturmaya uygun, akarsuyu olan bir tepede barındırdık. Ey Resuller! Temiz, helal şeylerden yiyin. Salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı hakkıyla bilenim. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, dininiz, bir tek ümmet, bir tek din İslam'dır. Ben de sizin Rabbinizim. O halde emirlerime uygun yaşayıp azabımdan sakının. Ancak onlar saparak din işlerinde gruplar halinde aralarında parçalandılar. Her grup ellerinde bulunanla kendilerine pay çıkararak övünüp sevinmektedir. Sen onları bir vakte kadar cehalet ve sapıklıkları içinde bırak. Kendilerine mal ve evlat verirken onların iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Buna karşı Rablerinin sevgisini kaybetme korkusundan titreyenler, Rablerinin ayetlerine gerçek anlamda inananlar, Rablerine hiçbir ortak koşmayanlar ve kalpleri Rablerine döneceklerinden titreyerek, vereceklerini esirgemeden verenler, yapmaları gerekeni yapanlar var ya, işte onlar hayırlı işlerde koşuşurlar ve bu uğurda yarış ederler. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Katımızda gerçeği söyleyen ve kulların yaptıkları yazılı bulunan bir kitap vardır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Fakat o kafir olanların kalpleri bu hususta cehalet ve gaflet içindedir. Onların bundan, bu şirk ve küfürden başka bir takım kötü işleri daha vardır ki hep onlar için çalışırlar. En nihayet onların varlıklı ve şımarık olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman hemen feryat ederler. Bugün artık feryat edip sızlanmayın, çünkü siz bizim tarafımızdan yardıma mazhar olunmayacaksınız. Size ayetlerimiz okunuyordu da ona, Kur'an'a karşı büyüklük taslayarak gerisin geriye dönüyor, geceliğinde Kabe'nin etrafında toplanarak saçma sapan konuşuyordunuz. Peki onlar hala o sözü, Kur'an'ı düşünmediler mi? Yoksa kendilerine
evvelki atalarına gelmeyen bir kitap veya azap görmeyeceklerine dair güvence gibi bir şey mi geldi? Yoksa peygamberlerini doğruluğu ve güzel ahlakıyla hala tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar etmektedirler? Yoksa onda bir delilik var mı diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Ne var ki onların çoğu haktan hoşlanmayanlardır. Eğer gerçekler onların batıl arzularına uysa, onlara göre olsaydı gökler, yer ve onların içinde bulunan kimselerin düzeni mutlaka bozulup helaka giderdi. Hayır, biz onlara Kur'an'la şan ve şereflerini getirdik. Onlarsa o şan ve şerefleri olan Kur'an'dan yüz çevirmektedirler. Ey Resulüm! Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun da sanki onun için kabul etmiyorlar? Rabbinin vereceği karşılık çok daha değerlidir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen onları elbette doğru bir yol olan İslam'a çağırıyorsun. Ama ahirete inanmayanlar gerçekten ısrarla bu doğru yoldan sapmakta, küfrü, şirki, tağuti ve cahili hayatı istemektedirler. Şayet biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı giderseydik, yine şaşkın bir halde dolaşıp yaratıcıyı hiçe sayan azgınlıklarında, isyanlarında ısrar ederlerdi. Andolsun ki biz onları evvelce çeşitli azaplarla yakalamıştık. Yine de onlar uslanıp Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp yakarmadılar. Nihayet azabı çetin bir kapı açtığımız zaman birdenbire onlar bu durum karşısında ümitsiz ve şaşkın kalıverirler. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Gecenin, gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hayır, fakat onlar da yine evvelkilerin dediği gibisini dediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman gerçekten biz mi diriltilecekmişiz? Dediler. Andolsun ki biz ve daha önce de atalarımız bununla tehdit edildik. Bu, evvelkilerin masallarından başkası değildir, dediler. Resulüm, onlara de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bana. O yeryüzü ve içinde bulunanlar kimindir? Allah'ındır, diyecekler. O halde ona itaati düşünmüyor musunuz? De. Yine sor. Yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? De. Hepsi Allah'ındır, diyecekler. O halde ona karşı gelmekten korkup da emrine uymaz mısınız? De. Biliyorsanız söyleyin. Her şeyin mülkü ve idaresi elinde olan ve o daima koruyan, kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor. Yine Allah'ındır diyecekler. O halde nasıl büyülenip de yüz çeviriyorsunuz de. Doğrusu biz onlara gerçeği getirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka bir ilah da yoktur. Olsaydı o takdirde her ilah kendi yarattığını alıp götürür ve onlar birbirlerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah onların yakıştırdıklarından ve noksanlıklardan uzaktır. Görünmeyeni ve görüneni bilen Allah onların ortak koştuklarından, ilahlaştırdıkları putlarından ve putlaştırıp bağlılık gösterdiklerinden yücedir. De ki, ey Rabbim! Eğer onların tehdit edildikleri şeyi bana mutlaka göstereceksen, Rabbim, beni o zalimler güruhu içerisinde bırakma. Resulüm, biz onları tehdit ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette kadiriz. Fakat yine de sen, kötülüğü en güzel olan şeyle sav.
biz onların uydurup yakıştıracakları şeyleri en iyi bileniz. Ve de ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden, telkinlerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların yanında bulunmalarından sana sığınırım. Nihayet o müşrik olanlardan birine ölüm geldiği, kötü ameli ve sonucu kendisine gösterildiği zaman diyecek ki, Rabbim, dünyaya beni geri döndürürüz. Ta ki ben terk edip geldiğim o yerde artık iyi, sevaplı iş yapayım. Hayır, bu onun söylediği boş laftan ibarettir. Artık kıyamette tekrar dirilecekleri güne kadar süren, onların gerisinde dönmeye bir engel vardır. Ruhen de, bedenen de başka bir şekilde dünyaya geri dönemezler. Sûra, İsrafil tarafından üfürüldüğü zaman, artık o gün aralarındaki soy sop bağları kalmayacak ve birbirlerini de soramayacaklardır. Artık kimlerin sevapça tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar kendilerine yazık edenlerden olup cehennemde ebedi kalacaklardır. Cehennemde ateş yüzlerine çarpıp kavurur da orada dişleri sırıtır halde kalırlar. Ayetlerim size okunurdu da siz onları yalan sayardınız değil mi? Derler ki, ey Rabbimiz, bedbahtlığımız bizi yendi. Biz de yoldan sapan bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan, ateşten çıkar. Eğer bir daha Kur'an'dan ayrılıp sapıklığa dönersek, işte o zaman kesinlikle zalimleriz demektir. Allah buyurur ki, kesin sesinizi. Artık bana karşı konuşmayın. Çünkü kullarımdan bir zümre, ey Rabbimiz, iman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın dediklerinde onları alaya alırdınız. Öyle ki bu iş beni yad etmeyi bile size unutturdu da işiniz inandığını yaşamak isteyenlerle uğraşmak oldu ve siz onlara gülüp durdunuz. Bugün ben o müminlere sabrettiklerinin karşılığını verdim. Şüphesiz ki onlar kurtulup murada erenlerin ta kendileridir. Allah cehennemliklere yine buyurdu. Yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Onlar, bir gün yahut günün bir kısmı kadar kaldık. Tam olarak sayan meleklere sor. Sayacak halimiz kalmadı, derler. Bunun üzerine Allah buyurur. Buraya nispetle elbette ancak pek az kaldınız. Keşke önceden bilseydiniz. Dünyaya tapmaz, isyankâr yaşamazdınız. Sizi boş yere yarattığımızı ve bizi hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümran olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir. Kim Allah ile beraber kendisi hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha tapar, Allah yerine ona bağlanırsa, işte onun görülecek hesabı ancak Rabbinin yanındadır. İnkarcılar elbette umduklarına kavuşup kurtulamazlar. De ki, ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 64 ayettir. Sure adını Nur ayeti denilen 35. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu, indirdiğimiz ve hükümlerinin tatbikini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye içinde apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara karşı acıma hissi, Allah'ın dinini tatbikte sizi etkisi altına almasın. Müminlerden bir grup da onların azabına, cezasına şahit olsunlar. Zinakar erkek, zinakar veya müşrik bir kadından başkasıyla evlenemez. Zinakar kadın da zinakar veya müşrik bir erkekten başkasıyla evlenemez.
Çünkü bu evlenme şekli müminlere haram kılınmıştır.

namuslu ve hür kadına zina suçu isnadında bulunup da sonra bu hususta 4 şahit getirmeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliğini ebedi olarak kabul etmeyin. İşte onlar yalancılıkları dolayısıyla fasıktırlar. Ancak hükmolunan bu cezaların infazından sonra tevbe edip düzelenler hariçtir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eşlerine zina suçu isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onlardan her birinin 4 şahit yerine kendi şahitliği, kendisinin hakikaten doğru sözlülerden olduğuna dair 4 defa Allah'a yemin ederek şahitlik etmesidir. 5. de eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Kadının da o kocasının hakikaten yalancı olduğuna dair Allah'a yemin ederek 4 defa şahitlik etmesi azabı, cezayı kendisinden giderir. 5. de o kocasının söylediğinin doğru olması halinde Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesidir. Artık hakim bu karı kocayı boşar. Ya üzerinize Allah'ın lütfu, rahmeti olmasaydı ve hakikaten Allah tevbeleri çok kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı uydurup çıkaranlar, şüphesiz içinizden münafık olan küçük bir gruptur. Siz onu kendiniz için şer sanmayın. Bilakis o sizin için bir hayırdır. Onlardan herkese kazandığı günah nispetinde ceza vardır. Onlardan elebaşılık yapıp o günahın büyüğünü yüklenen Abdullah bin Übey içinde büyük bir azap vardır. Erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarında iyi bir zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Onlar iftiralarına 4 şahit getirmeli değil miydiler? Madem ki şahitleri getirmediler, o halde onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinize olmasaydı, içine daldığınız dedikodu yüzünden size kesinlikle büyük bir azap dokunurdu. O zaman siz onu dilden dile aktarıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi ağzınızda geveleyip duruyor ve bunu basit bir şey sanıyordunuz. Halbuki o Allah'ın yanında çok büyük bir günahtır. Onu işittiğiniz zaman bunu söylememiz bize yakışmaz, haşa, bu büyük bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer iman edenlerseniz o iftiranın benzerine dönmenizi Allah size ebedi olarak yasak ediyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hayasızlığın serbest bırakılıp müminler içinde yayılmasını arzu edenler için gerçekten dünyada ve ahirette acıklı bir azap vardır. Bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Eğer üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı ve Allah pek şefkatli ve merhametli bulunmasaydı, hemen cezanızı verirdi. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımları ardınca giderse, şüphesiz ki o, hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer sizin üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, asla hiçbiriniz temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere mallarından bir şey vermekte kusur etmesinler. Hatalarını affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Hiç şüphesiz namuslu, iffetli, fenalıktan habersiz mümin kadınlara zina suçu atanlar dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir.

Peygamber, Hazreti Ayşe ve Hazreti Safvan, onların söyledikleri iftiradan uzaktır. Onlar için mağfiret ve cennette cömertçe bir rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere ve odalara girerken, tanışsanız da izin almadan ve sahiplerine seslenip selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Herhalde bunu düşünüp anlarsınız. Eğer orada bir kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar içeri girmeyin. Eğer size geri dönün, müsait değiliz denilirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir harekettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde oturulmayan fakat sizin için bir faydalanma bulunan evlere ve odalara girmenizde üzerinize bir günah yoktur. Allah açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama istekle bakmaktan sakınsınlar ve mahrem yerlerini, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir harekettir. Hiç şüphesiz Allah onların yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama istekle bakmaktan sakınsınlar, mahrem yerlerini korusunlar. Zinetlerini, zinet sayılan yerlerini meydana çıkarmasınlar, göstermesinler. Ancak kendiliğinden görünen el, yüz bu emrin dışındadır. Başörtülerini yakalarının üstüne kadar boyunlarını örtecek şekilde koysunlar. Zinet ve zinet sayılan yerlerini kendi kocalarından veya babalarından veya kocalarının babalarından veya kendi oğullarından veya kocalarının oğullarından veya kardeşlerinden veya kardeşlerinin oğullarından veya kız kardeşlerinin oğullarından veya kendi mümin kadınlarından veya ellerinin altındaki sahip oldukları cariyelerinden veya kadına ihtiyaç duymayan tamamen şehvetsiz erkek hizmetçilerinden veya kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayacak çocuklardan başkasına açıp göstermesinler. Gizledikleri ziynetlerinin bilinmesi için ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin ve emirlerini yerine getirin ki kurtuluşa eresiniz. İçinizdeki bekarları, köle ve cariyelerinizden salih, evlenmesi uygun olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah lütfuyla onları zengin eder. Allah lütfu ve ihsanı geniş olandır. O her şeyi bilendir. Evlenme imkanı bulamayanlar da, Allah kendilerini lütfundan zengin edip imkan verinceye kadar iffetli, namuslu kalsınlar. Haramdan sakınsınlar. Ellerinizin altındaki köle ve cariyelerden mükatebe, hür olmak için kazanıp bedel ödeme isteyenlerle, eğer onlar için bir hayır görüyor, bunu yapabileceklerini düşünüyorsanız hemen yazılı olarak sözleşin. Allah'ın size verdiği maldan onlara da verin, yardımcı olun. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için hele de namuslu kalmak isterlerse, cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa, şüphesiz ki Allah zorlanmaları sebebiyle onları çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kuvvetli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağ kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı pırıl pırıl aydınlıktır. Allah dilediği
layık gördüğü kimseler.

0: kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir. O lamba, Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde ve mescitlerdedir ki, onların içinde sabah akşam onu tesbih eder. İşte nice adamlar vardır ki, onların ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar dehşetinden kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnkar edenlerin, küfre sapanların iyi sandıkları amelleri ise düz arazide ufukta görülen bir serap gibidir. Uzaktan parıldar, susayan onu su zanneder. Nihayet onun yanına vardığı zaman hiçbir şey bulamaz ve tıpkı bunun gibi o kafirlerin ahirette eli boşa çıkar da yanında sadece Allah'ı bulur. O da onun hesabını eksiksiz görür. Allah hesabı çok çabuk görendir. Yahut o inkarcıların amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir ki onu bir dalga kaplar, onun üstünden diğer bir dalga, onun üstünden de koyu bir bulut ve böylece karanlıklar üstünde karanlıklar. Orada bulunan kimse elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Allah kime niyet ve ameline göre bir nur, hidayet ve ışık vermemişse artık onun için bir nur, hidayet ve ışık olamaz. Görmez misin ki göklerde ve yerdekiler ve havada kanat çırparak uçan sıra sıra kuşlar bizzat Allah'ı tesbih ederler. Her biri duasını da tesbihini de kesin şekilde bilir. Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü ve idaresi Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yığar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir, dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Allah, geceyle gündüzü peş peşe getirerek, uzatıp kısaltarak evirip çeviriyor. Hiç şüphesiz bunda hakikatleri gören basiret sahipleri için elbette bir ibret vardır. Allah, türlerine göre her hayvanı önce kendi şekil ve özellikleriyle ana maddesi sudan, nutfeden yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünerek yürür, kimi iki ayağı üzerinde yürür, kimi de dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. Münafıklar, Allah'a ve Resul'e inandık ve itaat ettik derler. Sonra içlerinden bir grup bunun arkasından yüz çevirir. İşte onlar inanmış değillerdir. Onlar aralarında hükmetmek için Allah'a ve Resul'ün hükümlerine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki onların bir kısmı hemen yüz çevirir. Şayet hak bu emir ve hükümler kendileri lehine gözükürse itaat ederek ona gelirler. Onların kalplerinde bir inkar hastalığı mı var? Yoksa şüphe mi ettiler? Yoksa Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl onlar kendileri zalimdirler. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır. Münafıklara, eğer kendilerine emredersen, onlar da mutlaka savaşa çıkacaklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin ederler. De ki, yemin etmeyin, sizden istenen güzel bir itaattir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, artık onun üzerine düşen, sadece kendisine yüklenen vahyi duyurma ve açıklama görevidir. Sizin üzerinize düşen de, size yüklenen itaat görevidir. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulursunuz. Peygamberin üzerine düşen, apaçık bir tebliğden başkası değildir. Resulüm, Allah, sizden iman edip de salih amel işleyenlere vaat etti ki, kendilerinden öncekileri kafirlerin yerine hükümran kıldığı gibi, elbette onları da dinlerini ve kitaplarını tahrif edenlerin yerine yeryüzünde hükümran yapacak, devlet, hilafet verecek, onlar için beğendiği dinlerini, İslam'ı mutlaka kendileri için iktidar yapıp sağlam temellere oturtacak ve korkularının ardından onları kesinlikle tam bir güvene erdirecektir. Çünkü onlar hiçbir şeyi bana ortak koşmadan kulluk ederler. Artık kim bundan sonra nankörlük ederse, işte onlar yoldan çıkan fasıkların ta kendileridir. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Sakın ha o inkar edenlerin yeryüzünde Allah'ı aciz bırakan kimseler olduklarını zannetme. Onların varacağı yer ateştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey iman edenler! Köle ve hizmetçi olarak ellerinizin sahip olduğu kimseler ve sizden olup da henüz buluğa ermemiş küçükler, şu üç vakitte odanıza girmek isterlerse sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğleyin istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı namazından sonra. Çünkü bunlar sizin üstünüzün açılabileceği üç mahremiyet vaktidir. Bunlardan başka zamanlarda girmelerinde size de onlara da bir günah yoktur. Onlar hizmet için yanınızda dolaşabilir, birbirinizin yanında olabilirsiniz. Allah size ayetleri bu şekilde açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız buluğ çağına ulaştıkları zaman, kendilerinden önceki büyüklerin izin istedikleri gibi, onlar da yatak odasına girmek için izin istesinler. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hayızdan kesilmiş, doğurganlık vasfını kaybetmiş, evlilik ümit ve arzusu kalmamış ihtiyar kadınlara gelince, zinet ve zinet sayılan yerlerini göstermeyerek, süslenip bir çekiciliğe başvurmayarak dışarıda giydikleri elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama sakınmaları ve örtünmeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Bekçi olarak bırakıldıkları evlere izinsiz girmede, ihtiyaçları olan yemeği yemede görme özürlüğe, topala ve hastaya bir günah olmadığı gibi, size de çocuklarınızın evleri ve kendi evlerinizden yahut babalarınızın evlerinden yahut annelerinizin evlerinden yahut erkek kardeşlerinizin evlerinden yahut kız kardeşlerinizin evlerinden yahut amcalarınızın evlerinden yahut halalarınızın evlerinden yahut dayılarınızın evlerinden yahut teyzelerinizin evlerinden yahut anahtarlarına sahip olup çalıştığınız evlerden yahut dostlarınızın evlerinden yemenizde bir günah yoktur. Güven ve meşru ölçüler dahilinde bir arada, toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de üzerinize bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından bereket ve güzel bir sağlık dileği olarak kendi ev halkınıza, kimse yoksa kendi kendinize selam verin. Allah size ayetleri böylece açıklıyor ki düşünüp anlayasınız. Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne tam inananlar ve o Resulle beraber topluca veya topluma ait bir iş için bulundukları zaman ondan izin alıncaya kadar ayrılıp gitmeyenlerdir. Resulüm, doğrusu senden izin isteyenler Allah'a ve Resulüne gerçek anlamda inanan kimselerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Peygamberin sizi çağırmasını birinizin diğerini çağırması gibi tutmayın. Hemen koşun. Allah sizden birbirinin arkasına saklanarak sıvışıp gidenleri kesinlikle bilir. Peygamberin emrine aykırı davrananlar kendi başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine acıklı bir azabın çarpmasından sakınsınlar. İyi bilin ki göklerde ve yerde olanlar şüphesiz Allah'ındır. O sizin ne iş ve inanç üzerinde olduğunuzu bilir. Kendi huzuruna döndürülüp götürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Furkan Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 77 ayettir. 68 ila 70. ayetlerin Medine döneminde indiği rivayet edilir. İsmini birinci ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Furkan, hakkı batıldan ayıran demektir ve aynı zamanda Kur'an'ın bir adıdır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Alemleri, insanlar ve cinleri uyarsın diye kulu Muhammed'e Furkan'ı, hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Hayır ve bereketi çoktur. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hakimiyeti O'nundur. O hiç çocuk edinmemiştir. Mülkünde ve hükümranlığında O'nun hiçbir ortağı yoktur. O her şeyi yaratmış, özelliklerini, miktarını ve mukadderatını bir ölçüye göre takdir etmiştir. Böyleyken küfre sapanlar, ondan başka bir takım ilahlar edindiler, onlara bağlılık gösterdiler. Oysa onlar hiçbir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmışlardır. Onlar ne kendilerine gelen bir zararı savuşturabilir, ne de kendilerine bir fayda sağlayabilirler. Onlar öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri ahiret hayatı için diriltip kaldırmaya muktedir değildirler. O kafirler, bu Kur'an onun uydurduğu bir yalandan başkası değildir. Başka bir topluluk olan Yahudi ve Hristiyanlar da ona yardım etti dediler. Böylece haksız ve asılsız bir söz, yalan uydurdular. Bu ayetler evvelkilerin masallarıdır. Onları peygamber bir başkasına yazdırmıştır. Sabah akşam onlar kendisine ezberlemesi için okunmaktadır dediler. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Çünkü o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bir de dediler ki, bu nasıl peygamberdir ki bizim gibi hem yiyip içiyor hem de çarşı pazarlarda geziyor. Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilmeli değil miydi? Yahut ona gökten bir hazine verilmeli, yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi? Hasılı o zalimler müminlere karşı da siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediler: Resulüm, bak, senin için nasıl misaller getirdiler de böylelikle saptılar. Artık onlar hiçbir doğru yol bulamazlar. O Allah öyle yücedir ki, dilerse sana bu söylediklerinden daha hayırlısını, alt tarafından ırmaklar akan cennetleri verir ve senin için köşkler yapar. Halbuki onlar kıyamet saatini de yalan saydılar. Biz de o saati yalan sayanlara alevli bir ateş hazırladık. O ateş, onları uzaktan gördüğünde, onun kendilerine öfkelenip kükreyişini ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman, azabın şiddetinden dolayı yok olmayı, ölüp kurtulmayı dilerler. Bugün yok olmayı bir kez değil, birçok defa dileyin. Çünkü durmadan diriltilip yakılacaksınız. De ki, bu mu daha iyi, yoksa muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen sonsuzluk cenneti mi? Ki bu, onlara bir mükafat ve varılacak yer olarak bahşedilecektir. Onlar için orada istedikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine aldığı ve yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. Rabbin onları ve Allah'tan başka bağlanıp taptıklarını topladığı gün, şu kullarımı, emirlerimden siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yolu sapıttılar diye soracak. Derler ki, senin şanın yücedir. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onları ve babalarını öyle nimet içinde yaşattın ki, onlar azıtıp zikri, Kur'an ve hükümlerini unuttular ve yok olacak bir kavim oldular. İşte söyledikleriniz de, kendilerine bağlanıp taptıklarınız da sizi yalancı çıkarmışlardır. Sizin kendi kendinize saptığınızı söylemektedirler. Artık ne azabı çevirmeye ne de kendiniz için bir yardım bulmaya güç yetirebilirsiniz. Sizden kim zulmeder, küfre, inkara saparsa ona büyük bir azap tattırırız. Ey Resulüm! Biz senden önceki peygamberleri başka türlü göndermedik. Onlar da mutlaka yiyip içer, çarşı pazarlarda dolaşırlardı. Siz insanları birbirinize durumlarınızın farklılığıyla bir imtihan konusu yaptık. Bakalım bu farklı durumlarınıza sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 18'i dinlediniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Bazen bize çocukken ya da yetişkinlik hayatımızda olabilir, geçmiş deneyimlerimizde yardım o kadar yüklü bir yerden veriliyor ki, ben sana yardım ettim, şimdi bana minnet duyacaksın, ben sana yardım edeceğim ve şöyle olacak, böyle olacak gibi. Aldığımız yardımlar bize yük yüklemiş olabilir, çok fazla kaldıramayacağımız sorumluluklar yüklemiş olabilir. Altında ezilmişizdir o yardımın ve bizim için artık yardım almak o deneyimlerle eşleşmiştir. Dolayısıyla yardım almak istemiyor olabilirim. Bana acı anılarımı hatırlatıyor olabilir. Bir konuda ihtiyaç duyma onun için çok zor. Hiç kimseye ihtiyacım olmamalı. Kimseden destek almamalıyım. Kendi kendime hayatta kalmalıyım. Hiç sevilme, değer görülme falan bunlara da ihtiyacım yok. Hepsini ben kendim karşılamalıyım gibi bir tavır içerisinde. Ya da bana şu öğretilmiş olabilir, kendi ayaklarının üstünde durmalısın, güçlü olmalısın, kimseden yardım almamalısın, kimseye minnet etmemelisin, muhtaç olmamalısın da büyütülmüşüzdür belki ve bunu iyi bir şey sanıyoruz. Bundan dolayı da bunu devam ettiriyor olabiliriz. Çünkü kendimizi güçlü hissetmek istiyoruzdur, iyi olmak istiyoruzdur. Bunu da yardım reddederek yapıyoruz. Biz sosyal hayatın içerisinde büyüyen, gelişen, hayatını devam ettiren ve buna da ihtiyaç duyan insanlarız. İçimize böyle eğilimler, böyle dürtüler yerleştirmiş Allah. Bunun hiç boşuna olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla yardım alabilmek aslında biraz insanın kendi kibrini kırmasını da barındırıyor içinde. Evet. Ben aciz bir yaratığım, varlığım ve tabii ki zaman zaman desteğe ihtiyacım olacak, yardıma ihtiyacım olacak. Bunlar duygusal yardımlar olabilir, maddi yardımlar olabilir ve bunu isteyebilirim. Kimim ki ben bunu isteyemeyecek kadar kendimi güçlü ve tam görüyorum. Bu ilk adım, yani ihtiyaçlı olduğumu kabul etmek ve bunun normal olduğunu, bende bir gariplik olmadığını, insan olarak dünyaya geldiysem bu acizlikle beraber yaratıldığımı hatırlamak.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 18.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kad

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 18'i dinlediniz. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

anı gören zatındır. Gayri ne hacetindir? Sen seni bil, sen seni. Kim ki hayrete daldı, nura müstarak oldu. Tevhid-i zatı buldu. Sen seni bil, sen seni. Tevhid-i zatı

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de 2 kat sevap vardır. Sadece şu 2 kimseye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri, Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.